0: Alo. Polis merkezi mi? Dur. Size iyi bir vatandaş olarak ihbarda bulunmak istiyorum. Ben pizza çakıyorum. Ha, burada kaçakçılık yapaylar. Devletimizi çalaylar. Kaçak ne istersen var. Benim gibi gençlerin ha bunlarla zehirlenmesini istemiyorum. Efendim, illa da zehir zıkkımlanacaklarsa devletimizin bandrol koyduğu zehir zıkkımdan isimler adresi verim yorum.
1: Adres nerede?
2: İnci Hanım müsait mi arkadaşlar?
3: Sizi bekliyor efendim.
2: Geçmiş olsun. Nasılsınız?
4: Haberleri izledim, daha iyi oldum. Yaşar Bey, desteğiniz için teşekkür ederim.
5: Ne demek İnci Hanım? Siz bize Davut Bey'in emanetisiniz.
4: Benim için önce çocuğum önemli. Sonra da Polat'ın cezaevine girmesi. Onun durumuyla ilgili haber yaptırın.
2: İnci Hanım, müsaade ederseniz size yardım etmek istiyoruz. Ama yapmanız gereken bir şey var.
4: Nasıl?
2: Çocuğunuzu bulabilmemiz için Polat'ın size ve babanıza yaptırdığı suikast eylemine yoğunlaşmamız lazım.
4: Oğlumun kaçırılmasıyla ilgili susmamı nasıl istersiniz?
2: Sizin akıl sağlığınızın yerinde olmadığını iddia edecekler. Bunun için de oğlunuzla ilgili sizi kışkırtacaklar. Onların oyununa gelmemeniz lazım İnci Hanım. Siz böyle söylemeye devam ederseniz bir çocuk cesedinin oğlunuza ait olduğunu savcı Leyla'nın yardımıyla adli tıptan ispat ettirecekler.

0: Dayı, sen ispiyoncu sevmedin.
1: Ben gene sevmeyeyim. Bizzat sevi. Çocuktur. Olur böyle.
0: Dayı, öğrenecekler ha pısatın yapmadığını.
1: Çamura at. İzi kalsın. Bu da sana dayı nasihati. Bizzat gidin. Okul önünde adam dögey. Babası gibi. Babalığa heveslenmiş. Hele önce evlat olsun gelsin bir elimi öpsün.
0: Dayı, biz onunla hasımız. Niye elini öpsün?
1: Sen niye dayının tersine gitsin bu akşam? He?
0: Baskın yapamadık, içimde patladı. Kendimi nasıl bilemiştim? Bak, bak. Bak, bak. Görüyor musun?
1: Maşallah, maşallah. Harba gidesin ha.
0: Dayı, Allah'ın seversen gidek. Öbür depoları basak, sıkak.
1: Değilsin.
2: Farklı kesimlerden bir araya gelen Kürt aydınlarının yapmayı planladığı basın açıklaması güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Kürt aydınlarının bölgede yaşananlara dair görüşlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için düzenlemek istedikleri basın toplantısı terör örgütünü rahatsız etti. Son dönem ve ağır darbeler alan terör örgütü, kendisinden farklı görüşlere sahip aydınları konuşmamaları için ölümle tehdit etmektedir. Yıllardır
3: bu kim? Karım, oğlum 2 dakika bir yere gittik geldik. Ne ara evlendin?
4: Allah Allah.
3: Hayır. Yıldırım nikahı olsa yetişmez.
5: Baba, biz uzun süredir evliyiz. Bebek bekliyoruz.
3: Görüyoruz Ferman Efendi, görüyoruz. Kızım, sen içeri bir geç, bir çay koy bakalım, hadi. Baki koçum, sen de dışarı bir göz kulak olsana.

0: Oğlum, sen kafayı mı yedin? Bu kızı nereden buldun? Hadi buldun. Ne ara evlendin? Hadi evlendin. Ne zaman gebe bıraktın? Peki bana niye söylemedin oğlum?
1: Baba, sana söylesem müsaade edecek miydin ki?
0: İyi. Peki kız mı seni buldu, sen mi kızı buldun?
1: Ben buldum.
0: Nerede önüne çıktı?
1: Baba, herkes ajan değil. Ya ajan olsa karnında torununu taşır mı?
0: Canım şimdi... Nereden biliyorsun benim torunum olduğunu?
1: Babam olmasan kafana sıkardım. Senin de böyle bir şüphen varsa önce bana sık, sonra kıza sıkarsın.

0: Safet. Hele Opsat'ın dedesinin müziğini aç.
1: Hangisi dayı?
0: Oğlum Pırasa türküsü.
2: Ba Pırasa'ya satı ya şeyi. Onu değil.
0: Yok yok. Sen dayına ters gidişin. Alo. Polis kardeş müsait misiniz? Bu saatte sizi arayayım ama.
2: Dayı dilin kırık.
0: Adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum. Yapmazsam hasta oluyorum ha. De. Ben bir saat çakırım. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttunuz. Şimdi size birkaç tane daha adres vermek istiyorum. Kardeş var mı kalemi kağıdım? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü çalayı. Duyunca ağlayırım. Ağlarım. Bir ağlarım. Adresi bilmiyorum da yazabilecek misin? Mevki bildiriyorum. Paşaköy eski silolar. Bütün polis teşkilatındaki büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.
2: Dayı bana inat yapısın.
0: Yok imdat. Oğlum biz hiç vergi vermek ya. Vicdan bana rahatsız ediyor. Ha böyle vergimizi ödeyik.
2: Her tarafta KDV ödeyik zaten dayı.
0: Biz neyi paramız halin ki?
1: Sata ne bitirdin dayı? Bir taşla iki kuş vurdun.
0: Ne kuşu? Hamsi de hamsi.

0: Sen Önder Gül oldun mu?
1: Yok dayı. Metropolde kaldım ben.
0: Kim oldu Önder Gül?
1: Önderlik değil dayı. Ya sen niye bunları takıyorsun?
0: Hoşuma gidiyor. Sevim siyaset yapmayı. Bırakın silahı. Bakın ben bıraktım.
2: Harim polisi diyeyim ki. Aha burada hasmım var.
0: Gidiler basiler.
1: İyi o zaman Zaza. Kaçak şini ben aldım. Yapmıyorsan başkasına vereyim.
0: Ya ben kurşun yakmayı sevmeyeyim dedim. Ticareti sevmeyeyim dedim mi?
3: Benden başka bir Allah'ın kuluna ekmeği yedirmem. İçki işinde. Cam oğlum.
1: İyi o zaman Zaza.
0: Kardeş. Sen iki kartonu konuşmaya mı geldi?
1: Yok.
0: He?
1: Polat Alemdar'ın karısına sıkmışlar. O işi bizimkilere birileri havale etmiş.
4: Kim?
1: Derinciler.
0: Hangi derinciler ya? Dakçılıkla bu işin ne alakası var ya?
1: Zaza, he? Derinciler, derinciler, anladın?
0: Kardeş kusura bakma, tek kulakla ancak bu kadar anlayabilirim. Metegil mi?
1: Orasını bilmem. Onları bir yere operasyona yolluyorum. Ahan adresi. Gitsin Polat Alemdar alsın sorsun. Hı?
0: Yok yok. Senin Önder Gül olman lazım. Hele o silahı bırakın. Sen bir Önder Gül ol.
3: Çok para kazanırız biz bu akılla çok.
0: Türklerle Kürtleri ancak biz bir masada oturtabiliriz ha.
1: Değilsin.
0: Cemal'im.
5: Çocuğunuzun kaçırıldığını söylemişsiniz savcıya.
6: Evet, söyledim.
5: Eşiniz mi kaçırdı çocuğunuzu?
6: Kimse kaçırmadı. Çocuğumuzu kaybettik.
5: Neden öyle söylediniz savcıya?
6: Polat babamı öldürdü diyorum, kimse umursamıyor. Beni öldürmeye çalıştı diyorum, yine umursamıyorsunuz. Çocuğum kaçırıldı dedim, dikkat çekebilmek için.
5: Bu yaptığınız çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir hakkınızda.
6: Başka çarem yoktu. Bir yandan devletin güçlü adamı Polat Alemdar. Bir yandan savcı sevgilisi Leyla Türkmen. İkisi birlikte beni bu hale düşürdüler.
7: Mücahit'ten bir haber var mı?
8: Takipte abi. Henüz adamımız ortaya çıkmamış.
7: Söyle çok dikkatli olsun. Bu adam diğer örgütçülere benzemez. Çok tehlikeli.
9: Abi bir efendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
8: Aramadan niye gelmiş?
7: Kuyrukları sıkıştı Abdüley. Pazarlık için gelmiştir. Alarım. Hoş geldiniz. Buyurun.
10: Sana teşekkür etmeye geldim.
7: Ne için?
10: Bu millete büyük hizmet ettin. Şahmeren ve Şamir'i ortadan kaldırarak.
7: Şamir'i nereden duydunuz beyefendi?
10: Biz Dicle'nin kıyısında meleyen kuzdan, Meriç'te yüzen balığa kadar bu toprakların her köşesini dinleriz, biliriz.
7: Ancak ben Şamir'i Dicle'nin ötesinde yok ettim.
10: İyi ettin genç kardeşim. Ben bunlarla 60 yıldır mücadele ediyorum. Kah ellerini sıkarım, kah ellerini öperim, kah elimi öptürürüm. Niçin? Bu memleket için.

0: için, vatandaşım için.
1: O zaman gözünüz aydın beyefendi. Şamir'in elini öpmenize gerek yok.
0: Allah razı olsun kardeşim. 12 Mart'ta beni gönderdiler. 12 Eylül'de gönderdiler. 28 Şubat'ta ben gideyim dedim, bırakmadılar. Soğuk Savaş döneminde işler kolaydı. Herkes cephesini biliyordu. Biz Amerikan ittifakındaydık. Bütün kurumlarımız Amerika'nın öngördüğü devlet sistemine göre oluşturulmuştu.
1: Yani siz de mi Gladio tarafından göreve getirildiğinizi söylemiş oluyorsunuz?
0: Ben hep vatandaşımın reyiyle geldim. Ama biz ne zaman mesafe alsak, ihracatı 3 milyar dolardan alıp 5 milyara taşsak müdahale ettiler.
1: Soğuk Savaş'tan sonra bu koalisyon kendisine düşman olarak İslam'ı belirledi.
0: Ben bunu önlemek için mücadele ettim. 28 Şubat'ta benim ülkeme daha büyük bedel ödetmesinler diye müdahale ettim. Biz o müdahaleyle yumuşak geçiş yapmasaydık, Türkiye radikalleşti diye darbe yapacaklardı.
1: Yaptılar beyefendi. Soğuk Savaş döneminin ürünü olan bütün kurumlar, medyasından yargısına, iş dünyasından askeri bürokrasiye kadar, hepsi bu oyunun içinde yer aldı. Hem vatandaşın iradesini çaldılar, hem devletin milyarlarca dolar parasını çaldılar.
0: Ben de onu söylüyorum. O günden başladılar tasfiyeye, bugün hala devam ediyorlar.
1: Siz korkmayın. Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında yargılanamıyor.
0: Kenan Paşa da cumhurbaşkanıydı. Celal Bayar da cumhurbaşkanıydı. Ben kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Eskiyi tasfiye eden yerine kimi koyuyor? Bu oyun ancak sen bozarsın. Şamir meselesini duyunca dedim ki, işte Gladio'nun karşısında duracak bir babayiğit.
1: Beyefendi, ben bu saatten sonra başkasının kurmuş olduğu oyunu oynamam. Ya benim kurduğum oyun oynanacak, ya da karşımda köçek olup kıvıracaklar.

0: Bugün yırttık. Ama er geç İnci'nin deliliği ortaya çıkacak.
1: Ortaya çıkmadan biz işimizi bitireceğiz.
2: Efendim, Öztürk geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Ona buraya gelmemesini kaç defa söyledim.
0: Mete Bey, gelsin. Biraz da onun parasını alayım.
1: Onun parası mı var? Hepsi benim param. Aziz, yolla gitsin. Bir daha da buraya gelmesin.

0: Öztürk abi, patron şimdi sinirli. Siniri geçince ben sana haber veririm, eve gelirsin.
1: Aziz, kara bana geldi. Patronun benimle ilgili bir şeyi varsa bana söyle.
0: Abi kendini öldürtmek istemiyorsan kara falan deme. Git işine bak.
2: Laf anlamaz mısınız siz? Kaldırın dediysem kaldırın.
3: Canım dün de inat ettin kalkacağım diye. Az daha ölüyordun.
2: Vıdı vıdı edip beni ölmediğimi pişman etme Hüsnü.
4: Yenge hanımefendi. Biraz daha ısrar edersek Memati Bey'in ateşi, tansiyonu çıkacak.
3: Ne haliniz varsa görün.
2: Hele ziyaret defterini göster bakalım. Kimler gelmiş, kimler gelmemiş bizi ziyarete.
4: Efendim, bu alemde nam sahibi herkes geçmiş olsun dileklerini iletmek için uğradı.

0: Selamun aleyküm.
1: Hoş geldiniz.
0: Gelin hanım, geçmiş olsun. Kocan nasıl, müsait mi?
1: İyi ki geldiniz. Yatıyor diye sinirden patlıyor.
0: Değilsin ki sağ patlasın. Ne demek varsın patlasın. Ne de olsa kulağımızın teki yok. Lafın gerisini duymayayım.

0: korkma korkma, Azrail değil benim.
1: Benim bildiğim Azrail'in kulağı kesik değil. Ondan korkmadım.
0: Ne diyeyim, dat duyamadım.
2: Şeref verdiniz, hoş geldiniz değil dayı.
0: Biz zaten şerefik, tabi vericiyik.
3: Hüsnü Bey, misafirlerimize kahve söylemeyecek misiniz?
4: Baş üstüne efendim.
0: İmdat. Hele git git. O deli benim kahvemi acı yapar. Şekeri bol bulaşsın.
2: Tamamdır.
1: Hayırdır? Çok şeker yiyince kulak çıkıyor muymuş Zaza?
0: Doktorlara baktırdım. İncelettim. Senin kulağının yerine bir tek Memati Baş'ın kulağı tam gelmiş dediler. O yüzden ben senin kulağını almadan ölmeyesin. Şekerle mekerle olmaz o işler.
1: O zaman sen tek kulağa alış. Benden sana fayda yok. Alışamazsan söyle, öbürünü de alayım.
0: Bence neydi? Ben dedim hastanadadır, eniştesinin yanındadır. Sokakta oynam dalmış.
1: Karışma kaynıma.
0: Artık kaynın. Akrabasız. Öldüremem de şöyle bir hastadılar.
1: Zaza vallahi sana tek kulak yaramış.
0: Darısı başın. Mamati, ne diyeyim? Aha, bu da sana düğün hediyem. Elemdağ'ın karşısına kurşun sıkan örgütçüler. Burada operasyon yapacaklarmış.
1: Laza, bu iyiliği sen mi bize yapıyorsun? Örgüt adamlarını mı temizletiyor?
0: Mamati, iki gün Kuzey Irak'ta kaldın, çözümleme yapmayı öğrendin, he?

0: Savcı hanım, bir adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Konu neymiş?
0: Sizden başkasını anlatmazmış.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
2: Savcı hanım, beni öldürecekler.
1: Sakin olun. Buyurun oturun. Kim öldürecek sizi?
2: Mete Bey.

0: Neden öldürmek istiyor sizi?
1: Hakkında çok şey biliyorum. Her şeyi size anlatabilirim. Beni koruyabilirseniz her şeyi anlatabilirim size.
0: Sen kimsin?
1: Ben Mete Bey'in kasasıyım.

0: Rezil olduk Çakır, bittik.
1: Ziya kaseti başka bir yere mi vermiş?
0: Ne Ziya, ne kaseti? Bizim hemşerilerin mekanlarını basmış polisler.
1: İlk kez mi?

0: Ne olmuş yani?
1: Polis herkese seni ihbar ettiğini söylüyormuş.
0: Kim yapar bu?

0: Mete Bey, iyi günler. Yine size bir işim düştü.
1: Söyle koçum. Çocuklara söylerim, ilgilenirler. Gözlerinden öpüyorum.
2: Efendim, Öztürk savcıya gitmiş, koruma istemiş.
1: O ne demek?
2: Abi, keşke görüşseydiniz. Kara yanına gitmiş, bir şeyler söylemiş. Tırsmıştı bayağı.
1: Sen nasıl söylemiyorsun bana bunu?
2: Efendim, özür dilerim. Siz şey yapınca...
1: Kes, kes! Çabuk gidin. Emniyetteyse oradan kaçırın. Savcılıktaysa oradan. Evindeyse oradan. O öldürülürse ben biterim.
2: Emredersiniz efendim.
3: Şu noktada çapraz ateşe alacağız. Efendim. Anlaşıldı. Plan değişti. İşi siz bitireceksiniz. Benim başka işim var.
4: Ailemden kaçmak için bahane mi uyduruyorsun?
3: Kara adlı ajanın yerini öğrendim. Siz işinizi bitirip dediğim yere gelin. Çok büyük eylem yapacağız.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: O kurdelen duruyor mu hala?
1: Evet, duruyor. Yukarıda, çöplerin orada.
0: Onun yeri orası mı sence?
1: Değil. Han'ın yeri de orası değil. Ama o da orada. Çöplerin arasında. Çöplere sarılıp uyuyormuş, biliyor musunuz? Geceleri gidip çöplere sarılıyormuş. Ben kurdelimi atsam ne? Kardeşim kendini atmış yıllarca çöpe. O bana daksil verdi. Ama ben ona veremedim. Ben beyaz kalemle çizemedim ona yazılanı. Kızdım. Çok kızdım hem de. Pisliğe bulamış kendini.
0: Kızdın öyle mi?
1: Evet, çok kızdım.

0: Kızdım, haksız mıyım yani? Ne yani, yani bu yapılır mı? Yapılır mı bu, biz o kadar dikkat ederken, temizlenmeye çalışırken o gidip tam tersini yapıyormuş meğerse. İnsan düşmanına yapmaz yani bunu.
1: Size düşmanlık olsun diye mi yapıyordu bunu sence?
0: Önce anneme, sonra bize. Niye öyle bakıyorsunuz? Haksız mıyım yani?
1: Bu başka ne anlama geliyor senin için? Çöplerin arasında dolaşan, onların içinde yaşayan bir kardeşinin olduğunu bilmek sana nasıl hissettiriyor?
0: Pismişim gibi. Aynı evde yaşıyoruz sonuçta. Pisliği bize de bulaşmıştır.
1: Yani annenin size yıllarca hissettirdiği gibi.
0: Peki biz niye gidip karışmıyoruz o çöplerin arasında, gidiyor o karışıyor? Onca pisliği eve getiriyor.
1: Gerçekten sadece o mu getiriyor? Yukarıdaki çöpler peki? Onları oraya kim getiriyor?
0: Onlar çöp değil.
1: Değil mi sahiden? Sen dün gece dışarıdaki konteynere ne attın? Madem çöp değil, neden attın?
0: Biz gidip çöplere sarılıp uyumuyoruz ama.
1: Sarılmanın birçok yolu vardır Gülben. Sadece kollarımızı açıp yapmayız bunu. Bazen de medet umarak yaparız. Sarılırız bir şeylere.
0: Nasıl yani? Biz de mi şimdi gidip çöpe sarılmışız?
1: Çöp ne anlama geliyor?
0: Pislik.
1: Annen size ne hissettirirdi?
0: Pislikmişiz gibi. Hiçbir işe yaramayan, öyle fazlalıkmışız, artıkmışız gibi.
1: O öğretmenin notu sana ne hissettirdi?
0: Pislikmişim gibi.
1: Kardeşin nasıl hissediyordur sence?
0: Çökmüş gibi. Benim kardeşim çöp değil ama.
1: Peki ya sen?
0: Ben de değilim.
1: Bugün de yapacak mısın ödevini? Oradan bir çöp alıp ait olduğu yere atacak mısın?
0: Bir değil. İki çöp atacağım.
1: Onları attıktan sonra ne diyeceksin kendine?
0: Aferin Gülben. Aferin diyeceğim.

0: Esat Bey geldiler. Sizi toplantı odasında bekliyorlar.
1: Sağ ol Şidem, geliyorum. Han Bey geldi mi bu arada?
0: Hayır efendim.
1: Tamam, geliyorum ben.

0: Ben senden özür dileyeceğim.
1: Bu özürlerin sayısı arttıkça ağırlığı azalıyor. Fark ediyor musun?
0: Fark ediyorum. Ama belki lahmacunun hatırına benle biraz burada oturursun.

0: Soğan da söyledim. Toplantıdan önce iyi gider dedim. Kesin alırız krediyi. Garanti olur.
1: Gülemiyorum, kusura bakma.
0: Ayran?
1: Ceylan'ı da üzmüşsün. Onu nasıl telafi edeceksin? Sushi ile mi?
0: Onun telafisi olacağını sanmıyorum.
1: Beni aileden saymıyorsun, tamam. Arkadaşın olarak da güvenmiyorsun. Onu da anladım. Ama Gülben'in yanında bir daha böyle bir şey yaparsan... onun üzülmesini istemiyorum ben. Anladın mı?
0: Ben de istemiyorum.
1: Güzel. Soğanı az söylemişsin. Yemem onu ben.
0: İlk sana söylemiştim. Dalga geçtiğimi sanıp kızmıştın bana. Kendi aileme bile değil. Bir tek sana söyleyecek kadar güvenmiştim. Denemiştim yani.
2: Biz ailecek hastayız Esat. Kız kardeşlerim deli. Apartmanın bir dairesinde çeşitli çarşaf saklıyorlar. Ben de geceleri sokakta çöp topluyorum.
3: Ben de saf saf oturmuş dinliyorum. Güzel. Çok güzel hikaye. Üşenme, yaz bunu. Korku romanı diye kakalarız. Çok satar ha, iyi satar.
0: Ama anlıyorum. Ben de olsam inanmazdım. Yine de denedim. Arkadaşım olduğun için değil, ailemden olduğun için. Ve bu Gülben'le evlenmenden çok önceydi.

0: Han, bir bakar mısın?
1: Gülben, sen misin?
0: Asansördeyim, gel.
1: Ne yapıyorsun orada?
0: Seni bekliyorum.

0: Bu ne?
1: Bu senin aferinin.
0: Ben ne yaptım ki bunu hak edecek?
1: Bana daksil vermiştin. Hatırlıyor musun? Sen pis değilsin.
0: Tülben. Ben dün gece gitmedim oraya.
1: Git sen de. Pis değilsin benim için.

0: Ben geldim. Yardıma geldim. Abla. Abla.
1: Abla.
2: Bu çok güzel oldu burada. Baktıkça hatırlarız artık. Sadece ben değil, siz de unutuyorsunuz bazen çünkü.
0: Neyi unutuyoruz baba?
2: Oradakini.
3: Bu duvarda ilk defa mutlu bir fotoğraf var.

0: Emin misin sen ya gelmeyeceğine? Kalma evde tek başına. Safiye abla yüzünden mi gelmiyorsun sen?
1: Yok oğlum. Hem benim için de iyi olur. Biraz kafamı dinlemiş olurum.
0: İyi bak yani acıkırsan falan...
1: Ay oğlum ben bakarım başımın çaresine. Hadi bekletme insanları artık.
0: İyi tamam. Tamam hadi bay bay. Tamam kapat kapat sen.
1: Ah oğlum ben de şimdi seni arayacaktım. Açamadım dün kusura bakma.
2: Nereye kadar kaçacaksın Şenur? Hocanım ben seni. Dön evine. İnsan gibi konuşalım. Tamam yaptım bir hata. Ama sen de çok üzerime geldin. Neredeyse söyle gelip seni alayım.
1: Sakın ha. Bundan sonra ancak mahkemede görürsün sen benim yüzümü.
2: Ne demekmiş o?
1: Boşanacağım senden.
2: Dene bakalım. Gücün yetiyor mu? Tek başına iki gün geçiremezsin sen. Tıpış tıpış döneceksin yine.
1: Dönmeyeceğim.
2: Ben almasını bilirim seni.

0: Kurdele mi taktın sen ya?
1: Evet.
0: Sebep?
1: Bugün çok önemli bir krediyi almayı başardık.
0: Allah Allah. E iyi madem, hadi hayırlı olsun. Baba bak, gurur duyuyor oğlunla.
2: Oğlum ne yapacaksın krediyi? Borca harca girmeseydin ben sana verirdim.
1: Kendim için değil baba. Şirket için aldık.
2: Hangi şirket?
3: Sizin kurduğunuz şirket Hikmet baba.
2: Ha, iyi o zaman. Aferin bana.
0: Ay, abla nerede kaldın Hacı? Ben çok acıktım ya. Daha ne kadar bekleyeceğiz?
2: Gelsin, ben de soracağım ona. Bakalım bu sefer geçebilecek mi yalan testini?
0: Baba Naci sana dondurma almaya gitti.
2: Nasıl? Naci bana dışarıdan dondurma mı alacak?
0: Evet.
2: Sen izin veriyorsun yani.
0: O güzel yerden alır. Bir top yersin, bir şey olmaz.
2: Ahududulu alsın söyle.
0: Hah, geldi.
4: İyi akşamlar. Geç kalmadım umarım.
5: Ahududulu mu o?
4: Yok şey, vişneli yanlış mı aldım?
2: Yok yok, doğru almışsın. Gel sen gel.
4: Bunu nasıl yapalım Safiye?
0: Ben alayım. Yok. Alırım ben.
2: Sor bakalım Esat'a. O ne almış? Hiç ne alacak? Hava ancak.
0: Hiç de bile baba. Bir kavanoz reçelle geldik biz buraya. Elimiz boş gelmedik yani.
2: Ha, o reçeli Esat mı yaptı?
3: Yok Hikmet baba. Ama ben dersime çalıştım bu kez. Buyurun, size aldım.
2: Ay. Ay, pahalı bir şeye benziyor bu. Sen de kredi mi çektin yoksa?
3: Beğendiniz mi?
2: Beğendim. Aferin.
3: İyi, tamam.

0: karnım gurulduyor.
1: Gel Esra abla, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Şekerparem, ne yapıyorsun?
1: Hoş geldin kızım.
2: Ay, hoş bulduk benim de amca. Bayağı zaman oldu değil mi beraber yemek yemeyeli? Çok oldu. Özlemişim.
1: Biz de seni özledik.
2: Ha, dolma yaptım ben. Beraber yeriz diye ama... tabii İnci'ninki kadar iyi olmadı. Vermişti tarifi o bana.
1: Eminim çok güzel olmuştur. Sağ ol.
3: Aa, Sırık hoş geldin. Sofrayı kurdum ben. Yemekler de sıcacık. Size afiyet olsun.
1: Sen nereye gidiyorsun? Yiyecektik işte hep birlikte.
2: Ya Okşan gitme, dur. Daha dedikodu yapacaktık seninle.
3: Ay yok. Dışarıda işim var benim, başka zaman. Hadi. Ay tutmayın beni. Şunu çıkarayım da dur. Kapat sen, kapat. Kapat. Kapat kuzum.
2: Nesi var?
4: Bayram abiyle bozuşmuşlar.
1: Ama nedenini bana katiyen anlatmıyorlar.
2: Aa, Memdu amca.
5: Bırakın insanların özelini. Hadi sofraya.
1: Dedem biliyor ama.
2: Tamam, ben sorar öğrenirim Okşan'ı.
1: Öğren ki sirar be oğlum.
6: Okşan. Dur git lütfen.
3: Bayram lütfen. Konuşacak hiçbir şey yok. Anlamsız yani, ısrar etme.
6: Ama etmem lazım.
3: Nedenmiş o?
6: Çünkü sen olmayınca hayatımdan çok büyük bir şey eksiliyor.
3: Ya öyle mi?
6: Hı hı.
3: Ne gibi? Yama gibi mi mesela? Yedek lastik? Hı? Yara bandı. Aa bak, en güzeli yara bandı.
6: Hayır tabii ki. Gel kendi gözünle gör. Şunu tut, sen de dursun. Heh. Hadi gel. Gel.
3: Ay nereye ayol?
6: Ya gel.
3: Aa.
6: Gel.
3: Ay. Yok, ne oluyor be adam, ayakkabılarla daldık içeri. Aman batarsa batsın senin evin. Bana ne? Beter ol.
6: Bak, aklım başımda değildi benim. İnan gözüm görmedi benim o fotoğrafı ya. Vallahi görmedi. Unutmuşum, çok eskiydi. Orada kalmış. Aklımda tek bir fotoğraf var. O da bu. Umarım daha çok fotoğrafımız olur. Hem yeri de hazır.

Eskiden bu duvara bakamazdım. Ama şimdi evin en güzel yeri oldu burası. Bir gün seni de orada bulmak dileğiyle.

0: Bir yıl oldu ben de yemeyeli. Vallahi özlemişim ha. Buyurun. Afiyet olsun. İnci'nin tarifi.
1: Dede, iyi misin?
2: Yoğurt bitmiş. Ben çıkıp bir yoğurt alıp geleyim. Onsuz olmaz.
1: Vardır dolapta. Dur ben bakayım.
2: Ege tamam. Kalmadı ben biliyorum.
0: Ya Memnun amcacığım, Bayram Efendi'ye söyleriz. O getirir.
2: Bayram'ın işi var. Gönül alacak. Hem şurası zaten gider alır gelirim.
1: Öyle işte. Bazen dolmadan, bazen şarkıdan, bazen de böyle durduk yere oluyor işte.
0: Beni de görünce tabii daha da...
1: Yok, sen iyi ki varsın. Ama bir dahakine yoğurdu unutma.

0: Yine habersiz geldim, özür dilerim. Ama bana yalan söyledin sen. İşim var dedin. Belli ki kaçıyorsun benden.
1: Belki işim erken bitti.
0: Ceylan, evden çıkmadığını biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: Bayağıdır dışarıdayım ben.
1: Neden? Evi mi gözetliyorsun?
0: Hayır. Güç toplamaya çalışıyorum.
1: Hancım bak, ben benden özür dilemeni istemiyorum. Ben kapattım o konuyu. Lütfen sen de kapat.
0: Ceylan, ben bu haldeyken seninle evlenemem.
1: Ya evlenme. Evlenme. Ne bu haldeyken, ne başka bir haldeyken evlenme benimle.
0: Yine de yanımda olacak mısın?
1: Olurum. Elimden geldiğince.
0: Ne demek o?
1: Bilmiyorum demek Han.
0: Gittin yani. Kaybettim ben seni.
1: Han, bir ara verelim. Bir toparlanalım, bir dinlenelim ha? Olmaz mı? Yani ben çok hızlı gitmişim. Şimdi farkındayım.
0: New York'a dönmeyeceksin değil mi?
1: Hayır.
0: Emin misin?
1: Ya niye yalan söyleyeyim sana?
0: Çünkü gitmene engel olabilirim. Biliyorsun. Yaparım.
1: Ya gitsem de korkuyorsun, gitmesem de korkuyorsun. Ben anlamadım. Sen ne istiyorsun? Ne yapayım Han ben? Yani ben bu adresle böyle sabit durayım. Sen habersiz gel, habersiz git. Bunu mu istiyorsun?
0: Hayır.
1: Ne peki?
0: Benim yapamadığımı yap istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Benden vazgeçme.

0: musun Naci? Hı.
1: Sofi. Ne oldu, iyi misin?
0: Yanına yatabilir miyim? Korkuyorum da.
1: Tabii, sorulur mu?

0: Ay, günaydın.
1: Günaydın.
0: Ay, seni de sıkıştırdım böyle köşeye. Ama kusura bakma yani, o sese dayanamıyorum ben.
1: Bak, hepsi geçti. Hava ne kadar güzel. Bak Safiye.
0: Ben üstümü giyineyim.
2: Ay. Safiye. Ha. Bugün kitapçıyı birlikte açalım mı? Kahvaltıyı da orada ederiz ha?
0: Aa, olur. Tamam da şey, baba ne olacak?
2: Gülbenlere bırakırız. Onun içinde bir değişiklik olur. Ne dersin?
0: Tamam, öyle yaparız o zaman. Ben o zaman termos falan da hazırlayayım. Hı.

0: Bir kuş sütü eksik. Doğru söyle Gülben. Şenur Hanım hazırladı kahvaltıyı değil mi?
1: Yok yok Hikmet Bey. Maşallah kızınız çok marifetli.
0: Kaynananın gözüne girmişsin. Hadi iyisin gene.
1: Sağ ol baba.
0: Esat nerede? Kredi çekmeye mi gitti?
1: Kredi mi? İşe gitti baba. İşe gidiyor ya Esat hani işte. Şükür bayram geldi. Aşk sarhoşu da bu ara her şeyi geç getiriyor. Dur ben gideyim.
2: Burada o değil mi? Çağır gelsin.
1: Gidin buradan. Gidin lütfen gider misiniz?
2: Bir yere gittiğim yok. Çağır gelsin. Şenur. Burada olduğunu biliyorum. Gel konuşacağız.
1: Git dedim sana. Konuşmak istemiyor seni. Anlamıyor musun? Git. Geldim işte. Ne istiyorsun? Anne tamam sen içeri geç. Lütfen içeri geç.
2: Çık dışarı konuşacağız.
3: Ne oluyor ya? Ne bağırışıyorsunuz?
2: Siz karışmayın. Aile içi mesele bu. Gerçi hayırdır? Siz maşallah iki günde kaynaşmışsınız.
1: Terbiyesizlik etme.
2: Beni bu yabancıların yanında bağırtma Şenur. Çık dışarı konuşalım.
1: Gelmeyeceğim.
4: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bırak?
1: Bırak konuyu.
2: Ne oluyor? Ne
4: yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun? Kendinize gelin. Sen de kimsin be adam? İşine bak. Şenur. Yürü şu insanlarla muhatap etme beni.
5: Gitmek istemiyor işte görmüyor musunuz?
2: Sana ne be? Sana ne? Karım o benim.
1: Tamam tamam abidin. Bırak kolumu olay çıkarma geleceğim ben tamam.
4: Hayır anne gidemezsin olmaz. Bırak onu ya bırak.
2: Sen sus be.
1: Tamam Gülbenciğim merak etme. Merak etme. Bırak.
5: Hemen bırakın çekip gidin yoksa polis çağıracağım.
2: Çağıracaksın çağır be. Yürü.

0: Peki terapiden beklentiniz ne? Sizi buraya getiren şey nedir, öğrenebilir miyim?
1: Çok dövüştüm onunla. Çok yaktım canını. Ama yoruldum. Çok yoruldum. Başkaları onu sevebiliyor ama ben sevemiyorum. Bir türlü kabul edemiyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Ama çektiği zaman da sevinemiyorum. O yüzden artık bu düşmanlık bitsin istiyorum. Ben onu affetmek istiyorum.
0: Kimi?
1: Kendimi. Bu mümkün mü, değil mi? Bunu öğrenmek için geldim buraya. Eğer yolu yoksa bırakacağım artık.
0: Neyi bırakacaksınız?
1: Her şeyi. Herkesi.
0: Bırakmaktan kastınız ne tam olarak?
1: Çöplüğüme geri döneceğim. Ait olduğum yer orası çünkü.

0: Naci, şu girişi diyorum bir elden geçirsem ben izin verirsen. Yani kusura bakma da devran kiralık gibi görünüyor vallahi. Pislik içinde dip bucak bir temizlemek, bir şekle şemale sokmak lazım onu. Hep kenarları ah olmuş leş gibi. Hayır, insan biraz azimli olur, biraz hırslı olur. Bu daha ilk kitapçın. Böyle nasıl zincir olacak?
1: Ne zinciri Safiye?
0: E kitapçı zinciri Naci. Böyle tek mi kalacak bu? Devamı gelmeyecek mi?
1: Yok. Böyle iyi.
0: Ay Naci. Senin hiç hayalin yok mu Allah aşkına? Vallahi benim çok hayalim var. Ne bileyim. Ya buraya yazarlar gelse, imza günleri olsa ne kadar güzel olur. Gülben de yazar olacak ha. Vallahi söyleyip duruyor. Hayatımı yazacakmış kerata.
1: Yapar o. Kesinlikle yapar, eminim bundan.
0: Ama bence romanın ikinci kısmını okuyucu daha çok sevecek. Sen hayatıma girdiğin için. Canım kardeşim benim. Vallahi her istediğini yapar o, ben inanıyorum. Ay Allah'ım, inşallah kısmet olur, bir de evladı olursa. O oyuncaklarını süslediği gibi kendi çocuğunu süsler. Gülben'in kızı olur ha. Tam kız annesi. Hoş erkek olsa onu da bir güzel süsler, ne güzel yapar. Çok acayip. Sanki böyle yeğenim olacakmış gibi değil de torunum olacakmış gibi hissediyorum. Hayal işte.
1: Safiye. Hiç yalnız kalmayacaksın. Eminim bundan. Etrafın böyle kalabalık, cıvıl cıvıl olacak.
0: Tabii ki Naci. Bir kere her şeyden önce benim hayatımda sen varsın artık. Ben yalnız kalır mıyım? Ne oldu? Hayırdır? Sen yine sıkıldın mı benden ha? Sıktın mı? Çekilmez bu kadın falan mı diyorsun?
1: Yok. Seni öyle mutlu görmeyi çok istiyorum Safiye. Ama bu hala mümkün mü? Bilemiyorum.
0: Ne demek o Naci? Nasıl mümkün mü falan?
1: Bunu söylemek çok zor Safiye.
0: Naci, ne demek istiyorsun ya? Korkutma beni Allah aşkına.
1: Hastalık. Yeniden başladı. Hastalık geri geldi Safiye.

götürecekler. Alıp götürecekler yine. Allah! Allah! Allah! Ne yapacağım? Allah Allah! Allah sen yardım et. Babasını öldürdüm. Babasını öldürdüm babasını. Devrecek beni.

Doktor kesin bir şey demedi. Sürece bakacakmışız. Ama ben bunu daha önce yaşadım Safiye. Tedavinin sonucu istediğimiz gibi olmadı belli ki. Bir sonuca varmak için erken. Ama senden daha fazla saklayamam bunu. Günlerdir bunun ağırlığını taşıyorum Safiye. Ve bir de sen üstüne alındın. Safiye. Safiye. Bir şey demeyecek misin?

0: inanç. Ben de diyorum yani bu adam neden böyle? Ay aşk olsun sana ya. Bu muydu yani? Diyorum herhalde sıkıldı bu adam. Ne kadar çabuk sıkıldı. Aşk olsun sana ya. Hay Allah'ım, evlendi daha bu kadar çabuk mu? Bir insan niye sıkılır diyorum. Ne var yani? Sen niye söylemiyorsun ya bunu baştan bana? Ha? Aşk olsun sana ya.
1: Safiye bak, biliyorum kabullenmesi çok zor ama hastalığım yeniden nüksetti diyorum.
0: Anladık onu herhalde Naci, anladık. Tamam, onu halledeceğiz. Biz yan yana olduğumuz müddetçe hastalık dediğin vız gelir tırıs gider. Biz her şeyin üstesinden geliriz ya. Allah Allah, aman sen de hep kötüyü düşün zaten. Sen daha önce de hasta olduğunda hemen karalar bağladın. Biz hastalığı yeneceğiz, tamam mı? Sen hiç merak etme. Allah Allah. Sen bir yani bir güçlü ol ya, bir inan yani yeneceğine. Yani ne bileyim bir şey ol yani, bir dirayetli ol yani. Allah'ım ya Rabbim, hayret bir şey. Al duruyor orada tedavi. Olmazsa yine gidersin. Ben sana söylüyorum. Bak biz yine bu hastalığı yeneceğiz. Aha buraya yazıyorum. Öyle bir şey asla olmayacak. Bir daha tedaviye falan ihtiyacın olmayacak. Benim de hatam var. Çok ihmal ettim ben. Benim daha iyi bakmam gerekiyor sana. Tamam, ben duruma el koyuyorum. Bundan sonra her şeyi ben de artık. Ben bu duruma el koyuyorum. Bir güzel bundan sonra ben sana daha iyi bakacağım. Bir de yani Allah'ım sen affet ya. Buranın tozu, kiri, pisliği, yemin ediyorum. Buranın tozu da seni böyle yaptı. Oksijen yok burada ya. Safi rutubet soluyoruz biz burada. Şu kapıyı biraz aç. Bir hava alsın içeri. Bu devirde kimse kitap çalmaz. Sen korkma. Hay simit yiyorsun bir de her öğün. Bir de o var. Öyle simitle geçiştirilir mi ya? Senin iyi beslenmen lazım. Kendine ben yemek yapacağım artık sana. Daha çok yemek yapacağım. Her öğünde yemeklerini ellerimle yapıp getireceğim. Sağlıklı beslenmek zorundasın. Tamam, ben durumu el attım. Seni toparlayacağız. Çok iyi olacaksın. Hiç düşünmeyelim artık.
1: Safiye, bu hastalığın, bu atakların tozla, simitle pek bir ilgisi yok.
0: Ay çok biliyorsun Naci. Valla bütün bilim insanları, tıpçılar, doktorlar hep aynı şeyi söylüyorlar yani. Hayret bir şey. Beslenmeyle ilgisi olmaz olur mu? Var tabii. Bağırsak bir kere zaten ikinci beyin. Neyse tamam, bunu da sen yaparsın artık. Hayret bir şey. Benim gidip güzel bir alışveriş yapmam lazım. Hadi tutma beni. Ben halledeceğim. Hiç tedaviye medaviye de ihtiyaç olmayacak, tamam mı? Sen bunları halledersin, bir güzel temizlersin. Ben alışveriş malışveriş yapacağım. Daha manava gideceğim. Bir şeyler alacağım. Güzel yemekler yapmam lazım. İşim var şimdi, sen beni tutmayın.
2: Safiye.
0: İlahi Naci ya, vallahi korkuttun beni. Ama sen merak etme. Bir güzel toparlayacağız, sen iyi olacaksın. Hadi gitmem lazım benim. Ben şu alışverişi yapayım.
2: Safiye.
0: Ay Naci, Allah aşkına beni tutma. Daha gideceğim manava, kasaba, bir sürü alışveriş yapmam lazım. Et alacağım sana. Aa, şöyle güzel büyük bir kemik alayım ben. Haşlayayım onu birkaç saat. İlik suyu çok faydalıymış. Koyarım buzluğa, çıkarır her öğünde içiririm ben sana onu.
2: Safiye bir bekle, bir konuşalım.
0: Ay Naci, Allah aşkına tutma beni, kalabalığa kalmayayım.
2: Tamam ben de seninle geleyim o zaman, yalnız gitme.
0: Hayır canım. Aa, ne münasebet, ben çocuk muyum? Alışverişimi yaparım ben kendim bir güzel. Kim bakacak dükkana? Aklın beş karış havada, içeri giriyorsun. Hemen hadi. Hadi hadi.
2: Safiye.
0: Allah'ım ya Rabbim, giriyorsun içeri hadi. Ay ben ne alsam acaba, sebze meyve. Aman neyse hepsini alayım. Bir güzel blenderdan geçiririm. Oh vitamin bombası. Ay hiçbir şey kalmaz.
3: Allah'ım hapse giremem. Olmaz, hapse giremem. Alıp götürecekler gidemini o karakola. Allah'ım gidemem, ne olur. Ne olur şişimi yapmayayım, tutayım ne olur. Buradan çıkamam. Buradan çıkarsam bulurlar beni, çıkamam.
4: Katilin eşkali belirlendi amirim. Tekrar ediyorum. Katilin eşkali belirlendi. 35 yaşlarında bir kadın. Gülben Bilen. Baba evine saklandığını düşünüyoruz.
5: Ben Bilen, teslim ol. Sana zarar vermek istemiyorum.
3: Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben bilerek yapmadım. Bilerek gittirmedim. Özür dilerim. Götürme beni, ne olur. Ne olur, ben bir şey yapmadım Allah. Hapse giremem.
6: Abidin nasıl oldun? Başın çok ağrıyor mu?
7: Şenur bir dur. Zaten senin yüzünden canımdan oluyordum. Bir sus Allah aşkına.
8: Hastaneye gitseniz iyi olur bence.
7: Gerekmez, gerekmez.
8: Bayram, ha? Ne oldu? Nerede herkes? İyiler mi?
9: Ya şey, babanız baygındı. Kendine gelince Memdi hocalara götürdük.
8: Ne olmuş ki?

0: Yani bildiğim kadarıyla şey... Ne bayram ya, söylesene ne olmuş? Babanız annenizi götürmeye kalkmış, Gülben Hanım da müdahale etmiş.
1: Nasıl müdahale etmiş? Ne yapmış?
0: İtmiş sanırım. Ama ben tam olarak görmedim. Yani merdivenlerden o şekilde düşmüş.
1: Ne yaptı İhan sen? Evi mi bastın sen benim ha? Ne yapacaktın? Annemi zorla alıp götüreceğim mi? Ne yapacaksın?
2: Esat dur, sakin ol.
1: Bir dakika anne ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Zorbalık yapmaya mı geldin buraya?
3: Esat tamam.
0: Esat Bey sakin, tamam.
2: Esat görmüyor musun halini? Canı yanıyor adamın.
1: Gülben nerede?
4: O garibim yukarı çıktı ya. Safiye Hanımlara gitti herhalde.
5: Koş sen koş. Akıl hastası karına koş. Demin o deli babanı öldürüyordu, sen onun derdindesin.
1: Gülben. Gülben neredesin? Gülben.
6: Hayırdır damat? Gülben sizin evde değil mi? Niye burada arıyorsun?
1: Yok bir şey ya Hikmet Baba. Siz devam edin, devam edin. Gülben.
7: Bulun onu, çabuk getirin. Her yeri dağıtın, evin altını üstüne getirin. Neredeyse bulun onu.
1: Hapse giremem.
8: Amirim, yukarıda bir daire daha varmış. Kötü kokular geliyormuş. Ceset saklıyor olabilirler. Oraya da ikinci bir ekip gönderelim diyor.
7: Gönderin hemen. Komşuların ifadesini alın. Akli dengesi yerinde mi tespit için? Bir psikiyatrist göndersin
1: Arzu'ya. Hayır, hayır, hayır. Ne olur. Allah'ım ne olur, bir şey yapmadım ben. Bir isteyerek.
7: Sesler bu odadan geliyor. Katil teslim olmuyor. Ben söylemeden ateş etmeyin. Herkes yerini alsın. Odaya giriyoruz.
1: Gülben. Kimse ölsün istemedim. Öldürmek istemedim. Ben o korumak için sadece yaptım. Bilerek yapmadım da oğlum. Gülben. Hayır, ne olur beni götürmeyin. Ne olur, ne olur bırakın beni. Gülben. Gülben canım. Canım benim. Benim. Benim. Benim, sakin ol.
9: Sen misin gerçekten?
1: Gel, gel, gel. Çık hadi. Gel gel, kimse yok, benim. Benim, korkma. Canım tamam, geçti.
9: Ezat polisler beni arıyor, götürecekler. Ay vallahi ben babana zarar vermek istemedim. Gel Şenur anneyi korumak için, ben hapse giremem ben. Ölürüm ben hapse giremem.
1: Korkma canım benim, tamam. Hapse falan girmeyeceksin Gülben, kimse yok burada, polis de yok yani.
9: Hayır, evi bastılar, beni arıyorlardı.
1: Gel güven bana. Gel beraber bakalım. Gel. Gel bak. Gel canım. Korkma tamam. Gir bak.
9: Yoklar.
1: Yoklar değil mi? Babam da çok iyi, biliyor musun? Hiçbir şey yok. Başını çarpmış sadece.
9: Ama yerde yatıyordu kıpırdamadan. Ölü gibi yatıyordu yerde ben. Korkmayın diye mi söylemiyorsun?
1: Aşağıda babam. İstersen gel beraber bakalım. Kendi gözlerinle gör.

0: Ölmemişim. Ha. Ölmemiş.
1: Yok bak, kendin de gördün. Söylemiştim.
0: Çok şükür. Ama ben yani öldürebilirdim. İttim onu aşağı Esat. Çok kızmıştım ben onu. Ben onu aşağı ittim, öldürebilirdim.

0: Ya kendinizi cezalandıracaksınız ya da affedeceksiniz, öyle mi?
1: Ceza kolay. Ben zoru seçtiğim için buradayım. Ama yapabilir miyim bilmiyorum.
0: Bu denli büyük bir af gerektiren şeyin ardında büyük bir suç olsa gerek.
1: Karım ve çocuğumun ölümüne ben sebep oldum.
0: Bilerek ve isteyerek mi?
1: Tabii ki hayır. Ama bu neyi değiştirir ki? Hem zaten ben önceden de sevdiğim insana çok kötü şeyler yaptım. Onu kıskandım, odalara kilitledim. Sadece bana ait olsun istedim. Daha küçücük bir çocukken bile aynısını başka masum bir çocuğa yaptım. Bedeli ağır oldu. Sizce ben manyak mıyım doktor? Ruh hastası mıyım? Söyleyin, kaldırabilirim gerçeği. Manyağın teki olduğumu biliyorum zaten. Siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi?
0: Hayır.
1: Doktor, ben Gülben kadar hassas değilim. Dürüst olun. Kaldırabilirim. Manyak değilsem neyim söyleyin.
0: Suçlu. Affedilmek isteyen, kendi cezasını kendi kesmiş bir suçlu. Şimdi artık cezadan usanmış, kendini affetmek isteyen biri olmaya karar vermiş. İlk suçlu kim? İlk suçu kim işledi? Beraber anlayalım o zaman Han. Kendinizi gerçekten affetmek istiyor musunuz?
1: Öyle değilse burada ne işim var ki? Yalnız bu benim ikinci terapi denemem. Birincisinden hiç memnun kalmadım. Son bir şans verdim doktorlara. İşe yarayacak mı göreceğiz.
0: Çok güvensiz, insanlara yabancı. Çok suçlanmış bir çocuk gibi. O yüzden bu kadar kızgın ve saldırgan.
1: Yalnız bir sıkıntım daha var benim.
0: Nedir?
1: Ben bir bağımlıyım.
0: Neye tam olarak?
1: Çöplere.
0: Çöpe gitmek size nasıl hissettiriyor?
1: Canlı, güvende, arkadaşlarımın arasındaymışım gibi. İğrendiniz değil mi? Alkolü anlayabiliyorsunuz ama bu... ilk defa duyuyorsunuzdur eminim.
0: Meydan okuyor. Sıra dışı hissetmeye ihtiyacı var belki de. Görülmeye ve dikkat çekmeye. Çocukken bundan yoksun kalmış belli ki. Çöpe gittiğinizde ne yapıyorsunuz?
1: Kağıt, karton gibi şeyler topluyorum. Bazen de bambaşka şeyler.
0: Ne gibi şeyler?
1: İnsanların kurtulmak istediği özel eşyaları gibi. Bazen bir oyuncak, bazen bir uçurtma. Anısı olsa bile bir kenara fırlatılmış şeyler. Bir de ölüm ilanları. Eski gazetelerden. Onları yırtıp alıyorum.
0: Ölüm ilanları neden?
1: Bilmiyorum. Ölüm herkesin başına geldiği içindir belki. Herkes hayatta birilerini kaybediyor. Ben oyuncaklarla ölüm ilanlarını yan yana koyuyorum. Ama neden bilmiyorum. Ama artık bitti. Yeni söz verdim. Bir daha gitmeyeceğim çöpe. Neyse. Ben artık gideyim.
0: Tekrar görüşecek miyiz?
1: Evet. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Bu arada Gülben'deki değişimi gözlerimle gördüm. Kısa zamanda büyük bir yol aldı.

0: Elmadan alayım, armut da alırım, mandalina güzel. Hurma beni bir şüpheye düşürdü. Amasya yazıyor, ay!
1: Pardon, kusura bakmayın.
0: Yok yok, sorun değil. Portakal, kan portakalı. Ondan da alayım, vitamindir o çünkü.
2: Buyur abla.
0: Elman Amasya mı?
2: Aynen, bugün geldi.
0: İyi tamam, sen ondan bir kilo ver. Bu hurmalar biraz çürük çarık gibi sanki. Bozuk mu? Doğru söyle.
2: Yok abla, bizde çürük mal olmaz.
0: İyi tamam, vallahi öyle verirsen külahları bozuşuruz. Havuç istiyorum, oradan bana güzel bir kilo havuç ver.
2: Tamam.
0: Pancar ver, iki tane ver.
2: Tamam.
0: Muz da alayım. Çilekten istemem şimdi, domatesin de çok mevsimi değil zaten. Mandalina istiyorum, bir kilo mandalina alayım. Portakal ver bir kilo. Muzu unutmayasın. Güzellerinden koydun değil mi havucu?
2: Evet, evet.
0: Tamam. Pancarı koydun mu?
2: Koydum, merak
0: tamam,
2: etme.
0: Tamam, tamam. Güzel yaparım. Kasaba da uğrayacağım, etimi de alırım, bir güzel et de yaparım. Oh, mis gibi olur vallahi, yesinler. Kolay gelsin, hayırlı işler.
3: Sağ olun.
0: İrice kemiğiniz var mı?
3: Var abla.
0: Tamam. Bir 3-4 tane istiyorum, kaynatmalık. Et de isteyeceğim, güzel şöyle yemeğini yapmak için.
3: İç hadi güzelim, iç. Daha iyi misin şimdi?
4: Özür dilerim. Hatırlıyor musun, Esra'ya da yapmıştım aynısını.
3: O çok eskide kaldı Gülben. Sen bilerek kimseye zarar vermezsin ki.
4: Ama ben orada kendimi kaybettim. Bir şey oldu bana, gözüm döndü. Aynı hangi gibi? Ben hangi gibi miyim yoksa? Biz niye böyleyiz Esat? Sanki böyle şurada kocaman bir öfke var hazırda bekleyen.
3: Aynı şey değil. Han'ın öfke problemi var. Senin yok Gülben.
4: Neden? O da senin boğazına yapışmıştı. Ben daha beterini yaptım babana. Sorsan ikimiz de korumaya çalışıyorduk.
3: Han'ın seni benden korumasına gerek yoktu. Ama sen annemi gerçekten korumak istedin. Yani orada da gerçek bir tehdit vardı.
4: Kızmadın mı hiç yani bana?
3: Hiç. Kızmadım tabii.

0: Daha iyi misin Abidin?
1: İyiyim ben, iyiyim. Hadi gidelim.
0: Hayır, ben gelmiyorum. Dönmeyeceğim. Sen git.
1: Şennur, bak zaten kafam çatlıyor. Zorluk çıkarma. Hadi güzel güzel evimize gidelim.
2: Bence asıl siz zorluk çıkarmayın. Durum ortada. Yeterince gerilmedi mi herkes?
1: Bak arkadaşım, benim seninle bir işim zorum yok. Senin benimle var mı bilmiyorum. Bizi zor zamanımızda evine aldın, misafir.

0: Fırettin eyvallah. Bu yüzden ben de misafirlik hukuku gereği hırgür çıkarmak istemiyorum. Ama sen de bir dur, bir karışma artık, bir yeri dur.
1: Kararım kesin. Hiçbir yere gitmiyorum. Dönmeyeceğim.
0: Dönmeyeceksin öyle mi?
1: Evet, dönmeyeceğim.
2: Ay, fenalık geldi. Sağır mısın be adam? Dönmeyeceğim diyor kadın.
3: Okşan.
2: Ne? Ne Okşan, ne? Şu yardım ettiğiniz adama bir bak ya. Dağ başı mı burası? Oh, Gülben çok iyi yapmış. Keşke kırılsaymış kafası.
0: Manyak mısınız ya siz? Kimsiniz ya siz? Ne oluyor burada? Şennur, kim bu insanlar? Sen bunlarla nasıl böyle iki günde yüz göz oldun? Sen onun için eve dönmüyorsun değil mi? Burada böyle kumpanya kurmuşsunuz, eğleniyorsunuz.
2: Ay bak ya! Ay laflara bak şunun! Ayarsız!
0: Okşan! Yeter bir sus artık sen de. Sen şimdi 40 yıllık kocanı bu vaziyette tek başına göndereceksin, içine sinecek öyle mi?
1: Kendin ettin, kendin buldun. Hiçbir yere gelmiyorum, anladın mı? Burada kalacağım.
0: Sen ille deli edeceksin beni öyle mi? Ben ölürüm, seni bu insanların arasında bırakmam. Hadi yürü gidiyorum.
1: Hayır, gelmiyorum dedim. Sen git. Git lütfen. Buraya kadar. Anladın mı? Buraya kadar. Bunca zaman hiç sesimi çıkarmadım, içime attım ama artık kaldıramıyorum Abidin. Artık kaldıramıyorum, anlıyor musun? Ben bu korkuyla yaşamayı kaldıramıyorum. Ben senden korkuyorum Abidin. Ben senin ayak seslerini duyduğum zaman bile ürküyorum. Ben seni istemiyorum artık. Seninle evli kalmak istemiyorum, seninle yaşamak istemiyorum. Çocukların hatırına yıllarca senden nefret etmesinler diye sustum. Ama artık yeter. Ben senden boşanmak istiyorum. Çünkü sen benim içimde ne sevgi bıraktın, ne saygı bıraktın. İçimdeki her şeyi alıp götürdün benden. Ben senden boşanmak istiyorum Abidin. Anladın mı? Şimdi hemen, hemen defol git buradan. Derhal çık dışarı, git.
2: Ay vallahi polis çağıracağım be adam, git artık.
4: Lütfen çıkın evimden.
5: Esat, eyvah, başladı, yine başladı.
3: Sen kal burada.
5: Hadi dur, dur gitme ne olur.
3: Dur canım, dur, yok bir şey, sen kal burada.
1: Ben artık senden boşanacağım. Bitti, bitti.
3: Lütfen sakin ol.
0: Kim yıkadı senin beynini böyle? Oğlun değil mi?
3: Annemi duydun. Çık git hadi hayatımızdan. Yüzünü bile görmek istemiyoruz senin.
0: Sen yüzümü görme zaten benim. Sen hiç görme. Ben seni çoktan sildim, bilmiyor musun? İkimiz de biliyoruz. Arkamdan tıpış tıpış geleceksin. Ha, gitmeden şunu da söyleyeyim. Senden de asla boşanmayacağım. Senin bu manyak karın var ya, bana yaptığın hesabını soracağım. Yanına kar kalmayacak.
6: Hadi bir denesene. Hadi dene şimdi. Dene nasıl yapacaksın bakalım. Hadi dene şimdi dene.
0: Abi Esat, sakin ol tamam.
2: Bırak ayol, Allah'ından bulsun.
6: Ya bırak dene. Tamam tamam abi.
0: Sen ne bakıyorsun? Çekil önümden. Hepinize gününüzü göstereceğim.
6: Ya hadi baba hadi.
0: Bu iş burada bitmeyecek.
6: Hadi ya hadi.
7: İyi misin Gülben?

0: Kusura bakmayın, benim yüzümden oldu hep.
1: Ayol ne münasebet, olur mu öyle şey? Sen kendini suçlama. Asıl onun yüzünden oldu her şey. Sen helal olsun vallahi, dimdik durdun.
2: Neyse, tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim Memduh Bey.
2: Hadi Okşan.
1: Şenur Hanımcığım, akşama yemeğe bekliyorum. Şöyle kadın kadına bir sohbet edelim be.
0: Sağ olun. Hadi çok yoruldunuz, siz içeri girin artık.
1: Tamam. Bak bekliyorum muhakkak.
0: Ben de içeri gidip elimi yüzümü yıkayayım.
3: Hadi anne. Gel geç. Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
5: Aa, Safiye Hanım, alayım ben.
6: Çekil çekil çekil, dokunma sen. Yaparım ben.
4: Abla. Sen alışverişten gelmiyorsun herhalde. Ne o elindekiler?
6: Allah Allah, alışverişten geliyorum. Ne var, gidemez miyim?
4: Hayır. Bir süredir gitmiyorsun ya, o yüzden sordum.
6: E tamam, gittim işte. Gülben, kız, Betim benzin atmış. Hayırdır, bir şey yok inşallah.
7: Abla çok kötü şeyler oldu, sorma çok.
6: Neyse neyse, tamam, çok mühim değilse sonra anlatırsın. Hadi tutmayın beni, işim gücüm var.
7: Gördün mü, sormadı bile.
0: Rit bir şey ya.

0: Nesi var ablamın? 15 yıldır dışarıdan alışveriş yapmadı o. Sen mi zorladın?
1: Hayır.
0: Ne oldu o zaman? Güneş mi çarptı?
1: Söyledim ona. Biliyor artık.
0: Neden yaptın bunu? Daha hiçbir şey belli değil ki. Niye tutamadın çeneni?
1: Karımın bunu bilmeye hakkı yok mu sence?
0: Bilinecek bir şey yok ortada. Durduk yere kadına kafayı yedirteceksin ya.
1: Dur. Bırak ben konuşayım.

0: Ah, iyi düşündün be. Şöyle biraz keyfim yerine gelsin. Aman Gülben olsaydı ne güzel birlikte karşılıklı dönerdik. Şimdi buna sirkeyi iyice boca ettim mi mikrop falan kalmaz.
1: Safiye?
0: Aa, sen ne zaman geldin Naci? Allah Allah, kitapçıyı boş bırakıyorsun. Olmaz ama böyle.
1: Safiye hadi gel oturalım. Sakin sakin biraz konuşalım hadi.
0: Ay sen konuşmaya ne meraklıymışsın. Peki bu yemekleri kim pişirecek?
1: Safiye bak bu tavırların bana o yazdığın mektupları hatırlatıyor.
0: Hangi tavırlarım Naci?
1: O zaman da böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordum ben Amerika'dayken. Bak gene aynı şeyi yapıyorsun.
0: Naci ben ta o zamanda senin hastalığını öğrendiğimde de her zaman iyimserdim. Ben o zaman da inandım senin iyi olacağına. Haklı da çıktım. O yüzden şimdi de inanıyorum. İyi olacaksın. O yüzden gerçeği göremeyen benmişim gibi davranma lütfen. Hadi tutma beni. Bir sürü işim var. Bak yemek yapacağım.
2: O ne o? Kemik mi o?
0: Evet baba kemik.
2: Köpek aldığınızda benim mi haberim yok? Naci ikna etti seni değil mi? Bu kız senin için çiğ tavuk yer.
0: Evet baba yerim.
2: Hani nerede köpek?
0: Köpek möpek yok. Ben kaynatacağım o kemikleri. İçeceğiz bir güzel şifa niyetine.
2: 15 yıldır şifa olmuyordu da şimdi mi oldu? Tabii her şey Naci için. O ne o da et mi yoksa?
0: Evet et. Naci'nin et yemesi lazımmış.
2: Benim de yemem lazım. Ben de istiyorum.
0: E tamam işte baba yiyeceksin burada.
2: Ama onu istemiyorum. Sen etin canını okursun yakarsın. Benim canım kebap yemek istiyor.
0: Allah Allah baba ya sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Et işte yiyeceksin ne fark eder?
2: Sen ne anlarsın? Et dediğin yağlı yağlı olacak. Şöyle soğanla dürüm yapıp yiyeceksin. Kaç yıldır yemiyorum. Naci. Seni kıramaz bu. İzin al da gidelim beraber hadi. O kalsın kemik yesin biz gidelim.
1: İsterseniz Han'la konuşalım onlar rica edelim götürsün sizi. Bu kadar alışveriş yaptı. Safiye yordu kendini bakın bir sürü yemek veriyor ayıp olur.
2: E korkma kızmaz sen o kıyamaz.
1: Yok ondan değil.
2: Neden peki? Kebap yemeyi sevmiyor musun?
1: Yo çok severim. Ama Safiye olmadan boğazımdan geçmez. Hep beraber gideriz sonra. O da isteyince. Öyle daha iyi olur.
2: Aa, o isteyecek de biz gideceğiz de.
1: Niye? İster belki bir gün.
0: Bir gün değil bugün.
1: Nasıl?
2: Ben demedim mi sana seni kıramaz diye? Bak gece kaçmayasın diye ödün veriyor. İmkansızı yapıyor bak.
0: İmkansız diye bir şey yok baba. Ben ısmarlıyorum. Hesaplar da benden. Bunları da... Yarın pişiririm.
2: Gülbenleri de götürelim ne olur. O cimri damat bedava kebabı duyunca hayatta kaçırmaz.
1: Safiye, emin misin?
0: Eminim Naci. Gidelim bir güzel hep birlikte yemeğimizi yiyelim. Sen Neriman'a haber ver, Han'a da söyle. Ben de şunları yerleştireyim. Ah Naci, portakal suyu sıkayım sana. İçine zencefil de koyayım, içer misin?
1: Olur tamam.
0: Tamam.

0: Merak etme anneciğim sen. Hiçbir şey yapamaz. Uzaklaştırma kararı aldırırız. Yanına bile yaklaşamaz ya. Yaklaşacak olursa alırlar içeri.
1: Şu hale bak. Ne hallere düştük. Bahsettiğin kişi baban. Esat dur. Ne olur açma. Ya da şey açacaksan delikten bak mutlaka. Tamam mı? Açmasan.
0: Ya bir ikiniz de sakin olur musunuz? Ben buradayım ya. Tamam.
1: Baba?
2: Müjdemi isterim. Hadi yine bedava et yiyeceksin damat. Sizi kebapçıya götürüyoruz. Akşama hazır olun. Ablanı diyecek.
1: Ay o nasıl ödeyecek gelmeden?
2: Havale yapacakmış. Allah Allah. O da bizimle gelecek işte.
1: Ya baba ablan dışarıda yiyemez bilmiyor musun? Hele kebapçıda yani.
2: Neyse ne. İnanmıyorsan sen gelme. Biz bu pinti damatla gideriz.
1: Allah Allah. Allah Allah ne oluyor ya?
0: Kafası karıştı herhalde. Bilmem.

0: Ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada?
1: Sana geliyordum. Sonra seni görünce bir fotoğraf çektireyim dedim.
0: Yine habersiz geliyordun yani.
1: Mesajımı görmedin mi?
0: Görmedim. Neyse işim var zaten. Ha.
2: Tamam sen yap işini. Ben bir kenarda beklerim. Seni böyle izlemek de güzel.
0: Han biz ne konuştuk? Yani bir süre birbirimizden uzak kalalım demedik mi biz?
2: Onu sen dedin Ceylan, ben değil.
0: Ha yani benim söylediklerimin hiçbir önemi yok senin için, öyle mi?
2: Tabii ki önemi var. Ama senin de bunu istemediğini bilmesem gelmem Ceylan. Hem bak çaba sarf ediyorum ben.
0: Ne için çaba sarf ediyorsun?
2: Seni daha mutlu edecek bir hale gelmek için. Hadi gel, ikimizin bir fotoğrafını çekelim.
1: Bak uzun zamandır yeni fotoğrafımız yok, hadi.
0: Han ne yapıyorsun?
2: Ya bir tane fotoğraf çok görme bana, bakıp mutlu olacağım. Hem sana da lazım olur belki, hadi.
0: Olmaz bana lazım.
2: Doğru. Sen özlediğin zaman benim sweatshirtüme sarılıyordun değil mi?
0: Komik değil.
2: Tamam. Ciddiyim. Hiç mi özlemedin?
0: Ay ya ben bunları düşünmemek için geldim buraya. Olaya bak ya.
2: Akşam ablam bizi yemeğe götürüyor. Geçen sefer hayır dedin ama bu sefer gelmen lazım. Çünkü bu bir ilk. Yıllar sonra ilk defa dışarıda yemek yiyecek. Kendini aşmaya çalışıyor. Bak biz ailecek ona destek olmamız lazım. Hepimiz gidiyoruz. Sen de gel lütfen.
0: Özür dilerim ama gelemem.
2: Kime söz verdin yine? Yani hayır o manada söylemedim. Sadece yani önemli bir işin yoksa gelirsen çok mutlu olurum.
0: Çok önemli işim var Han. Babam gelecek. O yüzden gelemem, kusura bakma. Doğru söylüyorum ya.
2: Tamam. Yani 40 yılda bir olacak bir şey ama madem baban geliyor.
0: Ama Safiye adına çok sevindim. Yani ne güzel, bayağı bir çaba sarf ediyor. İyileşiyor bayağı bayağı. Ha? Yani Gülben de öyle. İyi bir haber bu.
2: Bir sen böyle kaldın diyorsun.
0: Ya ne alakası var Han?
2: Yok tamam. Şaka yapıyorum ya. O zaman madem öyle ben daha fazla bölmeyeyim seni. Ama müsait olduğunda bir kahve içmek isterim. Israr yok. Eğer sen de istersen.
0: Tamam olur.
2: Zamanını sen haber verirsin. Hatta istersen Barkın da gelebilir. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Bu kıyağımı da unutmazsın artık.
1: Hangi kıyağını?
0: Sayemde Esra ile vakit geçireceksin ya şaşkın.
1: Ama sen de geçireceksin Esra ile vakit.
0: Ama ben ölmüyorum Esra için.
1: Ben de ölmüyorum. Ben Esra için yaşıyorum.
0: Ay laflara bak ya. Hadi boş yapma da çal kapıyı. Tövbe yarabbim.
2: Ah, hoş geldiniz.
1: Akşam bir maniniz yoksa Memduh Beyler'de sessiz sinema oynayacakmışız. Ama zorunda değilsin. Yani gelmek zorunda değilsin istemiyorsan. Yani Okşan sana ölmüyormuş.
0: Ay. Ay bu çocuk benim sinirimi bozuyor. O neyse. Şenur Hanım'a bir moral gecesi düzenleyeceğim de. Gelirsen seviniriz.
3: Hiç varmış. Ne oldu?
0: Ay sorma.
1: Evlilik sandalı su alıyormuş.
3: Anladım.
0: Ay kadıncağız boşanma aşamasında da onu diyor. Hani dedik böyle kafası bir daha alsın.
3: Tamam tamam gelirim gelirim tabii.
0: Tamam. Hadi kal sağlıcakla. Yürü Einstein yürü.
1: Biz aynı takımda olalım mı? Ben sana en sevdiğim filmi anlatırım. Üzüntü ve Muz Kabuğu.
2: Ay, olur. İnşallah bilebilirim ben de.
1: Ne ben sana ipucu veririm korkma.
2: Ya. Ha, güzel.
1: Güzel. Film değil zaten.
0: Of of of.

Oy. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Ben yaptım. Mis gibi oldu. Mis.

Hangi şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkılara da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz, hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar, Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Ekip adına açıklamalarda bulunan Marin Elsbeth, özellikle ünsüzlerin söylenmesi,

çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Mizahın zekayla bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zekayla bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın, ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan Yuli Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği, 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi. İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakilerse kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıya atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar. 8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise

Doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosununsa ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. Bunu siz mi yaptınız sorusuna Picasso'nun cevabı hayır, siz yaptınız olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten. Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor. Ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

Dünya, insanlığın doğum yeri. Onlar da aynen bizim ırkımız gibi hem içten bir merhamete hem de aşırı şiddet göstermeye yatkınlar. İnsanları koruma çabamız sırasında çok daha önemli bir bilgi ortaya çıktı. Dünyalarımız daha önce karşılaşmıştı.

0: Flash Haber.
1: Şangay'dan yeni haberler. Sanayi bölgesinde çok ciddi miktarda seyir ve sızıntı yaşandı. Tüm siviller şu anda bölgeden takip
0: devam edeceğiz. Elimize bilgiler ulaştıkça ekranlarınıza getireceğiz.
2: Nest Pentagon Harekat Merkezi.
3: Nest Deniz Şahinleri hedefe yaklaşıyor.
4: Tahliyenin tamamlanmasına 3 dakika var efendim. Çin hava sahası tamamen kapatıldı. 1,5 kilometre çapında.
5: Tamam, Nest ekibine onay ver.
4: Kara Şahinler iniş için onay verildi.
6: Çin Çin! Dondurman kaymak! Dışarıdaki tüm kötü robotlar belli bir şekilde dayak yemeye hazırlansın.
7: Son 2 yıldır yeni otobotlardan oluşan öncü bir ekip burada benim komutama sığınmış durumda.
8: Askerler çıkış hazır olsun.
9: Hazır ve de nazır.
7: Birlikte insanlarla ittifak oluşturduk. Gizli fakat cesur askerlerden oluşan bir ekip.
10: Pekala dinleyin. Çin'in bu konudaki örtbas haberi gaz sızıntısı. Arama kurtarma için bölgeyi tahliye ettiler. Bu 8 ay içinde 6. kez düşmanla temas. Bu seferkini kamunun görmesine izin vermemeliyiz. O yüzden tedbirli olun.
7: Nest adında gizli bir saldırı timi, dünyanın çeşitli ülkelerinde saklanan düşmanlarımız Decepticonlardan geriye kalanları avlıyor.

0: burada. Kokusunu alıyorum.
1: Yakından yaklaşıyor. Tamam bay.
2: Olamaz. Elimizde ne var? Termal dalgalar.
1: Pekala, herkes hazır olsun. Şu an tam tepesindeyiz.

0: Yeter bir! Hemen ateş desteği talep ediyoruz.
1: Savaş helikopterleri yerlerinde. Harekete
2: İkizler, hedef size doğru geliyor.
3: Evet, gördüm.

0: açı valladım. Ben iyiyim.
1: Bu bir savaş. Bir iğrenç durum.

0: Ahmak Decepticon. Son sözlerinle. Bu gezegene hükmedemeyeceksiniz. Fallen tekrar yükselecek.
1: Bu kulağa hiç hoş gelmiyor.
0: Bugün değil.
2: Hadi gidiyoruz. Herkes dışarı çıksın. Frankie, Mojo dışarı. Hadi evlat, uyumamız gereken bir
1: baba,
2: program
1: biraz
2: var.
1: Ağır ol. Benden kurtulmak için niye can atıyorsun ha? Odamı kiraya mı verdin yoksa?
2: Hayır, odan için başka planlarım var ve adı da ev sinemasıyla başlıyor.
3: Ne buldum bak. Küçük bebek patiklerin.
1: Aa anne.
3: Benim minik patikli oğlum.
1: Tamam.
3: Gidemezsin.
1: Görüyor musun? Kendi kanından olan çocuğun acımasız dünyaya adım atacağı zaman böyle davranman gerekiyor. Tamam mı?
2: Evet, kalbim buruluyor koçum. Üniversite çok yazık.
3: Tüm tatillerde eve geleceksin. Sadece uzun tatillerde değil. Cadılar Bayramı'nda evine gelmelisin.
1: Ya Cadılar Bayramı için gelinir mi
3: o
1: anne?
3: O halde biz sana geliriz.
2: Hayır, biz de gelmeyiz. Hayır, hiçbir yere
3: gitmeyeceğiz. Kılık değiştiririz, kostüm giyeriz. Bizim orada falan anlamazsın.
2: Bırak da çocuk nefes alıp rahat ağlasın. Hadi toparlan. Bir aylık bir yolculuğa hazırlanmamışsındır. Marş marş gidiyoruz.
3: Bana küçük hanım demene bayılıyorum senin sapık ihtiyar.
2: Daha henüz hiçbir şey görmedim.
1: Baba bekle. Yapma şunu, oha.
2: Ne var?
1: Ne yaptığını görüyorum baba, bu rap klibi değil.
2: Hafiften kendimi kaptırıyorum işte.
1: Az önce yaptığın şey ürkütücüydü.
2: Dinle. Biliyorsun biz annem ve ben seninle gurur duyuyoruz. Yani sen üniversiteye giden ilk vitvikisin.
3: Hayır, yine ağlamaya başladım.
1: Kendini toparlarsın anne.
2: Evet evet, toparlar. Onun bunu kabullenmesi çok zor. Oğlu artık bir yetişkin ve bizden ayrılıp dünyada tek başına kalacak.
1: İyi misin baba?
2: Evet ben... Hemen inin koltuktan. Siz hayvanlar.
1: Vay be.
2: Dur, üniversitede bunları çok göreceksin.
1: Neden söz ediyorsun sen?
2: Orada çok sayıda kadın olacaktır.
1: İyi de ben tek eşli erkeklerdenim.
2: Dinle, Mikael harika. Fakat gelişmek için birbirinize özgürlük tanımalısınız. Yaşıtınız olan çiftlerden farklı değilsiniz.
1: Evet, sadece uzaylı bir ırk keşfi.
2: O mobilete daha ne kadar bineceksin?
1: Baba, ihtimallerin ne olduğunu biliyorum. Biz istisnayız, tamam mı? Bir saniye bekle. Acaba kim bu?
2: 2 hafta sonra başka çıtır olur.
1: Merhaba güzel.
4: Seni terk ediyorum sen.
1: Gerçekten mi? Emin misin? Sesin pek kararlı gelmiyor.
4: Evet, kararlıyım. Ve bu yüzden gelip sana veda etmemin anlamı yok.
1: Vay be, geçen sefer de neredeyse ciddiydim.
5: Bir sürprizim var.
1: Uzun mesafe ilişki seti hazırladım sana. Evet, bir kamera aldım. 24 saat internetten görüşebiliriz. Aralıksız Witwicky yayını yani.
5: Ayrıca sana cep telefonunda anlatılmayacak bir fuardan birkaç minik
1: aksesuar aldım. Bazı karışık CD'ler mutlaka.
4: Kulağa hoş geliyor, sabırsızlandım.
1: Hey! D-Day tişörtünü istiyor musun?
4: Şu paramparça giysilerini sakladın mı yoksa?
1: Tabii ki sakladım Mikaela. Şampiyonluk formam gibi. Bu şeye kanım aktı.
4: Vay, kendinden çok eminsin mi?
1: Hayır, konu o değil. Özgüvenim çok yükseklerde seyrediyor sadece.
4: O anılarla dolu küçük kutun seni bırakmama engel olur mu sanıyorsun?
1: Gerçekten benimle gelmelisin. Kampüs civarında ucuz daireler var.
4: Benim hapisten yeni çıkmış çocuk kafalı babam kendi ayakları üzerinde durmayı becerene kadar olmaz sen.
6: Seni duydum.
5: Balata kapaklarını nereye?
4: Kambillerinin yanında.
1: Ay, kambili demene bayılıyorum. Fısıltılı söylesene.
4: Kambili.
7: Neden senden etkilemiyorum?
1: Witwicky cazibem işte. Dur bir dakika, dur bir saniye.
7: Görünüşe göre ayrılmıyoruz.
4: 20 dakikaya gelirim.
1: Mikaela. Galiba küpten ufak bir parça tişörtüme takılmış.

0: tanrım. O
1: Aaron, bu kadar zor olacağını biliyor
2: Cem,
1: musun?
2: Artık sus sen.
1: Tamam tamam sadece... sustum. Bunları sen
2: ben,
1: taşı.
2: Ben...
1: Sana bir şey diyeyim mi? Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Seninle Fransa'ya gitmeyeceğim. Sokağın karşısına bile geçmem.
2: Öyle
1: ben
2: olsun.
1: İçeri giriyorum.
2: Seni Paris'ten ararım.
3: Baba!
2: Patırtıdan eğilmesi. Sam!
3: Baba! Pusat!
2: Evet.
3: Lanet olsun. Bu da ne? Bütün mutfak böyle.

0: 911'i ara.
1: Bumblebee! Hemen garaja girin. Gidin. Sinir krizi geçirmek üzereyim. Garaja gidin hemen sessizce.
2: Ah, yüce tanrım. Aman tanrım.
1: Garaja gir. Hemen.
0: Hadi gidin köpekleri dışarı.
3: Neler oldu?
4: Buraya gel, gel. Dinle. Köpüğü şu kıymığını almanı ve hemen çantana koymanı istiyorum.
3: Sen neler mi? Hadi
4: al.
1: Evet anne.
3: Konuşabilir miyiz?
1: Evet.
3: Merhaba Mikaela. Merhaba. Kel bir yerim var.
0: Eski ocaktan galiba.
3: Post makinesinden. O da seninle birlikte gidecek. Bak garajında manyak bir uzaylıyla yaşayamam.
1: Tamam, tamam.
0: Şşş. Ulusal güvenlik. Dinle. Sessiz kalırsak onlar her şeyi halleder derim. Bunu evde tadilatın resmi başlangıcı olarak düşün, tamam mı?
3: İyi. Hükümet ödeyecekse şşş. Havuz isterim.
0: Tamam.
3: Ayrıca jacuzzi.
0: Tamam.
3: Yüzeceğim, tek kelime bile etmeyecek.
1: Evet, başın belada.
5: Hala ses sıkıntısı mı yaşıyorsun?
1: Biraz abartıyor. Bi, seninle şu üniversite meselesini konuşalım. Hey, seni yanımda götürmeyeceğim.
5: Ben dışarıda bekleyeceğim, tamam mı?
1: Sana bunu daha önce söylemeyi düşünüyordum. Şey, yani bir sorun var. Birinci sınıfta arabaya izin yok. Sen otobotsun. Babamın garajında kalmıyor olman gerekir. Yani burada boğuluyorsun resmen. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Bu zaten yeterince zor. Daha da zorlaştırma. Bana bir bakar mısın? Hadi koca. Bu koruma işi bitti. Tamam mı? Görevini yaptın. Bak artık güvendeyim. Senin Optimus Prime ve diğerlerinin yanında olman lazım. Normal olmak istiyorum bir. Bu yüzden üniversiteye gideceğim. Ve bunu seninle yapamam. Son kez görüşür değiliz sonuçta bir. Hadi ama yapma bunu. Bir canımı okuyorsun bir. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni seviyorum. Vay.
0: Vergi mükellefleri sayesinde yine düze çıkacağız.
1: Hadi gidelim.
3: Üstün başın toprak olmuş. Ne?
0: Yeter iyiyim.
3: Aa bak.
5: O doğu kıyısı kışlarını bensiz atlatabilecek misin peki?
1: Sen başıma gelen en güzel şeysin.
5: Başka?
1: Senin için her şeyi yaparım.
5: Başka?
3: Semseyle başlayan o sözcüğü söylemek üzere.
0: Gidelim evlat.
3: Müthiş zamanlama baba.
1: Sana tapıyorum.
5: Şu anda duymayı beklediğim kelime bu değildi.
1: Neden söz ediyorsun? Diğer kelimeyle aynısı.
5: Aynı kelime değil ama.
1: Şimdi söylersen beni burada zorlamış olduğun için anlamı kalmaz. Ayrıca sen de söylemiştiysin. Bu yüzden söylemedim diye bana bozuldu.
5: Evet söylemedim. Çünkü önce kızlar söyleyince erkekler
1: evet,
5: ki.
1: Evet siz kızlar da öyle. Özellikle senin gibi seçeneği olanlar.
5: Demek bunlar benim ilgimi canlı tutma planının bir parçası öyle mi?
1: Olabilir.
5: İşe yaramasına gıcık oluyorum.
1: Her

0: Küpün parçası dişide.
1: Soundwave doğruladı. Onu takip edip parçacığı alın.

0: Otobüs ikizler 3. hangara gidelim.
1: Allah'ınız onu bakan yolu
2: geliyor. Bekle.
1: Affedersiniz. Affedersiniz. Yola çekilin. Bunlar çok hoş. Evet bebek, yenilenme vakti.
2: Evet. Şuraya bak. Şimdi geldi uçacağım. Biraz oynaşma vakti geldi de geçiyor.
3: Yeşil. Hayır hayır. Yeşil benim de. Ya yeşil bende. Yeşil kaptan.
2: Canım yandı.
3: Yanladı da zaten çünkü tekmeyi yedi.

0: girmek isterdim ama giriş listesinde olmalıydınız.
1: Artık öyleyim. Emirler başkandan binbaşı. Gizli uzaylı dostlarınız için bir mesajım var.
2: Şangay'da taş üstünde taş bırakmadınız.
0: Pekala, genelkurmayla buradan haberleşiyoruz. Bu bölgede otobotların hangarı olarak kullanılıyor.
3: Genelkurmayla güvenli bağlantı hazır efendim.
4: Pentagon'a güvenli at şu an açık.
5: Dün Şangay'ı izledim. Torbik'in yaşadığınızı biliyorum.
6: Evet, sağ olun. Bilmeniz gereken bazı istihbaratlar aldığımızı düşünüyorum. Onu size gösteremiyorum. Ama izin verirseniz otobotların liderinden bunu dinlemenizi istiyorum.
7: Devam edin.

0: İnsan merak ediyor. Biz Tanrı suretinde yaratıldıysak onu kim yaptı?
1: General, birliğimiz bu yıl 6 Decepticon vakasına müdahale etti. Her kıtada bir tane.
2: Şu kesin ki dünyanızda bir şey arıyorlar. Dün geceki Decepticon bir tehdit savurdu.
3: Fallen tekrar yükselecek.
4: Fallen mı? Ne anlamda?
1: Emin değiliz. Irkımızın
2: tek kayıtlı tarihi Oathmark içinde saklanıyordu. Ve onunla birlikte yok oldu.
5: Affedersiniz. Hani şu neydi adı? Oathmark'ı. Artık yok olduğuna göre düşman daha önce öngördüğünüz gibi gezegeni niye terk etmedi?
6: Müdür Galloway, ulusal güvenlik danışmanımız. Başkan onu bu göreve bizzat atadı.
4: Bilgilendirme notu bana gelmedi galiba.
5: Öldüğüm için üzgünüm general. Affedersiniz. Affedersiniz. İzninizle asker. Şangay'da yaşanan
6: onca hasarın ardından başkan
5: işin bittiğini söyleyebilmek istiyor. Şimdi gizli tutulan uzaylı otobot işbirliği yasası uyarınca istihbaratınızı bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Ama gelişmiş silahlarınızı paylaşmıyorsunuz.
1: İnsanoğlunun savaş potansiyelini gördük. Size faydadan çok zararı olacağı kesin.
5: Kim oluyorsunuz da bunun kararını siz veriyorsunuz?
7: Bağışlayın ama biz onlarla 2 yıldır sahada omuz omuza savaşıyoruz.
0: Birlikte kan ve ter döktük, metal parçaladık.
5: Asker, görevin savaşmak, gevezelik etmek değil.
0: Beni zorlama.
5: Ve işte ekibimizin en yeni.
1: Sakin ol.
5: Anladığım kadarıyla siz uzaya bir mesaj yolladıktan sonra geldiler. Onları davet ettiniz, onlar da geldi.
6: Beyaz Saray'dan kimse bunu onaylamadan.
4: Orada biraz durun bakalım Bay Galloway. Her şey burada onaylandı.
2: Tecrübelerimiz bizi yanıltmadı. Binbaşı Lennox ve ekibinin bu konudaki
4: görüşleri herkesinkinden daha önde tutulmuştur.
6: Öyle olabilir general ama başkana göre ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda kimsenin görüşü önde olamaz. Pekala.
5: Şu ana kadar neler biliyoruz? NBE 1 olarak sınıflandırılan
6: Müslüman lideri Megatron'un denizde Laurentian çukurunun dibinde huzur içinde çürümekte olduğunu biliyoruz. Etrafı koruma ağlarıyla çevrili ve sürekli denizaltı gözetiminde tutuluyor.
5: Ayrıca şu
6: sizin Oathmark'tan geriye kalan tek parçanın da burada dünyanın en güvenli donanma üslerinden birinde elektromanyetik bir kasada kilit altında olduğunu biliyoruz.
3: Decepticonlar kıymın yerini buldu.
5: Ve şimdi kimse bana bu önemli düşmanın neyin peşinde olduğunu söyleyemediğine göre bundan sadece bir sonuç çıkarılabilirdi. Sizin Autobotlar. Bence onlar sizin peşinizde. Dünyada peşinde olabilecekleri başka ne var ki? Peki Fallen tekrar yükselecek mi? Bir şeyler olacağını hissediyorum. Şunu sormak zorundayım. Diyelim ki bu gezegende size daha fazla sığınma hakkı tanımamak ulusal güvenliğimiz açısından daha yararlı olacaksa barış içinde ayrılır mısınız?
1: Özgürlük sizin hakkınız. Bu talepte bulunursanız biz de uyarız. Fakat başkanınız karar vermeden önce ona şunu sorun. Ya biz gidersek ve yanıldıysanız...
7: İyi bir soruydu.
8: Aman tanrım, vay canına, şuraya bir baksana.
9: Evet.
8: Şimdiden zekam açıldı. Ron kokusunu alıyor musun?
9: Evet, yılda 40.000 dolar kokuyor.
8: Ah seni gidi cimri.
9: Evlat, hadi sen git. Biz bunları getiririz, oduna bir göz at.
8: Evet, tamam. Evet, dikkat, koş.
10: Merhaba.
7: Merhaba. Şey, ben odayı hazırladım bile. Bu tarafı mı istersin, bu tarafı mı?
10: Şu tarafı.
7: Orayı ben seçtim.
10: Bu ne biliyor musun? Tedirgin edeceğim. Ben normal miyim diye kontrol ediyorsun. Ben de sen normal misin, dengeli misin, ilaçsız mısın, zulasız mısın diye kontrol ediyorum.
7: Temiz misin? Ben uyurken beni hançerler misin?
10: Sabıkası var mı? Bir şeyler çalar
7: kız
10: mı?
7: Kız arkadaşlar daha
10: özellikle onlar.
7: Kız arkadaşın var mı?
10: Var. Senin?
7: Hayır, hayatta olmaz. Teknik kafa mısın?
10: Evet.
7: Güzel. Şarski, Fassbender ne durumdayız?
11: Server neredeyse çevrim için.
12: Network hazır ve çalışıyor.
7: Harika, ben de bunu duymak istiyorum. Bu Şarski, bu da Fassbender, internet guruları. İmparatorluğuma hoş geldin birader. HakikiGerçekOlay.com, bana ait. Eminim duymuşsundur.
12: Yok, duymadım. Çok kötü. Tüm bunlar ne işin?
7: Nereye vardığımı gör. Bana iğrenç diyebilirsin ama bebek milyarder olacağım. Kedi takvimleri. Bunlarla başladım. Şimdiki halime bak. İnsanın hayalleri olmadı.
11: Leo, Şangay'dan yeni video geldi.
7: Gönder koçum. Hadi. De.
10: De ne oldu ki?
7: Doldur depoyu. Doldur depoyu kanki. De.
10: Tamamdır.
7: Oo, gördün mü? Gördün mü şu şeyi? Şangay'ın yarısı enkaz oluyor ve Çin gaz sızıntısı diyor. İnanma bu zırvalara kanka.
10: Vay be.
7: 2 yıl önce Los Angeles'ta örtbas edilen şu uzaylı robotlar gibi.
13: Evet, o robotları gördüm ve şöyle yaptılar. Ateş edip sonra da yere inip ve kadının canını okudular.
10: Bana sahte gibi geldi.
13: Bak, bu sahte değil. İnternet gerçekleri söyle. Video yalan söylemez.
10: Uzaylı
13: sahte
10: robot.
13: Hayır, gördüm diyorum. Bunlar şey robot gibi değil.
10: Şurada böyle hareket ediyorlar. Bak. Bunlar sahte işte. Bunu herkes sıradan bir bilgisayarda yapabilir, tamam mı? Ve ben orada değildim yani... O yüzden yorum ya da tahminde bulunamam.
7: Hop. Yorum ya da tahmin mi? Eğer aynı odada kalacaksak beni iyi dinle. Bu zırvaları sakın yutma kanki.
10: Neyi yutmayayım?
5: Bak bariz zırvaları.
13: Ahbap ne tür bir salaksın sen?
7: Medyanın zırvaları işte. Bize yalan söylüyorlar, anlamıyor musun? Onlar uzaylıydı.
10: Anladım.
7: Beni izle.
14: Olamaz. Leo, kötü haber. Sanırım az önce atlatıldık. Video çoktan GFR'a konmuş.
11: Dur!
7: Robo savaşçı. Adam komploto ellerinde ezeli rakibimiz. Milli sitesi benim fikrimdi ve o çaldı. Yıllardır benim siteme link veriyor ve hitlerimi çalıyor. Bu arada dosyanı okudum. Ben fakir, sen fakir. Ama bunu halledeceğiz, tamam mı? Artık bana çalışacaksın.
10: Ne? Vay be, sana mı çalışıyor? İnanılmaz bir şey. Üniversitede ilk günüm ve saçma bir internet şirketinde işe başladım. Ve patronum da bir şampiyonun özelliklerine sahip.
7: Hayatımın eseriyle dalga mı geçiyorsun Samuel ha? Bunun için ilk ikazını aldım. Fesbindir'e söylerim senin harç bursunu keser. Beni zorlama.
10: Hey danışman, beni dinle. Odan biraz fazla kalabalık. Acaba değiştirebilir miyim?
15: Üzgün surat 312. Değişme yok, takas yok. Şu surat ifadesini değiştirelim olur mu?
16: Merhaba.
15: Aynen Hogwarts gibi merhaba.
16: Karma yurt mu bu? Burası karma bir yurt.
10: O da arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Gerçekten harika elemanlar. Bu Leo.
16: Merhaba.
10: Ben Leo.
15: Ben Judy.
10: Hey, harika bir oğlunuz var gerçekten.
15: Aa, sen ne kadar da şirinsin öyle.
10: Evet, gerçekten çok şirin. Evet. Bu arada o elindeki şey ne?
15: Aa, gençlerin çevre yararına yaptıkları hamur işlerinden almıştım. Rasta kafalı beyaz çocuklara her yerde rastlamak mümkün değil.
10: Anne.
15: Evet, çevreci.

0: %100 saf organik havai.
1: Evet,
0: ne? Bu
1: da ne? Evet, içine harmanlayıp pişirmişler.
0: Hayır bu.
2: Evet, lütfen daha... verir misin?
0: Hey, bugün serbest günüm. Dilediğini yiyebilirim.
2: Şimdi çıldıracağım. Şimdi tamam, çıldıracağım. Baba ol. Lütfen hemen tatlım, bir şeyler yap. Lütfen bir şeyler yap diyorum ya.
0: Umurumda bile değil. Gülüm. Kafama estiği kadar kek yiyebilirim.
1: Üzgünüm çocuklar.
2: Özür dilerim ve hoş geldin. Aman tanrım, ateşli hatunlar yurdu burası. Biz buna çaylaklar 55 diyoruz. Şarski kampüs güvenliğine sızdı ve tüm yurdu baştan aşağı donar. Bu nasıl bir şey bu? Aman tanrım, bu.

0: olmalısınız. Adı Sam.
1: Ki benim annemdi.
0: Evde olduğumu bilmiyor ne hepsini duydum. Hey. Ay işte burada. Baharat çocuk olurdu.
2: Anne.
0: Arabası aslında konuşan anne. Robot.
2: Yok öyle bir şey yani GPS yol bilgisayarı. Evet yol bilgisayarı. O kadar yani. Hayır baba. Baba onun okulda dolaşmasına izin verme.
3: Sen mi acaba? İyi misiniz?
4: Ver hadi.
3: Bırak yere bırak. Tamam.
5: Anneyi kontrol etmelisin.
2: Ben bu kadını tanımıyorum bile.
0: Merhaba profesör. Almak için her şeyi yaparım.
3: Pekala Grace'in karavana bu cumhur var. Hadi patikleri aldın mı?
2: Ya baba patikleri aldım mı? Aldım.
3: Peki. Hadi yürü.

0: kıymık kayıp.
1: Oh.

0: İlk parti işin gidişatını belirler. Ormanda av peşindeyiz. Avcı suratlarınızı takın.
1: Ben pek kalamayacağım. Sevgilimle webcam randevu.
2: Süper ya.
0: Hayır değil. O koptaşırken ben süper alemlerde uçuyor olacağım.
3: Uzayalım. Şu
2: neyse. Aldayız.
4: Görüşürüz tatlım.
5: Güle güle baba. Kullanıcıya bağlanıyorum. İlk live chat randevumuz. Daha önce yapmamıştım. Birazcık gerginim.

0: İyi misin?
1: Hayır. Benim için peçete alıyordum da. Şundan bir tane versene sen.
0: Adın Sam değil mi?
1: Evet.
0: Dans etmek istiyorum.
1: Yani şey, bildiğimiz dans mı? Yani bir çift gibi, ikili gibi, eşleşme gibi. Yani ben kalıcı yani yarı yarıya ilişkide sayılırım ve kız arkadaşıma da son derece bağlıyım.
0: Aa, gevşe. Biraz eğlence istiyorum sadece.
1: Eğlence mi istiyorsun? Tamam olur. Gel biraz dama oynayalım. Şuraya oturabilirsin.

0: Bu gecelik beni sevgilin gibi görsen, ben de seni erkek arkadaşım gibi.
1: Kimlerdeki araba senin mi?
2: Ay yok yok, bu bir arkadaşımın şeye gitti. Bu şey sana daha dar bir tişört almaya.
3: Daha dar bir tişört yok. Kontrol ettik. Ben de ayağımı park edeyim mi şimdi?
2: Ayak numaran kaç peki?
3: Öyle mi?
2: Dur.
4: Demek senin araban da var. Birader niye gizledin ki?
2: Sizi sadece 17 saattir tanıyorum.
4: Bu var ya, hayatımızı değiştirecek. Şaşacaksın.
0: Bayılırım.
2: Hayır. Şu anda bunu yapamam, tamam mı? Acaba...
0: Kes ödlekliği.
2: Ah, tanrım.
0: Arabam babamın 92 model Z28 idi.
2: Öyle mi?
0: Yakıt enjeksiyonlu. Motorun uğultusu içimi gıcıklardı.
2: Biz öyle dalmamalıyız. Anlatmalıyız. Yani hikayelerimizi anlatmalıyız.
0: Hadi ama sen. Minik bir tur.
2: Yap.
0: Radyon bozuk mu?
2: Yok, konsantrasyonum bozuk.
0: Kimseyi aldatmıyoruz. Yani henüz. Sen bir tersek mi var?
2: Tanrım! İyi misin? Sana ne diyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu arabanın çok sorunu var. Hem de çok fazla. Ay ağzımın içi daha iyi. Sen iyisin. Yanımda ıslak mendil var. Yüzün için ıslak mendil var. Bekle. Ben çok üzgünüm. Sen ne yapıyorsun? Ha. Bir gün bile rahat yok yani. He? Üniversitede bir gün bile rahat yok mu?
5: Affedersin. Fakat Ozpark'ın son parçası çalındı.
2: Çalındı mı? Nasıl? Decepticonlar mı çaldı?
5: Hükümetinizin isteği üzerine onu insanların korumasına bıraktık. Fakat ben sana yardıma geldim Sam. Çünkü liderleriniz gezegeninize acılar getirdiğimizi düşünüyor. Belki de haklılar. Bu yüzden bir başka insan onlara aramızdaki güveni hatırlatmalı.
2: Bu benim savaşım değil.
5: Henüz değil. Ama korkarım yakında olacak. Dünyanız Cybertron'la aynı kaderi paylaşmamalı. Biz nesiller kaybettik.
2: Biliyorum ve ben yardım etmek istiyorum cidden. Ama ben uzaylı elçisi falan değilim. Tamam mı? Normal sorunları olan normal bir gencim. Ben olmam gereken yerdeyim. Özür dilerim ben. Gerçekten üzgünüm.
5: Sam, kader nadiren biz istediğimiz zaman devreye girer.
2: Sen Optimus Prime'sın. Bana ihtiyacın yok.
5: Evet var Sam. Tahmin edemeyeceğin kadar.

0: sonar. Yeni bir temas var. Konumu 214. Olası bir düşman.
1: Proje derin altı batırma noktasına doğru ilerliyor.
2: 50 sene var.
1: SU 5000 feet'te hızla dalan 5 cisimle sonar temas.
2: Hiç bu kadar hızlı dalan bir şey görmemiştim. Savaş yerlerinize geçin.
3: Nöbetçi subay, herkes savaş yerlerine. Sancak Alabanda, 3'te 2 yol ileri.
4: Sola dümen kır, 3'te 2 yol ileri.

0: MBE'yi biri koruyan ağlardan sinyaller geliyor.
1: Orası 9300 kulaç derinlikte ve bölgede derin deniz kurtarma aracı yok mu?
0: Yok efendim.
1: O halde bir sorunumuz var.
2: Parça lazım. Küçük olanı öldür.
3: Panik patlamalar tespit ettik. Alarm verin.
4: Merkez burası sonar. Şu anda 6 cisim büyük bir hızla yaklaşıyor.
5: Çarpışma alarmı verin. Sola dümen kır.
6: 1'den 4'e kadar torpido kovanları.
4: 150 metre.
6: 1. ve 2. kovanları fırlat.
4: Angel 6.
7: 6 düşman bize doğru yaklaşıyor.
5: İskeleden çarpacak.
4: 30 metre.
5: Çarpışmaya hazırlanın.

0: Starscream. Ben döndüm.
1: Lord Megatron, inanın dirildiğinizi duyduğum zaman çok rahatladım.
0: Beni o sefil böcekler gezegeninde ölüme terk etti.
1: Kendimize yeni bir ordu kurmak üzere. Bizim adımız Bolon değil mi? Sonuçta yokluğunuzda birinin görevi devralması gerekiyordu. Yavrular!
0: Ölsen bile benimkinden öte bir komutanlık yok. Efendim, dünyada başarısız oldum. Allspark yok edildi. O olmadan ırkımız mahvolmuş demektir.
2: Daha öğrenecek çok şeyin var öğrencim. Küp sadece bir muhafazaydı. Onun gücü ve bilgisi asla yok edilemez. Sadece dönüşebilir.
0: Fakat nasıl oldu?
2: Onun gücü ve bilgisi insan çocuk tarafından emildi. Irkımızı kurtarmanın anahtarı artık onun zihninde bulunuyor.
0: O halde izin verin etini kemiklerinden ayırayım onu.
2: Bunu yapacaksın Şiram, vakti gelince. Bin yıllardır o adi gezegene dönmenin hayalini kuruyorum. Ben de orada kardeşim dediğim Prime'ların ihanetine maruz kaldım. Beni ancak bir Prime yenebilir ve geriye sadece bir tane kaldı.
0: Optimus, o çocuğu koruyor.
2: O halde çocuk bizi ona götürecek ve intikam alacağız.
0: Evet.
1: O çocuk bizden kaçamaz, gözümüz üzerinde. Energon olmadan yavrular ölmeye devam edecek.
3: Uzay, zaman, yer çekimi.
4: Teşekkür ederim.
3: Şunu benim için bitir. Birlikte bir yolculuğa çıkacağız siz ve ben bugün. Sizinle. Yetişkinliğin eşiğindeki siz hevesli ve ergen beyinlerle birlikte. Bu yolculukta rehberiniz ve danışmanınız olacağım.
5: Yolumuz karanlığın kalbine gidiyor.
3: Astronomi 101 dersine hoş geldiniz. Peki yıldızlar hakkında neler biliyoruz? Başak Burcu. Oriol, büyük ağacı. Bunlar öyle güzel kızların isteyeceği türden parlak elmaslar değil. Hayır, onlar dinamo. Ve bu dinamolar aslında canlı, vahşi, enerjiyle dolu. Karşınızda Albert Einstein'ın eseri. Eski bir profesör. Benim gibi. Enerji eşittir.
4: İndirin.
3: Delikanlı, benim dersimin doruk noktasına ulaşmadan hiç kimse derste soru soramaz.
6: Ben kitabınızı okudum ve bir sorun var. Einstein hatalı. Enerji bu boyutta kütle çarpı ışık hızına eşit olabilir. Peki ya diğer 17 boyut ne olacak? Kimse diğer 17 boyuttan söz etmiyor. Bariz örnek. Enerjinin elemental parçalarına ayrı ve düzenli bir bozulma oranı olduğunu varsayarsak... ve 14 galaktik kesişme alanı için her birine dış değer biçersek... Sentinel Prime'ın keşif kollarının kütle ve ışıktaki artışını açıklayamayız. Hadi ama millet, koca sınıfta bunu görebilen tek kişi ben olamam.
3: Genç dostum, dekanın önünde kimse beni kekleyemez. Hayır, burası benim evrenim evlat. Şunu aklına sok ki buranın alfası da benim, omegası da benim. Şimdi defol dersin kefir.
7: Sinir krizi geçirmek isteyen başkaları var mı?
8: Merhaba Bones. Merhaba. Oo, sen çok uslu bir köpeksin.
9: Sen çok uslu bir köpeksin. Çok uslu.
8: Hey Bones. Acıktın mı? Ha? Al hadi. Evet Samuel.
6: Alo, Michaela.
8: İlk web chat randevumuzda beni ekmiş olduğuna inanamıyorum.
6: Az önce bana bir şeyler oldu, tamam mı?
8: Ne? Sonunda ergen mi oldun?
4: Hayır.
6: Gülme bak, bu çok ciddi. Tamam. Sana büyük babam Archibald Whitby'yi anlatmıştım, hatırladın mı? Ve hatırlarsa dur dikkat et tamam. Hatırladın mı? Sen onu tamam. Bana bak. Kenara ayağa dikkat. Michaela, büyük babamın kutuplara gittiğini anlatmıştım sana hani. Megatron'u görmüştü ve Megatron onu şoklamıştı. Sonra çılgınca simgeler görmeye başladı. Onları ben de görüyorum, tamam mı? Az önce 900 sayfalık bir astronomi kitabını 32.6 saniye içinde okudum. Demin sınıfın ortasında resmen bir sinir krizi geçirdim. Simgeler görüyorum şeyden beri.
8: Neyden beri?
6: Küp parçasına dokunduğumdan beri. O sende mi?
8: Evet, bende. Dükkanın kasasında, sağlamda.
4: Michaela,
6: sakın dokunma ona, tamam mı? Dokunma.
10: Ona dokunmayacağım.
8: Sam, sorun yok. Kilit altında. Kimse onun yerini bilmiyor.
11: Ben biliyorum. Çok güzelsin ama pek zeki değilsin. Hadi. İşte böyle. Bu iş görür. Seni adi hergele. Neye bakıyorsun öyle? Sulu göz. Acaba nereye? Burası aynen bir korku tüneli gibi. Canım yandı. Canım bu.
8: Bekle.
11: Çok acıyor. Ve saat 5'i geçiyor.
4: Elinden gelen bu mu? Elinden gelen...
8: Ne işin var burada küçük ucuğum?
11: Gözüm seni çatlak.
8: Şimdi konuşacak mısın?
4: Küple ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Oğlum benim komutanım.
8: Ne bilgisi?
4: Kıymık sende, kıymığı bana ver. Kıymığı bana ver, beni harcarlar. O kıymık olmazsa beni öldürürler.
8: Ne?
4: İnsaf ve savaşçı tanrıca. Ben sadece bir kıymık sondasıyım.
8: Ben de en kötü kâbusunum.
4: O da neydi öyle?
8: Sonra anlatırım ama sıradan bir telefonda olmaz. Hemen bir uçağa atlayıp bu akşama doğru orada olacağım. Dikkatli ol sen.
12: Herhangi bir yabancıyı size taşımanız için şüpheli bir şey verdim.
4: Evet, canlı baba.
8: Hayır.
12: Güzel.
6: İmin Orkis ortasındadır. İmin Orkis ara alfar gider.
13: Binbaşı, otobotlardan SOS çağrısı alıyoruz.
14: Birden çok Decepticon teması hareket halinde. Birleşik Devletler yakınında efendim.
15: Tam olarak kaç tane?
14: Belirsiz efendim.
15: Belirli öyleyse.
16: Gruba ayrılıyorlar efendim.
17: Cevap vermiyorlar ve New York'ta Philadelphia'ya doğru ilerliyorlar.
18: Tam teçhizat hazırlık. 20 dakikada çıkıyoruz. Çabuk!
19: Çabuk! Uçuş 57, Philadelphia'ya hoş geldin.
6: Alicia aşkım, 40 santimlik özel bir zookeeper ilgini çeker mi? Ekstra 3 kat peynir, içinde de bilinen tüm hayvan ürünleri var. Aslında... Vejetaryen sen, durum değişir. Sorun değil, ben de öyleyim.
8: Sam odada mı?
6: Sam galiba öldü. Ama bir bakayım. İşte buradayız.
20: Hey! Hiç diline takılan bir şarkı oldu mu? Çok kötü bir şarkı ama ıslıkta çalmadan, söylemeden edemezsin hani. Sürekli kendini tekrarlar. Kedi takvimi.
6: Usta, kafayı mı yedin?
20: Korktuğunu biliyorum. Korkma sakın. Sakın korkma. Hallederiz. Kafamdaki bir bulmaca işte. Artık duvarlarda. Her şey yolunda. İşte bu kısım.
6: Pekala, ne diyordun?
21: Alice, bunu gördüğün için çok üzgünüm. Gidelim hadi.
8: Dışarı.
21: Dur. Bari oturup izleseydin. Ben...

0: Sessizce pizzamı yerim.
1: Sam, sende özel bir şey olduğunu biliyordum.
0: Gerçekten mi?
1: Birbirini tanıyan iki insan bir araya gelince ne olduğunu da biliyordum. Onlar müthiş olurlar. Yatakta. Tamam, teşekkürler.
2: Bir hala dinle, dur, sınırlarım var. Çadır.
0: Tanrım.
2: Ekonomiye ne diyorsun? Çılgınca değil mi?
1: Gevşe.
2: Hindi köftesi yer misin?
1: Sam.
0: Michaela.
1: Kız arkadaşın mı?
0: Ha?
1: Eskisi.
0: Michaela. Bekle. Ben her şeyi açıklayabilirim. Oh!

0: ortak arkadaşın Alice.
1: Uzaylı robot, gitmeliyiz.
2: Gerçek mi?
1: Koş hadi.
2: Amatlarım. Rüyamda onun yaptığıma inanamıyorum.
3: Beni çok özlediğin belli oluyor sen.
1: Bana bak, benim suçum değil, tamam mı?
3: Senin
1: ben
3: suçun kurbanım. Değil
1: dinle,
3: mi?
1: Dinle, ben kurbanım.
3: Ha, kurbansın demek. Evet. Neyin? Neyin kurbanı? Kadın en fazla 40 kilo.
1: Aslında bir dağ öküzü boynuma çöreklenmiş.
3: Aa, aldım.
1: 1,5 metrelik diliyle bir dağ öküzü mideni içten yaladı mı? Benim için eğlenceli değil, tamam mı? Ayrıca tadı mazot gibiydi. Mazotumsu iğrenç bir tadı vardı.
3: Aynı bir kız çocuğu gibisin.
1: Şu anda 10 saniye sessizlik istiyorum, tamam mı? Seninle 10 saniye konuşmayacağım.
3: Sakın bunu yapayım deme. Ne var biliyor musun?
1: Seninle 10 saniye konuşmayacağım. 3 saniyen kaldı.
3: Benimle istediğin kadar uzun süre konuşma. Ama benim konuşmamı engelleyemezsin.
1: Ne diyecektin peki?
3: Dilerim çok eğlenmişsindir. Çünkü bu iş bitti artık.
4: Şimdi onun embriyo uzaylı bebekleri senin içinde büyüyor ve oluşuyor. Muhtemelen içinde gelişiyorlardır. Hadi çıkar. Tut şunları.
3: Sen de kimsin?
4: Ben Leo Pons de Leon Spitz. Tamam mı? İşin baş aktörü. Uzaylılar sistem yüzünden beni peşin.
5: Mikaela!
2: Arabaya düz kontak yapabiliyor musun?
1: Bu harika.
2: Sür. Geldi sayılı.
3: Hadi.
2: Geri sür şunu.
1: Sür.
2: Pekala, daha bilmediğim ne var? Bazı detayları bana anlatmayı unuttunuz galiba.
1: Orada gördüğün şey var ya, daha hiçbir şey değil.

0: gel evlat. Yaklaş. Beni hatırladın değil mi?
1: Ne dediysen yaptım tamam. Canımızı yakma.
0: Evet, evet. Etini tutmak çok hoş bir duygu. Seni acılar içinde öldüreceğim. Ağır ağır. Ama önce seninle birazcık işimiz var.
1: Dur.
0: Kolunu bacağını ayırırdım ya senin. Doktor, bu uzaylı örneğini incele. Simgeler bizi enerjon kaynağına götürebilir.
2: Beynini masaya koymamız şart sonra da...
1: Beyin mi? Beyinle neyi kastediyor bu?
0: Senin beyninde ihtiyacım olan bir şey var gibi görünüyor.
1: Aro, dur, kızgınsın.
0: Yok biliyorum. Canım.
1: Seni öldürmeye çalıştığım için kızgınsın ve bu son derece mantıklı. Biri beni öldürmeye kalksa ben de çok kızardım. Bence burada yeniden başlamak ve ilişkimizi geliştirmek için bir fırsat var. Sonrasında neler olacağını bakabiliriz. İstersen şu müfettiş doktorunu uzak tut ve biz bir 5 saniye konuşalım seninle. Ama dur.

lan sen. Zayıf. Yazık. Metal israfı. Seni hurdalık çekti. Ve... Decepticonlar.

0: enerjim kaynağı daha saklı. Çocuk bizi ona götürebilir.
1: Optimus!
2: Irkımızın geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani?
1: Kalk! Hadi kalk!
0: Sen birle yetinmezsin.

0: hallettik işi.
1: Biz çocuğu kaybettik. Otobotlar sinyallerini engelliyor olmalı.
0: Basit bir böceği bile yakalamayı beceremiyorsun.
1: Böcek ama 7 milyarın içinde bir
0: kes
1: böcek.
0: Kes sesini.
1: Herhangi bir yerde olabilir.
0: O halde onları bizi bulmaya zorlayın. Dünyanın varlığımızı öğrenme vakti geldi. Artık saklanmak yok, merhamet yok. Efendimizin inişinin vakti geldi. Decepticonlar, harekete geçin. Vakit geldi.

0: şimdi. Merhaba, bonsoir.
1: Çocuk nerede?
0: Ne? Siz misiniz? Ah Tanrı aşkına. Sapık gibi nefes alıp vermem beni hiç etkilemiyor.

0: Bak, uçak gemileri öylece batmaz.
1: Şu anda bilmiyoruz. Yetkililer...
2: Olumsuz. Norad doğruladı. Atmosferimizin dışından ateşlenmiş. Hızı 50 bin kilometre.

0: başları. Liderleriniz sizden gerçekleri saklı. Sizler bu evrende yalnız değilsiniz. Biz aranızda yaşadık. Saklanarak. Ama artık bitti. Gördüğünüz gibi isteklerimiz yerine getirilmezse, teslim etmezseniz bu çocuğu... Ya da direnirseniz çok iyi anladığınız gibi dünyanızı yok ederiz.
1: Alman hükümeti dünya çapındaki yayının uydulara izinsiz girişiyle yapıldığı doğrultusunda açıklamada bulundu. Ordunun bildirdiği kadarıyla Delta koruma gücü konumuna geçildi. Bildiği kadarıyla bu en yüksek alarm seviyesi ve bugüne dek 9 Eylül'den beri kullanılmamıştı. Başkan Obama Birleşik Devletler'in orta kesimlerinde bir sığınağa götürülüyor. Bu bugüne kadar dünya çapında aynı anda gerçekleşen en büyük saldırı.
2: Uçak gemisi USS Roosevelt doğu kıyısı açıklarında battı. Tüm mürettebat öldü.
1: Dünya çapında can kaybı 7000'ler civarında seyrediyor. Ancak bu sayı artabilir. Bir şey söylemek için henüz erken. Öncelikle kim ve neden diye sormalıyız.
3: Fakat FBI Sam Whitbridge adındaki genci aramaya devam ediyor.
4: Saldırılar hakkında bilgileri oluşturuyoruz. FBI, CIA ve Interpol...
5: Tüm dünyadaki güvenlik güçlerinin bu konuda hiçbirliği yapmadı.
6: Hey usta, şunu mutlaka dinlemelisin. Bunu mutlaka dinlemelisin.
5: Önce Sam Whitbridge'nin bir trafik kamerası...
6: Ellerinde bir resmin var. Biz bittik kanka. FBI, CIA şu anda aranan kaçaklarız biz. Senden dikkatini vermeni istiyorum. Ama dur biraz. Bu olay bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda değil mi? Yani bu...
7: Hadi ver şunu. Yerimizi bulabilirler. Bunu görüyor musun?
6: Yerimizi bulabilirler mi? Yani uydudan mı diyorsun? Hop hop hop hop. Tamam, sizinle birlikte bile değilim. Aslında ben bir rehineyim. Bu adam kaçırma. Yeter
8: biraz
6: artık.
8: Biraz söylüyor.
6: Bak yemin ediyorum bu şeyler beni kalpten götürecek.
8: Ertek olduğun için
6: siz
8: mi?
6: Siz de harbiye doğru tuttunuz değil mi?
8: Korktu galiba.
9: Hey Matlab. Bu karidesi takoyu ne yapacağız?
8: Salçasına bir kurşun sıkalım. Kimse bir şey öğrenemez. Ne dediğimi çaktın mı?
6: Çarpışan arabalar. Çarpışan bana bakın mı? Sizi duyuyorum tamam mı? Buradayım ve sizi duyuyorum. Kimsenin bilmem neresine kurşun sıkmak yok. Rezalet bir gün geçiriyorum tamam mı?
8: Sefil görünüyorsun. Git saçlarını kestir. Git erkek arkadaşını ağla.
6: Dinle sen. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi yetkililere gideceğim ve onlara gerçeği anlatacağım. Örneğin bu işle ilgim yok.
7: Hey! Bunu istiyordun öyle değil mi? Gerçek olayı istiyordun. İçindesin. Uyan. Şu anda tam ortasındasın. Kaçacaksan seni tutan yok. Devam et. Şikayet etmeyi de kes.

0: silahını doğrultuyorsun. Benimle dalaşmak mı istiyorsun? Senin parçalarını ayıracağım.
1: Silahlarınızı bırakın! Silahlarınızı bırakın! Söyle silahlarını bıraksınlar!
2: Önce onlara söyle.
1: Söyle silahlarını bıraksınlar!
2: Binbaşı, yapabileceğim bir şey yok. Onunla konuşun.
3: Nesli kiminiz dağıtıldı binbaşı. Antideseptikon faaliyetlerine hemen son verip Diego Garcia'ya dönüp yeni emirleri bekleyeceksiniz.
4: Biz emirlerimizi doğrudan General Morshauer'dan alıyoruz.
3: Pekala. Genelkurmay Başkanı'yla görüştük. Dahası Birleşik Devletler Başkanı'ndan da onay aldım. Artık operasyonun komutası bende. Uzaylıların kan davası bizim topraklarımıza taştı ve bedelini askerlerimiz ödüyor. Sır açığa çıktı. Bu bizim savaşımız ve her zamanki gibi kazanacağız. Koordinasyonlu askeri stratejiyle.
5: Dünyadan haberi bile yok.
6: Elinizdeki her şeye ihtiyacınız olacak.
3: İhtiyacımız olan şey savaş planı.

0: planı yapmak. Her türlü olası diplomatik çözümü denemeliyiz.
1: Çocuğu teslim etmek gibi mi?
0: Tüm seçenekler değerlendiriliyor.
1: Deceptikonlar her neyin peşindeyse bu sadece başlangıç. Onlarla pazarlık söz konusu olamaz.
0: Size geri çekilmenizi emrediyorum. Buna artık ihtiyacınız olmayacak. Şimdi ekibinizle üstünüz edin. Ve burada metal yığınını da hemen Diego Garcia'ya götürün. Gidelim.
2: Bu herife uyuz oluyor. Hıyarın teki.
3: Otobotlar nakil için hangara gidin.
4: Ironhide, bu gezegeni terk etmeliyiz.
5: Optimus öyle yapmamızı istemezdi.

0: Gerçekten elinden bir şey gelmezdi.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Bir, benden nefret ediyorsan anlıyorum. Çuvalladım. Çok üzgünüm.
2: Delikanlı, en çok
1: değer verdiğim insansın, bunu bil.
2: Bir ihtiyacın olduğunda çok uzakta olmayacağım.
1: Benim yüzümden öldü. Beni korumaya geldi ve öldü.
2: Hayatta değiştiremeyeceğin şeyler vardır.
3: Birbirimize destek olmalıyız. Bizim için kendini boş yere feda etmemiş olur.
1: Bunu düzelteceğim, gidip teslim olun.
4: Sen onların tek şansısın.
0: Bunu yapmayacaksın.
4: Evet, yapacağım.
5: Yaptığımız her şey tamamen yok olacak. Hem de bir günde.
1: Siz ikiniz. Ha?
4: Hey, simgeleri biliyor musunuz? Ha. Simge, hani şu kafamın içinde dolaşıp duran simgeler var ya.
5: Onlar eski ekol sayıları ya. Neredeyse Cybertron döneminden.
6: Ha, bu konu gerçekten ciddiydi.
4: Bir anlamları olmalı. Bir mesaj ya da bir harita gibi. Enerjon kaynağını gösteren bir harita. Bunu okuyabilir misin?
5: Okumak mı? Biz aslında pek kitap okumayız da pek okumayız.
4: Siz okuyamıyorsanız okuyabilecek birini bulursunuz.
6: Aa, erkek güzeli döndü.
5: Saçları da kim adamınki gibi. Baksana.
1: Bir panik atak geçirdik, tamam mı?
5: Ben teki de odak dedi.
1: Neler yaşadığını düşündürse bu makul karşılanmadı. Sorununuz olduğunu duydum. Yardım edebilecek birini tanıyorum.
4: Kimmiş?
1: Robo Savaş. Bir keresinde onun sitesine eklemiştik ve orada şu senin uzaylı çizimlerinden falan görmüştüm. İşte burası. Evet, şarküteri iyi vitrin. Pekala, burada bekleyin. Girin diye işaret vereceğim, tamam?
7: 42 numara, dişka, kniş, kaşavar nişka ve kreplah kombonoz burada. Sadece nakit sıradaki.
8: Sana önce tuzunu kontrol et, sonra tütsüle demiştim.
9: Anne, elimi kesmememi istiyorsun?
8: Sen güzel bir balığı rezil ettin.
9: Ben bıçakla bir ninja gibiyim.
8: Bana paranı
9: ver,
8: sana... çıkın karşımdan.
9: Hey, sağ. Etrafına dikkat et, tamam mı? Bir sayı seç delikanlı.
1: Robo Savaşçı. Tanıyor musun?
9: Adını hiç duymadım.
1: Hakiki gerçekolay.com'u duymadın mı?
9: Game Boy düzeyinde güvenliğe sahip şu amatör bloktan söz ediyorsun galiba.
1: Robo Savaşçı. Bu o! Bu o! Şuradaki eleman, adamımız bu!
10: Yok canım.
1: Kafa buluyorsun bende.
9: Pekala, et bölümü kapandı. Herkes çıksın.
8: Gitme
9: dışarı.
8: Vaktim
9: hemen. Bitti. Buna siz de dahilsiniz hanımefendi, hadi.
1: Bir dakika, bu adamı tanıyor musun?
4: Evet, eski arkadaşız.
9: Eski arkadaş mıyız? Sen 7. sektörü kapattıran angutsun. Tekmeyi yedim, atıldım. Güvenlik izni, emeklilik, hiçbir şeyim kalmadı. Hepsi senin yüzünden, hem de hepsi. Ve senin küçük suç meraklısı sevgilin yüzünden. Ona baksana, bıldırcın gibi.
8: Ahmak! Bana balıklar derdi.
11: Hey, domuzla dokunma bana sakın.
9: Yakov!
11: Ne var?
9: Oyalanırsan Noel'de ikramiyeyi unut. Sky Mall'da gördüğün şu yeni dişleri istiyor musun?
11: Onlar hayalim.
9: Ona yardım et.
0: Annenle mi yaşıyorsun?
9: Hayır, annem benimle yaşıyor. Arada fark var.
12: Suratı sürekli haberlerde, uzaylı
1: evet,
12: çocuk.
1: Biliyorum.
9: Ve MBE1 hala yaşıyor ha. Bu nasıl olabilir?
1: Bak şimdi.
9: Cevap verme. Ne sakladığını bilmiyorum. Fakat bu işe bulaşmayı da istemiyorum. O yüzden elveda. Beni hiç görmedin. Yağ sürmem gereken bagerler var.
1: Peki,
9: kaybol.
1: Bana 5 saniye ayırsan. Bak dinle, yardımın lazım.
12: Gerçekten mi? Benim yardımım.
1: Bana... Dinle, aklımı oynatmak üzereyim neredeyse, tamam mı? Bir yengeç robot aleti beynimin yumuşak dokularına yerleştirdi ve tuhaf bir ev videosu gibi küçük uzaylı simgeleri dışarı vermeye başladı. Yetmezmiş gibi aranan biriyim. Şimdi sen mi sıkıntı yaşıyorsun?
12: Beyninden simgeleri dışarı mı verdi?

0: Et dolabı hemen. Pekala. Birazdan görecekleriniz çok gizlidir. Anneme bile söylemeyin.
1: Bu domuzlar domuz gribi çok fena.
0: Artık biliyorsun. Bir daha keçi ya da domuz yediğinizde bir hikayesi vardır. Üzücü bir hikaye. Tamam tamam, dosyalar. Burada simgelerden söz ediyoruz. Hey, hala radyoaktif, dokunma. Pekala küp beyinli. Bu simgelerden sana tanıdık gelen var mı?
1: Bunu nereden aldın?
0: Kovulmadan önce Sektör 7'nin en değerli çalışmasını yürüttüm. Uzaylılarla ilgili olarak 25 yıldır yapılan araştırmalar kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçeği gösteriyor. Transformers. Onlar çok çok uzun zaman önce buradalarmış. Bunu nereden biliyorum? Arkeologlar dünyanın dört bir yanındaki harabelerde bu açıklanamayan simgeleri buldu. Çin, Mısır, Yunanistan. 1932'de çekilmiş. Kafanda gördüğün simgeler bunlar mı?
1: Evet.
0: Başkaları da var değil mi? Söyler misin? Hepsi aynı şeyleri nasıl çizebildi? Ha? Uzaylılar. Bence bazıları kalmaya devam etti. Şuna bir bak. Kara bıçak projesi. Robotlar. Kılık değiştirmiş. Burada saklanıyor. Ülkenin dört bir yanında radyoaktif izler tespit ettik. Araştırılmaları için Sektör 7'ye yalvardım ama izlerin çok önemsiz olduğunu söylemekle yetindiler. Ve bu da bende saplantı oldu. Bende. İnanabiliyor musun?
1: Evet. Megatron bir başka enerjon kaynağı daha olduğunu söyledi.
0: Dünyada. Başka kaynak.
1: Tamam. Ve bu simgelerin kafamdaki haritanın onu oraya götüreceğini.
0: Bu konuda Autobot dostlarınla konuştun mu?
1: Hayır. Kaynak onlardan öncesine ait. Enerjon kaynağı her neyse onlardan eski. Öncesine ait.
0: Onlardan eski ya.
1: Doğru.
0: O halde ayvayı yedik. Bir Decepticon'la konuşabilsek başka. Onlarla konuşmaya pek hevesli değilim.
2: İşin aslı ben öyleyim. Bu biraz üzücü olacak.
1: Aç hadi.
3: İçinize o kadar çok Decepticon takacağım ki.
2: Hey, uslu ol.
1: Bu bir Decepticon.
2: Evet.
3: Yavaş.
1: Onu eğitiyor musun?
2: Uğraşıyorum.
0: Bütün hayatımı dünya üzerinde uzaylı aramakla geçiyor.
3: Şu tasmayı.
0: Ve sen birini çantanda taşıyorsun.
3: Kapışmak mı istiyorsun kıvırcık kafa? Gel hadi.
2: Üzgünüm. Gözün için çok üzüldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı olursan diğer gözünü yakmam, seni bırakırım. Tamam mı? Gözünü yakmayacağım. Bu simgelerin ne olduğunu söyle yeter. Lütfen.
3: Tamam. Bunu biliyorum. Bu Prime'ların dilidir. Bu dili okuyamam ama bu tipler... Bu tiplerin fotoğraflarını nereden buldunuz?
1: Bunlar mı yani?
3: Evet. Arayıcılar ahbap. En eskilerden de eski. 1000 yıldır burada bir şeyleri sürekli arayıp duruyorlar. Ne aradıklarını bilmiyorum. Bana kimse bir şey söylemez ama onlar sizin için bu simgeleri tercüme eder. Bunları nerede bulacağımızı biliyorum.
0: Göster.
3: Evet.
0: En yakındaki boş yer. Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi. Orası rüyalar alemi gibidir. Ben hep astronot olmayı istemiştim de. Jambi... Jeter'da öyle. Bir beyzbol olayı. Pekala. Saat senkronize. Aklım açık, mesanem boş. Yakalanırsanız avukat isteyin. Adımı sakın ha anmayın. Şu haplardan alın. Dilinizin altına koyun. Kaymaklı bisküvinin kaymağının polimerinden. Yalan makinesini hep atlatmıştır. Pekala. Şu gösteriyi birlikte sahneye getirin. Hadi.
1: Ha? Yok. Hayır. Dinleyin. Ben bunu yapamam. Uzaylı içinde bir ödül avcısı değilim. Bunu yapmayacağım. Bekçilerin silahları var. Ölmek istemiyorum.
0: Evlat. Bu görevi tehlikeye sokarsan bana göre öldün demektir. Şimdi gözlerime bak ve biraz sık kıçını.
4: Dikkat. Müze kapanıyor.
1: Hey usta, kötü haber birader. Tuvalet kağıdım bitmiş. Sende var değil mi? Lütfen olduğunu söyle lütfen.
5: Dayım, lütfen içeri girin. Müzemiz kapandı.
1: Usta, bunun farkındayım ama gördüğün gibi çok önemli. Yaptım yapacağım. Çok acil, anladın mı? Daha bitirmedim bile.
5: Dayım, çocukların olduğu yerde çıplak dolaşıyorsunuz. Ne? Pantolonunuzu çekin ve müzeden çıkın.
1: Tuvalet kağıdınız var değil mi?
5: Utanmanız gerekir. Burası bir aile müzesi bayım.
0: Neler oluyor burada?
1: Kaç kez şok yedikten sonra bir daha kesin çocuğun olmaz. Ha? Biliyor musun?
0: Tam bir amatör. Birinci sınıf amatör. Az önce 5 bekçiyi hallettik. 5 bekçi. Sen hemen eşyaları topla ve buradan git. Ben takip cihazını alacağım.
2: Uslu dur.
3: Tamam.

0: Hayır. Bir şeyler biliyorum.
1: Ne?
0: Bir şeyler biliyorum.
1: Aynı şeyimiz mi var?
2: Evet.
1: Bilen.
3: İşte burada. Bu adam bir efsane. Yani yönetim kurulu başkanı gibi. Çömezcim, kıymığı ona doğrult. Ve büyüğü gerçekleşsin.
0: Lanet olsun. Bu bir Decepticon.
1: Decepticon?
2: Decepticon olamaz.
1: Şu migin arkasında.

0: Bu nasıl tuhaf bir mozuledir böyle? Cevap verin bana piyonlar. Ortaya çıkın ya da sonsuz kazanımın tadına bakın. Siz küçük omurga tabanlı organizma. Lanet olsun. Jetfire'ın sonsuz ateşine dikkat edin. Uzaktan sistem bypass'ına hazırlanın.
1: Elemana yaşlılık yaramamış.
2: Canımızı yakacağını sandım.
0: Kapıların açılmasını emrediyorum. Ateş! Ateş dedim!
3: Baba!
0: Hay aksi! İşe yaramaz!
3: Bir saniye!
0: Kaşınıyor, düzülmüş, kışın bastı!
3: Müze yönetimi buna çok kızacak. Çok hem de! O uçağa yetişmemiz lazım.
0: Tamam, bir görevim vardı. Ne istiyorsunuz?
3: Sadece konuşmak istiyorum.
0: Konuşacak vaktim yok, bir görevim var. Ben kiralık bir kıyametçiyim. Hangi gezegendeyim?
3: Dünya.
0: Dünya mı? Ne kadar korkunç bir yer. Dünya çamurda diyebilirlermiş, çamur gezegeni. Baksana, robotların iç savaşı hala devam ediyor mu? Kim kazanıyor?
3: Deseptikonlar.
0: Ben otobotların safına geçtim.
3: Saf mı değiştirdin? Bu nasıl olur?
0: Bu bir seçim. Son derece kişisel bir seçim. Çok fazla olumsuzluk vardı. Kim nefret dolu bir hayat ister ki?
1: Yani o adi uyuz Deseptikonlara kölelik yapmayacak mısın artık?
0: Deseptikonlar istediklerini yapabilseler tüm evreni yok ederler.
1: Taraf değiştirdim. Savaşçı tanrıçamın tarafına geçtim.
2: Hanimiş gücü batı batı. Ay çok şeker.
1: Tadımı söyle.
3: Bakar mısın ayağına neler oluyor öyle?
2: En azından o sadık sen.
3: Evet öyle. Oldukça sadık. Çıplak ve de sapık. Acaba dursan diyorsun. Bunu düşünürsem tartışmak istemiyorum. Ne diyordun?
0: Diyordum ki ben Jetfire'ım. Beni yardımama hikayet.
1: Beni bu sabah yatağına kaçırmış.
0: Benim derdim bana yeter. Her şey annemle başladı. Atalarım asırlardan beri buradalar. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. İticilerim kavruldu lan!
3: Birbirimize yardımcı olabiliriz. Sen bilmediğim şeyler biliyorsun. Ben de senin bilmediklerini. Evet, aslında onun hiçbir şey bildiğini sanmıyorum. Bunu bütün gün yapabilir. Dalgalar halinde geliyor şu simgeler. Onlar simge ama benim zihnimde öyle. Bunlar zihnimde oluyor ve Megatron da inatla onları istiyor. O ve Fallen diye biri.
0: Fallen mi? Onu tanıyorum. Beni burada çürümeye terk etti. İlk Decepticon. Onunla çalışmak rezalet. Hep kıyamet, kaos, kriz filan. Bu dökümler benim görevimin bir parçasıydı. Fallen'ın araştırması hatırladım. Hançer ucu bir de anahtar.
3: Tamam sakin ol. Hançer ucu da ne? Ya anahtar neden söz ediyorsun?
0: Açıklamaya vakit yok. Tutun! Kırıldamayın yoksa ölürsünüz.

0: o kadar da kötü değildi. Hala aynı gezegende olmamızı umuyorum.
1: Hey, canım çok yandı. Aman tanrım. Aman tanrım. Ne kadar güzel bir yüz. Bu mükemmel bir an olabilirdi ama lütfen çekil.
2: Sam!
3: Neredeyiz? Simmons!
4: Hey! Evet!
1: Aman tanrım. Bu da ne? Vegas'tayız.
3: İyi misiniz?
2: Evet.
4: Hey! Galiba Vegas'tayız.
5: Bana bak. Canımız gerçekten çok acıdı. Dua et ki yaralanmadım. İnsanlar bu şekilde ölebilir, tamam mı? Ha, zarar görmüş olsaydım annem gelip...
0: Kes sesini! Uzay köprüsü açacağım demiştim. Mısır'a seyahat etmenin en hızlı yolu bu.
3: Ne dedin ne? Bize hiçbir şey demedin. Hiçbir şey demedin sen. Bir şey söylemedin ki. Neden Mısır'dayız?
0: Sakın bana ters davranayım deme etti. Gayet iyi bilgilendirildiniz.
3: Bir saniye için dursan, odaklansan, biraz kendimizi rahat hissetmemiz için neden Mısır'da olduğumuzu anlatsan. Sırf huzur niyetine de olsa.
0: Bu gezegen daha önce bir kez atalarımız tarafından ziyaret edildi. İlk atalarımızca 1000 yıl önce. Irkımızın hayat kaynağı Energon'u hasat etmek için bir keşif görevindeydiler. Onsuz hepimiz yok oluruz. Paslanıp toza dönüşürüz. Tıpkı benim gibi. Yavaş yavaş parçalanıp ölmek nasıl bir şey? Biliyor musunuz?
5: Roman gibi uzun anlatma, olur mu? Tamam mı ihtiyar? Giriş, gelişme ve sonuç. Gerçekler, ayrıntılar, özet, olay örgüsü anlat.
0: Atalarımız bu çölde bir yerlerde büyük bir makine inşa etti. Güneşleri yok ederek Energon hasat ediyor.
3: Güneşi yok etmek mi? Yani havaya uçurmak
0: mı? Evet. Bak, başlangıçta 7 tane Prime vardı. Onlar orijinal liderlerimiz ve onlar evrene dağılıp hasat edilebilecek uzak güneşler aradılar. Prime'ların tek bir kuralı vardı. Hayatın olduğu gezegenleri yok etmemek. Ta ki biri bu kuralı hiçe sayana kadar. Onun adı da daha sonra Fallen olarak anıldı. İnsan ırkını hor görürdü. Ve makineyi çalıştırarak hepinizi öldürmek istedi. Makineyi çalıştırmanın tek yolu efsanevi liderlik matriksi adında bir enerji kaynağı. Matrix'i ele geçirmek için çok büyük bir savaş yaşandı. Fallen kardeşlerinden güçlü. O yüzden Matrix'i ondan çalıp saklamak dışında seçenekleri yok. En büyük fedakarlığı gösterip Matrix'i saklamak ve cesetlerinden yaptıkları bir mezarda gizlemek için canlarını verdiler. Kendilerini feda ettiler. Burada, bu çölde bir yerlerde o ölümcül makine hala duruyor. Bunu Fallen da biliyor. Ve eğer Prime'ların mezarını bulursa dünyanız yok olacaktır.
2: Peki onu nasıl durdurabiliriz?
0: Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir.
3: Optimus Prime.
0: Bir Prime'la tanıştın demek. Ya da onun torunlarından biriyle tanıştın. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi?
3: Beni kurtarmak için kendini feda etti.
0: Demek öldü. Bir Prime olmadan imkansız. Başka kimse Fallen'ı durduramaz.
3: Peki makineyi yeniden çalıştırmak için kullanılacak şu enerji kaynağı? Aynı enerji Optimus'u canlandırıp hayata döndürmek için kullanılabilir mi? Ne dersin?
0: O amaçla yapılmamıştı aslında ama enerji her yerde enerjidir.
3: Decepticonlar bana ulaşmadan bizi Matrix'e nasıl ulaştıracaksın peki?
0: Aklını ve haritanı izleyerek simgeleri, kuma çizmiş olduğun şey, o ipucu. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu 3 kral geçidi gösterecek. Geçidin yerini bul. Git hadi, hadi. Bu benim görevimdi. Artık sizin göreviniz oldu. Hadi. Decepticonlar beni hadi. Ve sizi bulmadan önce yola çıkın hadi.
5: CIA'deki bağlantım şu şekilde söylüyor. Eski Sümerliler Akabe Körfezi'ne hançerin ucu derler.
3: Evet, hançerin ucu bu.
5: Kızıldeniz'in bir parçası. Tamam. Mısır ve Ürdün'ü bir hançer gibi ikiye bölüyor. 29,5 derece kuzey, 35 derece doğu. İşte burası.
3: Öncelikle Optimus'u hançerin ucuna getirmeliyiz.
6: Onu dünyanın öbür ucundan nasıl getireceksin?
3: Bir telefon çakacak. Dikkat polisler!
6: Ben hapse giremem millet!
5: Sen dikkat.
7: resmi onlar.
8: Buna ne işe yarıyor? Ortama uyum sağlamak denir. Hiç Ninja'dan beş kardeş yedin mi?
2: Gitmişler.
6: Tamam. Vaktimiz daralıyor.
5: Tamam.
6: Lennox'ı aramalıyız.
5: Oğlum sus. Dünya çapında arananlar listesindesin. Onu üstten ararsan burayı saniyeler içinde bulurlar. Sonra burası CIA kaynar.
6: Sen arayacaksın.
5: Gerçekten. Bak bu iyi bir fikir.
6: Tamam.
5: Yani demek istediğim aklım şu anda biliyorum. Başka şeylerde. Mısır hapishanesine düşmek gibi.
9: O zaman onu üste geri gönderiyoruz.
10: Bu çok büyük bir hata.

0: hadi.
1: Aman tanrım. Kapatmalıyım. Ortalık
0: karışacak. Kimsin? Lanet olsun.
2: Ne, benim Leo.
0: Hadi polisler geliyor, gitmeliyiz. Çabuk gidiyoruz. Tamam, hadi.
3: Koordinatlar 29.5 kuzey ve 34.8 doğu mu? Kızıldeniz'in ucu, Akabe Körfezi.
4: Mısır. Sen ciddi misin?
5: Efendim.
4: Koca adamı oraya götürmenin yolunu bulsak bile o delikanlı ne yapacak da onu hayata döndürecek?
5: Bak, ben de bilmiyorum. Ama ona güvenmek zorundayız.
0: Tamam, tekrar üstüne geçelim. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu...
6: Üç kral...
0: ...geçidi gösterecek.
6: Böyle demiştim. Anlamını biliyor musun?
0: Hayır, ne anlamı geliyor?
6: Hiçbir fikrim yok.
0: Peki, tamam.
2: Kontrol noktası. Pasaportum yok.
7: Pasport! Extia Isiana!
8: Bunların tepede kamerası var.
9: Halamlık marufim varsa alam.
1: Pekala millet, biraz casusluk yapalım. Ben hallederim, onlar benim halkım.
10: Evet.
1: %16.6 araba.
10: İşte Şirinlerin valisi.
11: Kısa adamlar beladır, ona uzunsun değil.
7: Gay mask.
1: Aşufana. Hançerin ucu, tamam mı? Mısır, Ürdün. Oraya gitmek istiyoruz. Ben ve ailem, bu benim ailem. Bu da oğlum. Diğer oğlum ve kızım. Bizler turistiz. New York'tan.
7: New York!
1: Evet.
7: 50 gidiyoruz. Kilometre.
6: Bizim işli köfteci adama benziyor.
7: Devam edin.
6: Teşekkür ederim.
7: New York!
6: Seni bir yerden tanıdığımı biliyordum.
1: Çabuk, bunları CIA'ya
9: yolla.
12: Deceptikonlar. Çocuğun yeri belirlendi.
10: Bizi görevdeyiz. Bu durumda çevreye uyum sağlaman gerekir. Bak şimdi, seni bu arazinin bir parçası yapacağım. Al!
0: Muhteşem.
1: Bence bunu uzaylılar yaptı.
0: Evet. Hadi çabuk. Yavaş olun, olay çıkarmayın, tamam mı?
11: Evet, bazılarımız iş yapıyor.

0: Sevgilim olmak sağlığına zararlı gibi.
1: Evet ama...
0: Evet.
1: Kızlar tehlikeli erkekleri sever.
0: Ya öyle evet. mi?
1: Artık söyleyebilirsin bence.
0: Önce hanımlar.
1: Tamam, bu gece centilmenliğin tuttu demek. Tam bir şövalyesin.
0: Niye kızdın ki şimdi?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bebeğim, kızmadım. Gerçekten kızmadım. Farkında mısın? Öldürülmene engel olmak için 4500 kilometre uçup buraya geldim.
0: Biliyorum.
1: Başka kim sevgilin olabilirse? Seninle yaşadığım şu şeylere bakar mısın? Şu anda ayın ve yıldızların altındayız. Dünyanın en güzel 3 piramidi yanı başımızda ve sen hala bana beni sevdiğini söyleyemiyorsun.
0: Bir dakika. Piramitler.
1: Ne oldu?
0: Bekle.
1: Neden erkekler hep konuyu değiştirir?
0: Piramitler ve yıldızlar.
1: Sen ben...
0: Benimle gel, çok çabuk. Simmons! Leo, uyanın! Dinle, astronomi kitabı 47. sayfa. Dersi hatırlıyor musun?
2: Hayır, hayır. Topu topu 2 gün üniversiteye gittim ben.
0: Hadi kalk, kalk, kalk, kalk.
3: Neden söz ediyor bu?
0: Şu 3 yıldızı görüyor musunuz? Ufkun hemen üzerinde duranı görüyor musunuz? O Orion'un kemeri. Diğer bir adı da 3 kral. Nedeni de Giza piramitlerini inşa ettiren Mısırlı kralların piramitleri o yıldızlara göre yaptırmış olması. Yani şu anda yüzümüze karşı tutulmuş bir ok
3: var. Hepsi doğuyu gösteriyor. Ürdün tarafı. Petra Dağları.

0: burnundaki bu uçaktan aşağı atlamadım. Bir saniye, siz ciddi misiniz?
1: Evet. Pekala, başlıyoruz.
0: Bir dakika. Bir dakika. Bunun arkasında sen varsın değil mi?
1: Neden söz ediyorsunuz? Pilotu duydunuz. Bu adamların şakası yoktur. Hayır, bu standart prosedürdür. Ben emirleri uyguluyorum harfi harfine. Şöyle yapın demediniz mi? Pekala.
0: Az önce kariyerinin ölüm fermanını imzaladın. Dur. Bu da ne?
1: Durum çok kötü. Gelin hadi.
0: Ne olacak şimdi? Gelin şöyle.
1: Hadi bir şey olmayacak. Hadi. Sorun yok. Atacağınız çok kısa bir mesafe zaten. Buraya gel dedim.
0: Ne? Buraya gel. Sen neden prosedürü takmıyorsun?
1: Öncelikle önemli kişileri kurtarmam gerekiyor. Pekala, beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Söylediğim her şeyi iyice ezberle.
0: Tamam.
1: Her paraşütte GPS sinyal yayıcı var. Kurtarma ekibi rahatlıkla bulabilir. Kumaşın A kısmının hemen yanında paraşütü kapalı durumda tutan timi barındıran bir ip var. Dinliyor musun?
0: Yapamam, olmaz.
1: Dediklerime odaklan.
0: Tamam.
1: Pekala. Kılavuz paraşüt hava akımıyla şiştiğinde timi çeker ve ana paraşütü açar. Kırmızı yedeğin, mavi ana paraşütün. Maviyi çekmeni istiyorum ama çok sert çekmen gerekecek. Tut şunu. Yo, şimdi değil. Hala uçaktayız. Ne?
2: Hoşçakal dedi mi?
1: Yok ya, diyemeden gitti.
3: General, biz hazır durumdayız. Onay verdiğiniz anda 5 dakika içinde düğmeye basabiliriz.
4: Mükemmel.
5: Efendim, bunu görmelisiniz. Acil.
6: Kurşun yağdırmaya hazır olun. Bu koordinatlara baktık mı?
5: Mısır efendim, oraya paraşütle atlıyor.
6: Kafa buluyor olmalısın. Bir şeyler biliyor. Ortalık karıştığında ona destek çıkmaya hazır olmalıyız.
7: Anlaşıldı. CIA çocukla ilgili bilgi almış. Bu koordinatlardan 150 kilometre kadar uzaktaymış.
6: Durum kızışıyor.
2: Buralarda bir yerde olmalı.

0: operasyon merkezine dönmeliyiz. Kargo sorumlusu uçağı tahliye etmeye hazırlanıyor.
1: Ciddi misin?
2: Tahliye mi? Tahliye mi?
1: Pekala ekip, paraşütlerinizi alın. Standart paraşüt aşina mısınız?
2: Tabii ki hayır. Daha önce hiç...

0: Buralarda bir yerde millet.
1: Öyle mi? Niye? Hangi gezegende olduğunu bile bilmeyen büyük baba karakuşa güvendiğimiz için herhalde.
2: Suçunu biraz hafifletmek adına hayatımda bu kadar büyük bir geçit görmedim diyebilirim.
1: Ya tamam, bu harika bir şey. Şöyle çabucak bir arama yapayım, tamam mı? Hayır. Buraya daha önce arkeologların geldiği aklınıza gelmiş miydi ha?
0: Burada bir şey yok.
2: Evet, gerçek hayat hayal kırıklığı yaratır evlat. Bazen gökkuşağının bittiği yere ulaşırsın ama yüceler evlerini kapatmış ve bu bir tuzağı kurmuş.
1: Seni mi dinleyeceğim? Hala annenle yaşıyorsun.
0: Daha bitmedi.
1: Bitti. Gitti.
3: Senin gibi bir serseme ne diye dinliyoruz ki? Kaportamı çizmek dışında bizim için ne yaptın ki?
2: Megatron'u öldürdü. Buna ne demeli?
3: Ama işi tamamlayamamış çünkü o gizli gönlü yalan mı?
2: Korkar mısın?
3: Korkmak mı? Seni çirkinirsin sen.
2: Hey susun. Ben mi çirkinim? Biz ikisi. Sen atmak da.
3: Ay yakışıklı. Senin suratını yapayım.
1: Alırım seni.
4: Beyler.
5: Hey hey.
4: Buna dayanıyorsun değil mi?
3: Acımadı ki.
4: Buna dayanıyorsun değil mi?
3: Kalkıyorum, kalkıyorum.
4: Yapma Bumblebee.
3: Bumblebee.
4: Ya bırak.
0: Hiç nazik değilsin.
1: Aman tanrım. Semboller.
2: Aman tanrım.
5: Bir. Burası. Çekilin.

0: binlerce yılın ardından her şey toz olmuş.
1: Ama bu şekilde bitmemesi gerekirdi.
0: Duydun mu?
2: Amerikan Hava Kuvvetleri, C-17'ler!
1: C-17 nedir?
3: Onu geri getiremezsiniz Sam, hiçbir şey kalmadı.
4: Bak, etrafa bak. Şu ana kadar yaşadıklarımızı her şey böyle bitsin diye yaşamadık Michaela. Burada olmamızın bir sebebi var. Kafamdaki sesler ve simgeler buraya bizi bir amaç için getirdi.
1: Biliyorum. Bildiklerim yüzünden herkes benim peşimde. Ve bildiklerime göre bu kesin işe yarayacak.
3: İşe yarayacağını nereden biliyorsun?
1: Çünkü buna inanıyorum.
5: Uçaktan çıkmama izin verseniz iyi olur.
0: Adamı yolluyorlar.
2: Ne?
0: O peri tozuyla onu tekrar hayata döndürebilir mi?
1: Kesinlikle. Gidelim.
2: Alıp şu kutuları getirin. Yüksek yerlere nişancı ve Stinger füzeleri yerleştirin.
6: Az önce çölün orta yerine 10 tonluk ölü bir robot attık. Dilerim bu delikanlı ne yaptığını biliyordur.
7: Evet, bence de.
2: Görsel temas var. Sarı ekip 4 kilometre. Fişek at.
1: Evet, bunlar onlar. Fişeyi görüyor musun?
0: Şu tarafta, gördün mü?
2: Yalvarırım
0: sizi, ben yaşayayım, Tozda saklanın.
1: Ayrılmalıyız. Bumblebee iş sana düştü. Decepticonları bizden uzaklaştıracaksın. Ben Optimus'u alacağım.
0: Biz de eti ve büdüğü ateşi üzerimize çekeriz. Siz de askerlere ulaşmaya çalışın. Dilerim toz işi görür.
1: Sağ ol. Hadi Miguel.
8: Geri dönüyor. Geri geliyor.
0: O benimdir. Bir adam sevdiği ülke tarafından ihanete uğradı. Şimdi ona ihtiyaç var. O son umut. Daha önce görmediğim bir sürüşe hazırlar. İşin ortasında.
8: Hey! Bir yere gitme! Sür!
0: Asla başaramayacaksın.
8: Seninle geliyorum.
0: Evlat. Cesaretle ancak buraya kadar.
8: Beni şokladın, tamam mı? Bana borçlusun. Ben de seninle
0: tamam,
8: geliyorum.
0: Tamam. Bu bir testti ve geçtin değil mi?
6: O şeyin üstü uzaylı dövmeleriyle kaplı. Hava kuvvetlerinden değil.
7: Bu da neydi böyle?
6: Anlaşıldı.
7: Beni duyan var mı? Kimse var mı? Cevap verin.
9: Bozuldu. İletişim sıfır.
6: Manyetik patlama. Bu izbe çölde günümüzün nasıl geçeceği belli oldu.
5: Baş üstüne.
10: Binbaşı Deniz bana izni çek dedi.
5: Biliyorum efendim.
10: Pekala, ben şu anda hangi ülkedeyim?
11: Birleşik Devletler.
10: Ne?
11: Birleşik Devletler.
10: Hayır. Birleşik Devletler olamaz. Zaten oradan
11: öyle,
10: geliyorum.
11: Öyle.
10: Acayip bir yerdeyim ve etrafım eşeklerle çevrili.
5: Arayan iyi dostumuz Bay Galloway'di. Pek memnun olduğunu söyleyemem. Nasıl oluyor da biz adamlarımıza bile ulaşamazken o bize uzak bir Mısır çölünden ulaşabiliyor. Söyler misiniz?
6: Temiz.
7: Git ve SOS sinyali ver. Uydudan yardım gerektiğini görsünler.
12: Emredersiniz. Benzin tankları.
13: Beyler eski tarz takılacak.
7: Bizi bulması için daha çok fişe katın.
1: Bak. İşte orada. 1-2 kilometre var.
5: Lennox'in ekibinde gelişmiş kuantum şifreleyici var. Biri bana neden hala basit bir telsiz bağlantısı kuramadığımızı açıklayabilir mi?
14: Tüm frekans ve modlardan sinyal yolluyoruz efendim.
15: Bölgedeki uydularımız karanlık noktada. Deniyoruz efendim.
5: Lanet olsun. Bir terslik var. Çok mantıksız. Ürdünlüleri arayın. Bölgede ne tür hava araçları var öğrenin bakalım. Ayrıca Mısır'dan General Selam'ı arayın. Mısır hava sahasında insansız Amerikan hava taşıtlarına izin versin. Şu anda çok acil görsel temasa ihtiyacımız var.
12: Predatörleri havalandırın.
13: Baby dön.
1: Hala 1.5 kilometre var. Bence artık peşimizde değiller.
13: Sana öyle geliyor.
16: Eyvah. Efendim, size kötü bir haber ileteceğim için üzgünüm ama askerler Prime'ın bedenini getirdiler.
17: Matrix çocuğun elinde oldu. Optimus'a asla ulaşmaması gerek. Decepticonlar, saldırıyı başlatın.
18: Saldırı başladı.
7: Bunlar hezi bir çatışma yaşanacak. Kaç tane?
6: Bu iyi değil.
16: Don't tap that guy.
6: Bu sefer bizi fena benzetecekler.
7: Hadi, tam o yönde gidiyoruz. Pekala, bu Decepticonlar Sam'i arıyor. Ben ne biliyorsa Optimus'un canlanmasını sağlayacağını düşünüyor. Görevimiz onu bulup Optimus'a ulaştırmak. Pekala, ateşi sol tarafa çekeceğiz. Bana gözcü ekip gerekiyor.
19: Ben gidiyorum.
7: Arsi ve Ironhide'la birlikte ortadan geçin. Pekala, değerli kargoyu gördüğünüzde yeşil dumanla işaretleyin. Ve sütunların oradan geri dönün. Biz pusuyu hazırlamış oluruz. Tamam, gidelim, çıkıyoruz.
20: Hayır!
16: Okey, Coral da düello filmini seyrettin mi?
6: Oh!
16: Burt Lancaster ve Kirk Douglas oynuyordu.
6: Hayır, niye ki?
16: O filmin ortasına düşmüş gibiydi.
6: Bu iyi bir şey mi?
16: Çok insan ölmüştü.
6: Ah!

0: Sam, Sam.
1: Bizi gördüklerini sanmıyor. Bekle, saklan, saklan, saklan. Tamam. Görünürde tehlike yoksa olabildiğince hızlı Optimus'a koşacağız.
0: Peki ya işe yaramaz?
1: İşe yarayacak.
0: Tamam da ya yaramaz?
1: İşe yarayacak. Göreceksin.

0: geri. Yukarı, yukarı, yukarı! Atlamaya hazırla. Askerler burada olduğumuzu bilmiyor. 400 metre koşmalıyız.
1: Geride kalın. Ironhide ortadan.
2: Ironhide gidiyoruz. Hadi. Hadi hadi.
3: Kafana kısıldık. Gidecek yer yok.
0: Öleceğiz. Gideceğiz. Eğer öleceksek erkek gibi öleceğiz. Tamam. Şu yarmaya bak. Rezil kötü robotlar. Fena yedi.
3: Aldın mı ağzını payını?
0: Hepsini yedi.
4: Güvende tek yer onun altı. Oraya koş. Ayaklarına koş. Hadi evet. Fırla.
0: Allah yememeli. Şimdi senin suratını dağıtacağım. Yoksa suratını!
5: Kavraya devam atlam!
0: İkisinin dayağı geliyor!
3: Yakaladım!
0: Benim suçum!
3: Beni tam suratımdan vurdun ya!
4: Altında kal!
0: Evet, altından geç!

0: İstediğin şey bu, onlar değil.
1: Hadi.
0: Lütfen dur, lütfen.
1: Baba ne dinlesin?
2: Hemen git buradan.
0: Onlara zarar verme. Ne istediğinizi biliyorum.
2: Hemen git, hemen git.
0: Bana ihtiyacınız var. Bak çünkü ben Matrix'i biliyorum.
2: Dinle beni.
0: Baba lütfen.
2: Nasıl öldürecekler, kaç git hemen.
0: Hey, hey, bak. İstediğin şey tam burada.

0: çabuk ol.
1: Hadi Güldü, gel buraya.

0: neler oluyor bilmiyorum.
1: Ne?
0: Ama buradan gitmeliyim. Kaç! Buradan çıkmanın bir yolu.
1: Geri.
0: Gülüm, daha... geri gel.
1: Onları güvenli bir yere götür, tamam mı? Arabaya bin. Geldiğinde arabaya bin.
0: Hayır, güvenli bir yere tartışmayacağız bile. Sen oğlumsun değil mi? Sen oğlumsun. Birlikte gideceğiz.
1: Dinle.
0: Hep birlikte gideceğiz.
1: Baba dur, tamam mı? Arabaya bin. Sizi uzaklaştıracak, anladın mı? Kaçın. Durmayın, saklanmayın, kaçın. Beni duydun mu? Tamam mı? Sonra buluşuruz.
0: Olmaz.
1: Beni bırakıp gitmelisiniz baba. Beni bırakmalısın. Mecbursun.
2: Ron. Bırak gitsin. Sensiz bir yere gitmeyeceğim.
1: İyi o zaman hadi.
3: Ürdünlüler geldi.
4: Yardım geldi.

0: İyi misin asker? Sana yardım edeceğiz asker. Yaralıları helikopterden çıkaralım.
1: Dur, kımıldama.
0: İyi misin adamım?
1: Kımıldama.
0: Telsizin var mı?
1: Bu iyi değil.
0: Hey evlat, seninle tanışmak güzel. Ülkem için yaptıklarımı unut. Bu benim ağrım.
2: İstasyona varış süresi 2 dakika.
3: Ana ekrana bir.
2: Baş üstüne. Predator 01.
3: Lanet olsun, bu bir hile. Alev fırtınası harekatı başlasın. Herkesi yollayın. Deniz nasıl piyadelerini de yolla.
1: Saldırı güçlerini yollayın.
2: Görev gücü Reaper. Şimşek saldırısını başlattı.
4: Hemen kimliğini bildir.
0: Adın ne denizci?
4: Wilder. USS John C. Stennis uçak gemisinin kaptanı.
0: Pekala. Kaptan Wilder.
5: Ben Ajan Seymour Seamus. 7. sektörden. Biyolojik olmayanların en babası güneşinizi patlatmaya hazırlanıyor.
0: Şimdi yetki konusunda kavga mı etmek istiyorsun yoksa sayısız insanı kurtarmak mı?
4: Pekala Ajan Seamus. Seni dinliyorum.
0: Körfez'in 5
5: kilometre basınçta bir uzaylı şu anda bir piramidi yolluyor.
0: Prototip manyetik mermi silahı tek umudumuz.
5: Sesin 7 katısında çelik fırlatıyor.
4: Bu gizli bilgidir.
5: Sakın bana gizli
0: mizli deme, anladın mı? Tamam mı? Şimdi Körfez'de savaş geminiz varsa ki olduğunu biliyorum, hazırlasınlar o silahı.
4: Destroyer'e bağlanın, USS Kid'e.
6: Nereye konuşlanıyoruz?
7: Çabuk! Hadi gidelim! Gidelim!
0: Kendinize!
7: Telsiz verin bana! Hadi el!
0: Hava desteğine ihtiyaç!
8: Buraya hemen helikopter istiyorum!
9: Radar teması 88 alfa Sierra.
10: B1090. 1000 tonluk bomba atmak için.
11: İzin abi.
12: Ne durumdasın? Ona ulaşamadım efendim. 600 metre uzaktalar ve doğrudan sütunlara gidiyor.
0: Tamam. Helikopter nerede?
7: Değerli kargo geliyor. Hadi! Koş!
13: Sam, sütunlarda!

0: Girin şuraya. Aa, bak kimler gelmiş. Umarım burada olmamızın geçerli bir nedeni vardır.
1: Optimus nerede?
0: Şurada, avlunun diğer tarafında.
1: Hemen ona ulaşmam lazım.
0: Olmaz, hava saldırısı başlayacak.
1: Hemen ona ulaşmam lazım dedim.
2: Oo.
0: Hadi hadi, geriye geriye geriye. Hadi hadi hadi, geriye.
3: Jetfire'ın ateşine dikkat edin! Şimdi gençliğimde nasıl acı çektirirdim

0: gemisinden 25.7 metre yukarıda 29.32 koşuyor.
1: Ölüm makinesi silahlarını hazırla.
2: Ölüm makinesini besle.
0: 2

0: Benimle sahile doğru koşacağız, tamam mı? Siz yanımda kalacaksınız, anlaşıldı mı? Dibimden ayrılmayacaksınız.
1: Viper 1, duman
2: izle. Şu F-16'lar iyi nişancıdır umarım.
0: O niye ki?
2: Turuncu dumana nişan alın dedi.
0: Bu turuncu dumana mı?
2: En iyi atışım değildi, üstüme gelme.
1: Viper,
3: Thunder. Kaçın!

Ateş ekip!

Açılın! Çok ağzım! 1, 2, 3! Tekrar yap!

0: öldün mü?
1: Seni izliyorduk. Çok uzun zamandır.
2: Soyumuzun son üyesi Optimus için savaş verdin. Cesaret ve fedakarlıkla. Bunlar bir liderin erdemleri.
3: Sırrımıza layık bir lidersin. Liderlik matriksi bulunmaz. Hak edilir.
4: Şimdi Optimus'a dön. Matriksi onun kıvılcımıyla birleştir. Bu zaten senin kaderindi. Hep

0: benim için döndün.
1: Canlı bir Prime. Buna inanmıyorum.
0: Matrix benim.
1: Kalk Prime.
0: Allah'ım bakış.
2: Makineyi çalıştırıyor. Onu durdurmalısın. Kalk. Optimus.
0: Fallen. Efendim.
3: Kardeşlerim bunu yapmamı engelleyemedi.
0: Evet.
3: Şimdi güneşinizin sahibiyim.
2: Düşman hedef piramidin tepesinde. Saldırın. Saldırın. Saldırın.
0: Birazdan ateş etmeye hazır oluruz.

0: Decepticonluk hayatım boyunca asla değerli bir şey yapmadım. Optimus, hadi parçalarımı al. Bilmediğin bir güce kavuşacaksın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo.

0: hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Kaderini izle.
14: Jolt, elektrik ver. Jet motorlarını aktarın.

0: ateş etmeye hazır.
1: Ateş edin. Gezegen sonsuza dek karanlığa boğulacak.

0: yanlış gezegeni seçti. Bana yüzünü ver. Kazanan benim. Yenilen de sensin.
1: Hayır. Hayır.
2: Efendim, size korkak demek istemem. Ama bazen de korkaklar hayatta kalır.
1: Bu iş burada bitmez.

0: Teşekkür ederim Sam. Hayatımı kurtardın.
1: Bir şey değil. Bana inandığın için teşekkür ederim.
0: Irklarımız unutulmuş bir tarihle ve birlikte yaşayacağımız gelecekle birbirine bağlı. Ben Optimus Prime. Ortak tarihimiz hep hatırlansın, unutulmasın diye bu mesajı yolluyorum. Çünkü anılarda yaşayacağız.
2: Bize katılmanıza çok sevindim, Profesör Einstein.
1: Evet, biraz meşguldüm. Her neyse.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11'e yazınız.
1: Olay yeri
0: inceleme
1: memurları olay yerine vardılar.
0: Stop. Çaylağı kontrolü. Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet çayı içmiyordun?
2: Bıraktığını sanıyordum.

0: ve Peter Sakeyrif'i seyret. Dedektif Antonisto, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
1: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
2: Güzel ceket.
3: Ne?
2: Güzel bir ceket.
1: Hepsi orada. Sözümüz söz.
0: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
1: 666.
2: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç para yapalım? Hibe edeceksin.
2: Hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
1: Şimdi sıra bizde.
0: Bekle.
4: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
0: Adamına sakinleşmesini söyle.
2: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
3: Ver şu.
2: Hay canına.
3: Ver.
0: Bana biraz tenini göster.
1: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
0: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
5: Şu an kanalını kaybettim.
0: Ben normal bir adam.
3: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
6: Boyamız meydana çıktı.
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stone.
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Sto. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Kalan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değil de. Daha korktu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
5: Onun suçu değiliz.
4: Tamam,
5: Stoff,
4: tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. 9 canım bitiyor gibi görünüyor.
2: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stav. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
7: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
2: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
7: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yok.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Val Stovard'a mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba. Nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşta bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.

0: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
1: Sensin adi yerim.
0: Dublesi koş lütfen.
2: John, evet.
0: Uğursuz bir gece.
2: Bu gece çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum

0: Al bakalım stoğu.
1: Sağ ol.
2: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkoliğe benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden?
2: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?
2: Ya sen?
1: Buraya gel. Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan, ben de senden almam.
3: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
4: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
2: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
2: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
2: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
2: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsini. Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stowe, neredesin? Cevap ver Stowe. Burada olduğunu bil.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin?

0: Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
2: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
2: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
2: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

0: Beni hatırladın mı?
1: Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin, değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir son bir var.
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu öyle mi?

0: kalanın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
3: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Mac.
4: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak. Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
3: Biz boşanıyoruz.
4: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.

Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.

0: Çok şaşıracaklar.
1: Buna eminim.
0: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
1: Ah, bu çok güzel.
0: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
1: tamam.
0: Çok amaçlı yatık ızgara. Ve
1: harika.
0: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
1: bu
0: taraf
1: müthiş.
0: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
1: müthiş
0: en güzel
1: bir şey.
0: Izgara...

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Aa, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Aa, hayır hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Aa, evet, geçenlerde konuşmaya başlıyordu ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı.
0: Oh.
2: Ah, uzun zaman önce.
3: Kalahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Hasret bitiyor.
6: Doğrunun bulunması tarafındayız.
5: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
7: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
8: Ama ben yaptım böyle. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
9: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
10: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
5: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
11: Çağla'yı babası öldürdü.
12: Neyi kapatacağım ya?
13: Bir süs vermeye çalışmamış.
14: Elimizde 3 ayrı DNA var.
15: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
16: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
5: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve

0: başka. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stowe.
10: Lütfen bana Valerie de.
9: O zaman sen de bana Clay'mi de.
10: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
9: Ah evet, geçenlerde konuşmaya başlıyordu ama anlamsız sözler.
10: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
9: Çok romantik.
10: Bizim şarkımızdı.
9: Oh.
10: Uzun zaman önce.
11: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: De. Bu kadar.
1: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: A.
1: A.
0: V.
1: B. B.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Şey... Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam. Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, EN ile ON değil.
0: Clementine, ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalağan denen adam
0: evet.
1: için. Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Şey, iyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.

0: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
1: Hazırım.
0: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstall, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
1: Hatırlamıyorum.
0: Hiçbir şey mi?
1: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
0: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
2: Evet.
3: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun,
1: koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak, oldu mu?

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin. Merhaba Bay Stoff. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
1: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
1: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll,

0: Bel.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen sonraki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap
5: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
17: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
18: Orijinal Çamlıca gazoz.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
22: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
23: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
24: Sadece durulalım.
25: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
26: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
27: Bravo valla.
26: Sen de sadece durula.
28: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
29: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
30: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
29: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor.
22: Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
28: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Obseso.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi.
1: Canım cehennem.

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

Ki durağımız Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi, sakin şehir, turizm cenneti Köyceğiz. Efendim tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle dop dolu çok renkli bir Köyceğiz bölümü sizi bekliyor. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Muğla Köyceğiz'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle, tüm enerjisiyle hemen başlıyor.

Bugün kameralarımızı Muğla'nın güzel ilçesi Köyceğiz'e çeviriyoruz. İddia ediyoruz bu bölümde doğaya doyacaksınız.

0: Köyceğiz'e gelir gelmez soluğu kordonda alıyoruz.
1: İzleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün turizm cenneti Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi Köyceğiz'de. Efendim şimdi Köyceğiz'de olmanın tam zamanı. Köyceğiz çok güzel ve burada olmak inanılmaz güzel. Efendim Köyceğiz ülkemizin en çok turist çeken yerlerinden biri. Tam bir cennet. Köyceğiz ömre bedel. Köyceğiz'in dört bir yanında eşsiz manzaralar var. İnanılmaz güzellikler var. Turizm anlamında hem Muğla için hem de ülkemiz için çok önemli bir vitrin. Ve değerli izleyenler, Köyceğiz'e gelmek için çok fazla neden var. Aslında programımızı izlediğinizde, programımız bittiğinde siz de eminim Köyceğiz'e gelmek isteyeceksiniz. Çünkü bir turistin aradığı her şey, ama her şey burada var. Efendim Köyceğiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Köyceğiz'in etrafı çok güzel. Muğla merkeze çok yakınız. Fethiye'ye yakınız. Dalaman'a, Ortaca'ya, Akyaka'ya çok yakınız. Yani Köyceğiz çok güzel ama Köyceğiz'in etrafı da çok güzel. Peki şu anda neredeyiz? Programımızı nereden açtık? Programımızı Kordon'dan açtık. Evet, burası Köyceğiz'in Kordon'u. Efendim aslında Köyceğiz'in merkezindeyiz, kalbindeyiz. Köyceğiz'in en işlek, en hareketli noktasındayız. Ve değerli izleyenler, Köyceğiz Gölü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi için son derece önemli bir sembol. Ülkemizin en güzel göllerinden biri, Tatlısu Gölü ve 58 kilometre kare büyüklüğe sahip.
0: Köyceğiz Kordon'da akşamları canlı müzik eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.

0: Köyceğiz'de ekincik koyu görülmeye değer.
1: Değerli izleyenler, Köyceğiz'i sizler için adım adım gezmeye ve keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, keşfettikçe Köyceğiz'in doğasına, Köyceğiz'in güzelliklerine, Köyceğiz'in zenginliklerine hayran kalıyoruz. Peki şu anda

Neredeyiz? Efendim şu anda çok ünlü bir yerdeyiz. Adeta cennetten bir köşedeyiz. Burası Ekincik Koyu. Efendim Köyceğiz'de denize girilebilen tek yer. Bakın doğanın kucakladığı, doğanın sarıp sarmaladığı mükemmel bir koy. Ekincik Koyu doğal bir koy. Köyceğiz merkeze mesafemiz 35 kilometre. Yani aracınızla 45 dakika bir mesafede buraya ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Ve değerli izleyenler manzarayı görüyorsunuz. İnanılmaz güzel. Şu anda Ege Denizi ile Akdeniz'in kesiştiği noktadayız. O kadar sakin, o kadar huzurlu bir yer ki. Bakın burası çok güzel bir koy. Yerli turistlerin, yabancı turistlerin denize girmek için Köyceğiz'de tercih ettiği tek yer. Köyceğiz Gölü'nde yani Köyceğiz merkezde de gölün suyunda yüzme ve serinleme imkanına sahipsiniz. Ancak denize girmek istiyorsanız buraya gelmelisiniz. Evet, ikinci koyu gerçekten keyifli bir tatil için, denize girmek için, güneşlenmek için, dinlenmek için mükemmel bir adres. Efendim bakar mısınız güzelliğe? Yemyeşil çam ormanları ikinci koyunu sarıp sarmalamış durumda ve karşımızda Halk Plajı var. İkinci koyunda denize girilen tek plaj ve inanılmaz kalabalık oluyor. Her tarafta kayıklar var, tekneler var, yatlar var. Aslında şu anda yat limanındayız. Yani görüntü gerçekten kartpostal gibi. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. İkinci koyunun zeytin ünlü. Burada zeytin yetiştiriliyor. Zeytincilik yaygın. Evet, turizm, tarım, bal üretimi, arıcılık bunlar halkın önemli geçim kaynakları. Tabii ki hayvancılık da var ama tabii turizm, Köyceğiz deyince, ikinci koyu deyince aklımıza gelen ilk detay turizm. Evet efendim, ölmeden önce ikinci koyuna gelin. İkinci koyunu mutlaka görün ve Köyceğiz'e tatile gelin. Aradığınız her şeyi bulacaksınız ve tekne turları Köyceğiz merkezde, Köyceğiz Gölü'nde olduğu gibi ikinci koyunda da turistlerin olmazsa olmaz, vazgeçilmez aktivitesi. Siz olun, buraya geldiğinizde mutlaka ikinci koyunda Ege Denizi ile Akdeniz'in buluşma noktasında keyifli bir tekne turu yapın. Tüm güzelliğiyle işte Muğla Köyceğiz, işte ikinci koyu.

0: Köyceğiz'e gelip de yuvarlak çayda kahvaltı yapmamak olur mu? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, Belmabelen'le geziyoruz. Turizm cenneti, sakin şehir Muğla'nın güzel ve güzel ilçesi Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle Köyceğiz'i tanıtmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Köyceğiz'de son derece özel bir yerdeyiz. Burası yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Yuvarlak Çay'dayız. Köyceğiz'e bağlı Pınar Mahallesi'ndeyiz. Efendim adettendir Köyceğiz'e gelenler mutlaka yöresel bir kahvaltı yapmak için, keyifli bir kahvaltı yapmak için Yuvarlak Çay'a gelirler. İşte biz de şu anda tam da o noktadayız. Efendim buraya geldiğinizde eşsiz manzaralar eşliğinde, tertemiz hava eşliğinde keyifli bir yöresel kahvaltı, lezzetli bir yöresel kahvaltı yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim ortam çok güzel, asırlık ağaçların altındayız ve burada kahvaltı yapmanın keyfi başka. Benim en sevdiğim öğün kahvaltıdır. Peki yanımızda kim var? Yanımızda Pınar Mahallesi'nin muhtarı Ömer Muhtarım var. Muhtarım merhabalar.
2: Merhabalar. Öncelikle Pınar Mahallesi'ne, Köyceğiz Pınar Mahallesi'ne ve Yuvarlak Çay'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Belma Hanım. Severek takip ediyoruz sizi. Çok güzel bir program yapıyoruz. Öncelikle
1: sağ olun,
2: tüm halkım adına çok teşekkür ediyorum, milletim
1: sağ olun,
2: adına.
1: Sağ olun. Burada olmak çok güzel.
2: Sizi görmek, güzel. Güler yüzünüzü görmek çok güzel. Gerçekten keyifle izlediğimiz bir programsınız. Dolayısıyla dediğiniz gibi ne tesadüftür, benim de aynı şekilde kahvaltı en çok sevdiğim.
1: Kesinlikle.
2: Ve gerçekten şuna inanırım ben hep. İyi bir kahvaltıyla güne enerjik başlarsınız.
1: Kesinlikle.
2: Ve Köyceğiz'in bütün yöresel ürünleriyle birlikte güne iyi başlamamak imkansız zaten. Çünkü bütün ürünler balımızdan kaymağımıza, domatesimizden patatesimize kadar hepsi burada yetişiyor.
1: Her şey doğal.
2: Kesinlikle
1: her
2: doğal
1: şey lezzetli,
2: ve burada yetişiyor.
1: Her şey sağlıklı.
2: Mahallede yetişiyor.
1: Evet muhtarım, şimdi halkın geçim kaynağı turizm, tarım, hayvancılık ve Pınar Mahallesi'nde de maşallah her şey var. Ve Yuvarlak Çay'da aslında Pınar Mahallesi'nin en özel, en ünlü, en bilinen noktalarından biri. Buraya herkes kahvaltı yapmaya
2: kesinlikle
1: gelir.
2: Kesinlikle öyle.
1: Bu kahvaltının özelliğine niye bu kadar talep var? Neden herkes buraya geliyor?
2: Şimdi şöyle, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada biz çok güzel bir olay başarıyoruz. Nasıl, nedir bu? Turizmle tarımın bir arada yapılabileceğinin memleket olarak, Türkiye olarak en iyi örneğiyiz. Türkiye'de hep şu şey vardır. Aa, burası turizm var, burada inek bakılmaz, yok tavuk bakılmaz. Aslında bütün gelen buraya, sofraya gelen yumurtamızdan domatesimize kadar bütün ürünler, patatesimiz, yoğurtlamamız, örneğin yoğurtlamamız çok meşhurdur.
1: Kesinlikle.
2: Balımız, Köyceğiz balımız, Köyceğiz balı özellikle vurguluyorum. Buranın ürünü, kendi ürünümüz, kendi markamız Köyceğiz balı. Çok değerli bizim için. Yani dolayısıyla sofraya gelen ürünler köyde geçiyor. Köyde hayvancılık çok meşhur. Hayvancılık, günlük 11 tona yakın süt kapasitemiz var bizim.
1: Ciddi
2: ve
1: bir
2: çok
1: oran.
2: Ciddi bir oran, evet.
1: Ve burada gelen turistler kahvaltılarını yaptıktan sonra yüzüyorlar. Bu su doğal kaynak suyu. Nereden geliyor?
2: 1,5 kilometre yukarıdan.
1: Evet.
2: Kaynağı yukarıda. Burada aynı zamanda şöyle bir şey var. Bu gibi tesisimiz, 16 tane tesisimiz var bizim. Burada 16 tane tesisimizde mahallemizden gençlerimiz çalışıyor. Hayallerini gerçekleştiriyor burada. Ve dolayısıyla mahalleyle de çok bütünlük. Yuvarlak Çay bizim bir değerimiz, marka değerimiz. Sadece Pınar Mahallesi'nin değil, Köyceğiz'in marka değeri ve Köyceğiz'in. Bugün İstanbul'a gittiğinde ya da bir herhangi bir şehre gittiğinde Köyceğiz'in dediğinde belki şey yapabilir ama Yuvarlak Çay.
1: Yuvarlak Çay, evet.
2: Kesinlikle
1: çok
2: marka
1: önemli,
2: değeri ve
1: evet.
2: Buna sahip çıkmamız lazım. Hep birlikte daha güzel, daha biz ne yapmalıyız burada? Daha iyi tanıtmalıyız, daha güzel Avrupa'da tanıtmalıyız. Yurt dışından daha çok turist çekmeliyiz buraya. Dolayısıyla
1: Yuvarlak Çay hem Muğla için hem de Köyceğiz için turizm anlamında çok önemli bir vitrin. Bu yüzden de zaten çok kalabalık oluyor. Muğla merkezden, Muğla'nın ilçelerinden, çevre illerden buraya özellikle hafta sonları kahvaltı yapmaya gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Şimdi yoğurtlama burada, kahvaltıda, yemeklerde mutlaka olur. Sofraların baş tacı. Evet, değerli izleyenler, Yuvarlak Çay'da aradığınız her şey var. Efendim keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, balık isteyene balık, et isteyene et. Yüzebilirsiniz. Fotoğraf almak için, video almak için çok güzel alanlar var. Bakın asırlık ağaçların altındayız. Hava tertemiz ve dışarıda hava inanılmaz sıcak. Ama burası buz gibi. Özellikle akşam saatlerinde geldiğinizde mutlaka yanınıza mont alın. İnanın sabah erkenden geldik kahvaltı yapmaya ve kahvaltı çekimi yapmaya. Ben yanıma mont almamışım, hani keşke alsaydım falan dedim. Şimdi suyun serinliği hissediliyor. Dağdan gümbür gümbür gelen doğal kaynak suyu. Şimdi zaten her tarafımızda asırlık ağaçlar var. Ağaçlar gölge yapıyor. Ama o suyun serinliğiyle buluşunca ağaçların gölgesi işte burada oturmaya uygun, keyif yapmaya uygun, şöyle kahvaltı yapmaya uygun çok güzel bir hava oluşuyor. Efendim Belmabelen'le geziyoruz. Köyceğiz'i gezmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyor. Buyurun.

0: Köyceğiz'de şimdiki durağımız Sanat Sokağı.
1: Değerli izleyenler, turumuz devam ediyor. Turistik çarşılar, turistik şehirlerin, turistik kentlerin olmazsa olmazı. Efendim Köyceğiz'de malum turizm kenti, turizm cenneti. Turistik çarşıyı da sizler için ziyaret etmek istedik. Aslında bu sokağın adı Sanat Sokağı. Çünkü burada çok değerli sanatçılarımız var. O sanatçılarımızın ellerinden çıkan el emeği, göz nuru ürünler burada tezgahlarda, dükkanlarda satışa sunuluyor. Aynı zamanda burayla anılan, burada yetiştirilen, üretilen tüm yöresel ürünler de satışa sunuluyor. Hediyelik eşyalar var, yöresel ürünler var. Sanatçılarımızın ellerinden çıkan çok güzel hediyelik ürünler var, sanat eserleri var. Kısacası her yerde sanat var. Adı üzerinde Sanat Sokağı ve her yerde Köyceğiz var. Bakın efendim, mükemmel ürünler, mükemmel saatler, ahşaptan, epoksi sanatıyla ortaya çıkarılan mükemmel saatler. Vallahi hepsi sanat eseri. Efendim tahinler, pekmezler, yağlar, ballar, biliyorsunuz. Yağı, balı, tahini, pekmezi çok ünlüdür Köyceğiz'in ve en doğalından, en lezzetlisinden burada bunların hepsini bulmanız mümkün. Sanat Sokağı ama Köyceğiz'le anılan tüm yöresel ürünler, yöresel semboller burada ve sığla yağını da unutmamak lazım. Burada çok sayıda sığla ağacı var. Çok önemli bir sembol ve o sığla yağından neler yapılıyor, neler? Bakalım neler yapılıyor. Dükkan sahibimizi buraya alalım, kendisine soralım. Burada çeşit çeşit sabunlar var. Şöyle alalım sizi. Merhabalar. İsim nedir?
2: Birgül Vural ben.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Köyceğiz'i gezmeye, tanıtmaya devam ediyoruz. Sanat Sokağı'na uğrayalım dedik. Sanat Sokağı tabii ki mutlaka olmalıydı. Evet, şimdi sığla yağ aslında konuşulması gereken bir başlık.
2: Evet, sığla yağ konuşulması gereken bir başlık. Sığla yağ dünyada iki yerde yetişen.
1: Özelliği ne?
2: İki yerde yetişen bir ağaç. Önce sığlayı anlatayım isterseniz, sığla ormanlarını. Sığla bir ağaç, umman ve Türkiye'de yetişen bir ağaç. Türkiye'nin de Köyceğiz ve civarında orman vasfını kazanmış endemik bitki sınıfına girer ve koruma altındadır. Yılda bir defa Orman Bakanlığı'nda izniyle ihaleyle çıkar ve yaklaşık 6 ton civarında bir yağ çıkar. Bunun %60'ı yurt dışına ihraç edilir. Geri kalan Türkiye'de ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde ve parfümeri sanayinde tüketilir.
1: Bunlar nedir? Bunlar nedir?
2: Bunlar da sabunları.
1: Sığla sabunu. Sığla sabunu. Bakayım, yani kokuyor mu? Mikrofona kokluyordum.
2: Çok iyi.
1: Çok güzel kokuyor. Sığla yağından, en safından, en doğalından, en hakikisinden sığla sabunu.
2: Kendimiz üretiyoruz bunları da.
1: Yani burada çeşit çeşit o kadar çok sabun var ki. Neli bunlar?
2: Plaka. Nar özlü var, yine buranın özelidir, nar, narinciye.
1: Bunlar nedir?
2: Bunlar kabak lifi. Kabak lifi doğadan gelen bir lif.
1: Aa, bir dakika. Arkadaşım. Bir dakika şimdi.
2: Evet.
1: O da doğal bir lif. Efendim alıyorsunuz o sabunu. Alalım.
2: Alıyoruz bu sabunu.
1: Alalım. Ne suya, yapıyoruz?
2: Suya koyduğumuz zaman bu yumuşacık olur. Ondan sonra yüzdeki ölü hücreleri temizler. Peeling
1: yüze
2: yapar.
1: Yüze mi sürüyoruz?
2: Tabii vücutta kullanabiliriz. Özellikle peeling yapar. Ölü hücreleri temizler.
1: Aa, çok güzel.
2: Kan dolaşımını hızlandırır. Dışında batıklarda ve selülitte de kullandırtıyoruz kabak lifini. Ayrıca kabak lifinin şu şekilde kese haline de getirip yine böyle minnak minnak da yapıp
1: doğal lif. Ustalarımız, sanatçılarımız neler yapmış, neler böyle lambalar yapmışlar, avizeler yapmışlar. Bakın o kadar güzel ki, o kadar güzel ki, tamamen el emeği, göz nuru. İşte tarlada yetişen kabak, üzerine binlerce delik açılıyor. Üzerine taşlar rengarenk ilave ediliyor ve ortaya dekoratif bu şık lambalar çıkıyor. Evet, gerçekten kabağın sanata dönüşmüş hali. Ustalarımız kabağı almışlar tarladan, sanata dönüştürmüşler. Evet, hepsi çok güzel. Lambalara bayıldım. Zaten son derece otantik, son derece şık. Ve turistik çarşılarda genellikle kabaktan yapılan bu lambaları sık sık görüyoruz. Ve takılar, yine sanatçılarımızın ellerinden çıkan el emeği, göz nuru takılar. Şöyle o tarafa geçeyim, bakayım burada kim varmış. Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İsim nedir?
3: İsmim Kubilay.
1: Evet, Kubilay Bey, işler nasıl? Kalabalık mı Köyceğiz?
3: Şu anda kalabalık değil. Hava sıcaklığından dolayı kalabalık değil.
1: Evet.
3: Ama akşam serinliğinde turistlerimiz, yerli turistlerimiz, yabancı turistlerimiz çıkıyor.
1: Tabii ki şimdi efendim gündüz hava çok sıcak. Herkes denizde, plajda işte dinleniyor. Ama akşam olunca buralar, bu kordon boyu, İnanın sanat sokağı, kafeler, restoranlar inanılmaz kalabalık oluyor. Hayır, genel anlamda sezon nasıl? Köyceğiz kalabalık mı?
3: Beklentimizi karşılamıyor.
1: Karşılamıyor.
3: Evet, beklentimizi karşılamıyor.
1: Neler var tezgahta?
3: Şimdi şu anda şurada gördüğünüz müikiler, müiki boncukları, Japon boncuğu deriz.
1: Onlar böyle da bayağı popüler değil mi?
3: Çok popüler, müiki boncukları.
1: Tam yaz takısı.
3: Kesinlikle. Sonra şurada dediğimiz zeytin ağaçları, epoksiler.
1: Çok güzel
3: zeytin onları. Ağaçları. El yapımıdır komple.
1: Kim yaptı?
3: Bunları ben yapıyorum.
1: Ay, kendiniz yapıyorsunuz. Evet, hem takıları doğru, hem de bu aynen aksesuarları. Ay, çok aynen, güzel. Kesinlikle. Talep var mı?
3: Talep var.
1: Vallahi çok güzel şahane.
3: Elimliklerine talep var.
1: Hayırlı işler diliyorum. İnşallah güzel çok bir sezon olur. Artık sezonun yavaş yavaş ortasını geçtik. Sonuna geçtik, doğru yaklaşıyoruz. Evet,
3: doğru söylüyorsunuz.
1: Ama köyceğiz iyi.

0: değil. Köy akşamları bayağı geldi. Kalabalık evet.
1: Akşam kalabalık oluyor.
0: Evet
1: akşam
0: kolay kalabalık. Gelsin.
1: Teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olun. Hanımlar bakar mısınız? Bunlar çok değişikmiş. Bu sanırım epoksi. Evet ahşaptan ve epoksiden yapılan ürünleri sanat sokağında sık sık görüyoruz. Bunlar toka hanımlar. Saçınızı şöyle toplarsınız ya. Hani böyle doğal bir şekilde ne bileyim alelacele böyle bunu takarsınız, kondurursunuz ama nasıl havalı olursunuz. Zaten doğallık her zaman iyidir. Ve bunlar da inanılmaz güzel doğallığınıza doğallık katacak. Güzelliğinize güzellik katacak tokalar. Aa, çok beğendim. Kolyeler, bileklikler hepsi şahane. Ellerinize sağlık.

0: Değerli izleyenler, köyceğizi gezmeye, görmeye, gördüklerimizi teker teker sizlere aktarmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Peki köyceğizde şimdiki durağımız neresi? Efendim şimdiki durağımız gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Kaunos Antik Kenti. Çok önemli bir antik kent. Şu anda antik kent alanındayız ve burada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir hocamız var, çok değerli bir kazı başkanımız var. Ufuk hocamla birlikteyiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi, evet. Doçent, aynı zamanda Kaunos Antik Kenti Kazı Alanı Başkanı. Burayla ilgili en doğru bilgiyi kendisinden alacağız. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Hocam mı diyeyim, başkanım mı diyeyim?
1: Hocam,
0: o kadar
1: hocam,
0: çok ünvan var ki.
1: Önemli değil.
0: Hocam, evet. Ve efendim hocam buraya aslında ömrünü adamış. 26 yıldır burada Kaunos Antik Kenti'nde. Evet. Ve hocam verilen çok büyük bir emek var sizin öncülüğünüzde. Burası herhalde sizin çocuğunuz gibi.
1: Evet, belli bir dönem sonra zaten evet çok haklısınız. Çocuğumuz gibi oluyor. Yani ailemizin bir parçası gibi oluyor. Bu bizim arkeologların bütün öğren yerlerindeki bakış açısı budur herhalde.
0: Evet.
1: Başka düşüneni de zannetmiyorum öyle bir şey olabileceğini.
0: Yani büyük
1: efendim,
0: bir emek.
1: Kesinlikle. Büyük bir emek. İsterseniz kısaca kent tarihi hakkında
0: lütfen
1: biraz bilgi vereyim. Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılar 1966 yılında Profesör Doktor Baki Öğün tarafından başlatılıyor, Baki Hoca. Ve şunun altını çizerek söylemek istiyorum ve bunu söylemekten de büyük keyif duyuyorum. 66 yılında başlayan ve 59 yıldır kesintisiz devam eden
0: çok önemli
1: tek Türk
0: çok
1: kazısı.
0: Önemli. Evet.
1: Tek Türk kazısı.
0: Evet hocam, şu anda neredeyiz? Kaunos Antik Kenti'nin neresindeyiz?
1: Evet, şu an kent iki tane terastan oluşuyor. Bu yukarı teras dediğimiz Palestra terası, evet. Bir de aşağıda limanın bulunduğu, özellikle Agora, Stoa gibi böyle kamusal alanların yer aldığı aşağı teras var. Evet. Biz şu an yukarı terastayız.
0: Karşımızda liman var.
1: Karşımızda liman var aynı şekilde.
0: Şimdi antik kentin birçok bölümü var. Biz şu anda kilisenin önündeyiz.
1: Evet, kubbeli kilisenin
0: önündeyiz.
1: Ne zaman
0: yapılmış, hangi dönemde?
1: Milattan sonra 5. yüzyıl.
0: Evet.
1: Yani bizim camilerimizin aslında erken öncül örneklerinden, mimari anlamında örneklerinden birisi. Çünkü bu da kubbeli bir yapıya sahip. Evet. O anlamda önemli bir yapı.
0: Şimdi özellikle Roma döneminde Kaunos Antik Kenti şaha kalkmış.
1: Kesinlikle.
0: Son derece
1: kesinlikle
0: önemli olmuş. Öyle. Roma döneminde aslında çağlar boyunca önemliymiş. Peki antik kentin tamamının gün yüzüne çıkarılması kaç yılı bulur?
1: Oo, çok. Yani bunu
0: 150, 200.
1: Çok. Çünkü
0: çok zor, çok zor efendim, bir iş. Her zaman söylüyorum.
1: Kentin yayılım alanı 230 hektar.
0: Alan çok büyük.
1: Çok büyük, çok evet. Büyük, çok büyük. Yani %20 rakamı çok küçükmüş gibi gelmesin çünkü alan çok geniş. Hı-hı. Çok büyük. Özellikle sivil alan, yani sivil yapıların yer aldığı yerler daha kazılacak. Yani düşünün, biz şu an kamusal ve dinsel, kültürel yapıların olduğu alanları yoğunlaştık son zamanlarda. Oraları açmaya çalışıyoruz.

0: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Köyceğiz çok güzel. Köyceğiz'de olmak çok güzel. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Kaunos Antik Kenti'nin devamında bulunan nekropol alanındayız. Ünlü kral mezarlarındayız. Evet, M.Ö. 4. yüzyıldan kalan kral mezarları gerçekten görenleri büyülüyor. Efendim, Kaunos Antik Kenti'nden çok değerli Antik Kent'in kazı başkanı Ufuk Hocam'la birlikte teknemize bindik ve Dalyan Kanalı'na geldik. Dalyan Kanalı da deniyor, Boğazı da deniyor.
1: Evet.
0: Hocam, burası çok güzel.
2: Kesinlikle.
0: Bu nasıl bir manzara? Şimdi tarih var, bakın tablo gibi, kral mezarları, efendim Dalyan Kanalı, yemyeşil ormanlar, sazlık alanlar, gerçekten tablo gibi inanılmaz güzel bir manzara. Şimdi kral mezarlarının özelliği nedir?
1: Şimdi Kaunos kral mezarları veya kaya mezarları, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiş. Ama inşa edildiği dönemde kullanılmış, Roma dönemine kadar da kullanılmaya devam etmiş bir mezar tipi. Özellikle ön cephesi tapınak cepheli mezar tipinde ifade edilen bir tipe giriyor. O anlamda da bu bölgenin özel mezarlarından birisi. Tabii görünüş itibariyle muhteşem, ihtişamlı yapılar olduğu için bu zengin sınıfın veya kralların orada işte defin edildiğini söylemek yanlış olmayacak.
0: Yani Kaunos Antik Kenti'nde vefat eden krallar, evet, buraya gömülüyor.
1: Evet, evet.
0: Efendim, tamamen kayadan oyma kral mezarları gerçekten inanılmaz güzel bir görüntü sergiliyor. Dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler var. İşte o yerlerden biri de Sakinşehir Köyceğiz.

0: Köyceğiz'de bulunan Sultaniye kaplıcası şifa dağıtıyor.
1: Efendim programı Sakin Şehir, Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Köyceğiz'de tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyenler, Köyceğiz'e geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken yerler var. Yuvarlak Çay, Kanos Antik Kenti, Köyceğiz Gölü ve Sultaniye Kaplıcası. Gezi rotanızda mutlaka olmalı. Buraları Köyceğiz'e geldiğinizde mutlaka görmelisiniz. Peki Köyceğiz'de şu anda neredeyiz? Şu anda dünyaca ünlü Sultaniye Kaplıcası'ndayız. Ölemez Dağı'nın eteklerindeyiz. Efendim Köyceğiz'in her tarafında olduğu gibi burada da mükemmel manzaralar var. Aslında Köyceğiz'in dört bir yanında gördüğümüz manzaralar adeta tablo gibi, adeta kartpostal gibi. Efendim Sultaniye Kaplıcası, dünyaca ünlü bir kaplıca. Hem yerli turistler tarafından hem de yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Bakın, yemyeşil ormanların içindeyiz, mükemmel bir doğanın kucağındayız, Ölemez Dağı'nın eteğindeyiz ve şifalı su. Efendim bunlara eşlik ettiğinde, mükemmel manzaralar bunlara eşlik ettiğinde, evet burası gerçekten son derece önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Bakın burada şifalı sularla dolu havuzlar var. Efendim Köyceğiz ve şu anda bulunduğumuz Sultaniye Kaplıcası şifalı su zengini. Suyun sıcaklığı 39 derece ve içerisinde çok zengin mineraller var. Ve hem yerli turistler hem de yabancı turistler işte birçok hastalığa iyi gelen Sultaniye Kaplıcası'nın şifalı sularını

0: bundan faydalanmak için buraya geliyor ve değerli izleyenler burada da çamur havuzu var. İşte aslında hem güzellik hem şifa. Değerli izleyenler, Sultaniye Kaplıcası'nı gezmeye devam ediyoruz efendim. Burası binlerce yıldır şifa dağıtıyor. Çamur havuzları, şifalı sularla dolu havuzlar ve doktor balıklarla dolu havuzlar. Hangisini tercih ederseniz edin. Hepsi inanılmaz faydalı. Hepsi yerli turistler tarafından, yabancı turistler tarafından müthiş ilgi görüyor. Burada çok güzel bir aile var. Merhabalar, isim nedir?
1: Merhaba, Özge.
0: Özge Hanım, nasılsınız?
1: Çok iyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Nereden geldiniz?
1: Ben Lüleburgaz'dan geliyorum.
0: Oo.
1: Evet, burasını duyduk. İyi ki de gelmişik. Hayatımda ilk defa tatil yaptığımı anladım.
0: Tatil yapmaya Köyceğiz'e geldiniz.
1: Evet. Evet.
0: Sultaniye Kaplıcası'na şifalı sulardan faydalanmaya geldiniz. Beğendiniz mi?
1: Çok beğendik. Çok güzel. Suyu, denizi, havası, ağaçlar ayrı bir şey. Çok güzel.
0: Şu anda havuzda doktor balıklar var. Acıyor mu?
1: Yok, şu an sadece gıdıklıyorlar.
0: Gıdıklıyorlar mı?
1: Evet.
0: Nasıl bir his?
1: Çok iyi.
0: Zor mu dayanıyorsun?
1: Ya şu an ilk soktuğun anda böyle şey yapıyor ama gıdıklıyor ama sonra alışıyorsun.
0: Soğuk mu su?
1: Yok, çok güzel.

0: Değerli izleyenler, programımız Muğla Köyceğiz'de tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Efendim, turist ne ister? Gezmek, görmek ister, alışveriş yapmak ister ve yemek yemek ister. İşte burası deniz kenti, sahil kenti. Efendim, buraya geldiğinizde deniz mahsullerini, deniz ürünlerini mutlaka yemelisiniz. Burada ot bakımından çok zengin bir coğrafya var. İşte otlu mezeler, salatalar, yemekler, onlar da son derece yaygın. Ama şimdi bugün konumuz Mavi Yengeç. Bu bölgede özellikle Dalyan tarafında Mavi Yengeç üretimi son derece yaygın. Yanımızda çok genç ama çok başarılı, ellerinden lezzet damlayan bir şefimiz var. Serkan şefimizle birlikteyiz. Burada olduğumuz süre içerisinde bize çok güzel yemekler yaptı. Ve bugün çok enteresan bir çorba yapıyoruz. Daha önce çekimini hiç yapmadım, tadına da bakmadım. Aslında daha önce ben hiç yemedim bunu. Yani çok düşkün değilim deniz mahsullerine, balık yiyorum. Mavi Yengeç çorbası. Evet. Serkan şefim, bu nedir? Mavi Yengeç çorbası. Şimdi öncelikle Mavi Yengeç'in özelliği nedir?
1: Şimdi Mavi Yengeç'in özelliği
0: şöyle gösterelim.
1: Bu tarafta daha çok yaygın olması, çıkması.
0: Tabii, tamam. Şunlar gözü. Şöyle çevir
1: gözü,
0: şefim.
1: Evet. Ayakları,
0: şöyle
1: bacaklar.
0: Şöyle görsün izleyenler. Evet.
1: Bunlar Dalyan tarafından çıkıyor. Tabii, tamam. Burada sadece genelde ızgarada yaparlar.
0: Evet.
1: O kısmını bilirler. Çorbasını çok bilmezler. Çorbasını sadece bize öz bir ürün.
0: Yani ızgarası yapılıyor Mavi Yengeç'in ama çorbası yaygın
1: yapan
0: değil.
1: Yok.
0: Zaten Serkan şefim, yaygın olsaydı ben mutlaka çekerdim. Bilirim şimdi Mavi Yengeç ama her tarafı mavi değil. Değil mi?
1: Tabii. Bu tabii kaynarken tekrar çorbanın içinde renk değiştirecektir.
0: O bir renk değiştirmiş gibi zaten. Bakın şuralar mavi. Daha önce parçaladığımız
1: çorbasını,
0: evet, çorbasını yapmak üzere hazırladığımız yengecimiz. Bakın burada bunlar nedir? Kıskaç mı?
1: Evet, bunlar keskin, bacak kısmı tabii.
0: Tamam.
1: Eti gövde kısmından çıkar.
0: Serkan şefim şöyle alırız. Bir al eline, bıraktın hemen şöyle. Efendim, Mavi Yengeç önemli bir sembol buradan.
1: Buradan kırarız. Şu üstünü, tabak dediğimiz kısmını,
0: evet,
1: buradan kaldırırız. Gövdesinde et çıkar, iki taraflı. Şu bacak kısımlarında yine aynı şekilde et çıkar. Mavi Yengeç'imiz bu kadar. Çok bir eti çıkmaz ama lezzetlidir.
0: Evet, az ama öz.
1: Az ama öz.
0: Zaten efendim her tarafı böyle kemiğimsi yapı. Şu evet, kısımları yeniyor. Ve Mavi Yengeç çok seviliyor. Daha çok ızgarası yapılıyor. Ama biz ne yapacağız? Çorbasını yapacağız. Serkan şefim, yapalım.
1: Sebzelerle başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Tereyağı unla bağlamak için kullanıyoruz çorbada.
0: Tereyağımız doğal, tereyağımız mis gibi kokular yayarak eridi. Evet, şimdi.
1: Şimdi ben sebzeli yapıyorum.
0: Öyle
1: yani
0: yapalım.

0: Dedim.
1: Tamam.
0: İlk önce havucunu atıyorum. Havuç da bir lezzet veriyor. Kabak atıyoruz.
1: Kabak.
0: Havucu vermiş.
1: Yakışır.
0: Bağlamak için un kullanıyoruz.
1: Kıvamını ayarlıyoruz.
0: Kıvamını ayarlamak için. Bağladıktan sonra biraz suyumuzu veriyoruz. Bundan sonra daha da lezzetlendirmek için sarımsak.
1: Oo.
0: Sarımsak olmazsa olmaz.
1: Şahane. Başka?
0: Aynı şekilde limon suyumuz.
1: Of of of. Bu yengeç çorbası lezzetli olmaz mı? Sarımsak girdi, limon girdi, kabak girdi, havuç girdi, doğal tereyağı var. Balık çorbası çok severim. İnanılmaz severim böyle ekşi ekşi. Balık çorbasını içerim, yalan yok ama... Ha sen böyle
0: tabii.
1: Ben zannettim etli kısmını
0: yok.
1: Atıyorsun.
0: Hayır.
1: Sen parçaladın, komple attın.
0: Komple attım. Biraz
1: onlar yeniyor mu?
0: Tabii tabii. Biraz kaynattıktan sonra zaten haşlanmış olacaktır.
1: Tamam.
0: İçinde.
1: Evet.
0: Ondan sonra etini ayıklamaya geçiyoruz.
1: Bakın renk değiştiriyor değil mi? Kaynayan
0: tabii,
1: suya girince
0: kaynatır,
1: bakın. Mavi yengeç oldu. Kırmızı yengeç. Bakın
0: evet.
1: Şöyle göstereyim bakın.
0: İnsanlar da soruyor bu neden mavi yengeç değil?
1: Şimdi mavi yengeç deyince tabii ben de masmavi bir yengeç bekledim.
0: Şöyle gösterelim.
1: Bakın mavi yengeç oldu.
0: Bacak
1: kırmızı var. Yengeç.
0: Turuncu.
1: Faydalı
0: doğru.
1: Peki mavi yengeç?
0: Kesinlikle.
1: Vitaminli
0: faydalı
1: mi?
0: Faydalı vitaminli.
1: Ha. Aa o bildiğin turuncu oldu ayol.
0: Evet daha kaynadıkça rengi değişecektir.
1: Evet çorbamız
0: şöyle,
1: kaynıyor.
0: Olarak, bu tarafta bu yörede bulunan defne yaprağı dediğimiz olayı bir tane içine atarsanız farklı bir aroma verir,
1: katacak.
0: Lezzet verir.
1: Evet köyceğiz ot zengini defne yaprağını ilave ettik. Çorbamız kaynıyor. Aman çorbamız hep kaynasın. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi etleri çıkaracağız.
1: Oldu mu pişti mi?
0: Oldu oldu.
1: Aa, ne çabuk. Hemen
0: biraz,
1: pişti.
0: Tabii tabii. Tuzunu ilave edeceğiz.
1: Değerli izleyenler gördüğünüz gibi yengeç çorbamızın yapılışı son derece değişik. Efendim çorbamız aslında kaynadı. Yengeçleri, kemikli yengeçleri tabağımıza aldık. Şimdi takdir edersiniz onların kemiğinden ayrılması, etlerinin çıkarılması bayağı zaman alıyor. Ve Serkan ustamız, Serkan şefimiz zamandan kazanmak için daha önceden bu işlemi yapmış. Aslında ben zannettim ki böyle çorbanın içerisine o yengeçleri, o yengeç etlerini tekrar atıyoruz. Ama sunum çok değişik. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. İşin aslı öyle değil. Mükemmel bir mavi yengeç çorbası sunumu geliyor. Daha önceden hazırladığımız mavi yengecin etleri efendim hazır. Şimdi uğraşmıyoruz zamandan kazanmak için. Bakalım sonra neler oluyor. Serkan şefim pişti mi?
0: Pişti.
1: Hazır mı?
0: Hazır.
1: Ne yapıyoruz?
0: En son olarak dereotu tercihen ekleyebiliriz.
1: Evet.
0: Biz seviyoruz dereotu
1: mis
0: yakışıyor.
1: Mis gibi koktu.
0: Şöyle
1: tereyağı mis gibi koktu.
0: Yine, daha önceden haşladığımız yengeci ayıkladık.
1: Ay çorbanın içinde yengecin bacağı mı var?
0: Evet sunum olarak böyle gönderiyoruz.
1: Bunu mu içeceğim
0: yengecin
1: ben?
0: Bacağını. Evet, etini ayıkladık çorbamızın
1: evet.
0: İçinde.
1: Tamam.
0: Şimdi tenceremizden servis için kaseye boşaltıyoruz.
1: Yalnız Serkan şefim, yengecin etini ayıklamak kemiğinden çok zor iş.
0: Zor.
1: Serkan şefim sen bana neler içiriyorsun değişik değişik. Sıcak sıcak. Ocaktan yeni
0: ağzınızı
1: aldık. Görüntümüz şahane. Mavi yengeç oldu. Turuncu yengeç oldu. Yengeç çorbası. Değerli izleyenler yok böyle bir lezzet. Yok böyle bir çorba. Yemin ediyorum hayatımda yengeç yemedim. Hani yengeçte ıslak olsa inanın hiç yemedim. Hani çok böyle ilgim yok. Merakım yok. Çok sevdiğim şeyler değil ama bayıldım. Şimdi çorbada sarımsağımız, limonumuz var.
0: Limonumuz var.
1: İşte kabak, havuç, dereotu, doğal tereyağı ve yengeç. Hem şifa hem lezzet. Ben çok beğendim.
0: Çok güzel bir ürünümüz.
1: Serkan
0: çok
1: şefim.
0: Da sattığımız bir ürünümüz.
1: Çok uğraştın, ter döktün, yoruldun ama emeğine
0: sadece
1: değmiş.
0: Gerçekten. Bir ürün.
1: Evet. İşin en zor kısmı o yengecin etini o kemikten ayırmak.
0: Ayırmak.
1: İğneyle tamam, kuyu bu. Kazmak ama ondan sonra ortaya çıkan bu enfes çorba. Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederiz.

0: Köyceğiz Gölü'ne karşı yemek yemek çok keyifli.
1: Değerli izleyenler, Köyceğiz'de keyifler yerinde efendim. Köyceğiz'de olmak her zaman çok güzel. Nasıl olmasın ki? Arkamızdaki manzara ömre bedel. Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle baş başayız. Önümüzde şahane bir deniz ürünleri masası. Ve efendim gerçekten şu anda Köyceğiz'in en hareketli yerlerinden birindeyiz. Kordon'dayız. Burası her zaman çok kalabalık. Akşam saatlerinde inanılmaz kalabalık. İşte denizden gelen akşam yemeğini yemek için soluğu burada alıyor. Çok sayıda kafe var, restoran var. İnanılmaz keyifli bir yer. Efendim burada Gürbüz Bey'in misafiriyiz. Masamız şahane. Ustalarımızın ellerine, emeğine sağlık. E tabii ki burası Muğla Köyceğiz. Efendim buraya geldiğinizde işte balık yemeden, diğer deniz ürünlerini yemeden olmaz. Tabii ki zeytinyağı zengini, zeytinyağlı yemekler konusunda, mezeler, salatalar konusunda da burası son derece zengin. Her damak zevkine uygun lezzet var. Gürbüz Bey merhabalar.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederiz, gayet iyiyiz. Sezonun yoğunluğu, uğraşıyoruz.
1: Evet, sezon nasıl? Kalabalık mı Köyceğiz?
2: Oldukça mutluyuz. Ülke genelinde sezon biraz zayıf geçiyor. Zayıf bir sezon yaşıyoruz. Ama Köyceğiz'in kendine göre bir hareketliliği, bir misafirleri var.
1: Profili var.
2: Profili var. Yine bir şekilde işimiz oluyor diye.
1: Ama şimdi Köyceğiz'in şöyle bir özelliği var. Hani çok böyle gürültülü bir yer değil, aşırı kalabalık bir yer değil. Özellikle bakıyorum kordonda yürüyenlere, turist profiline, hani ağırlıklı olarak aileler.
2: Evet.
1: Burada böyle dinlenmek için, ne bileyim, keyifli bir tatil yapmak için bulunan ailelerin sayısı çok fazla. Hani daha çok aileleri görüyoruz. Ve hakikaten kafa dinlemek için inanılmaz güzel bir yer. Bunun bir nedeni de buranın sakin şehir olması. Evet, sakin şehir ünvanı aldı Köyceğiz. Ve Gürbüz Bey'e ben misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Gürbüz Bey, masamızda neler var?
2: Efendim, neler öncelikle yengeç çorbamız var. Mavi yengeç biliyorsunuz bölgemizde İztuzu plajında görünen bir yengeç türüdür. Dünyanın çok az yerinde görülür. Biz bu mavi yengeci hem ızgara olarak pişirerek misafirlerimize tattırıyoruz, hem de çorbasını yapıyoruz. Bu çorbayı başka bir yerde bulmanız neredeyse mümkün değil. Çok orijinal, çok güzel bir tattır. Herkese de tavsiye ederiz tatmasını. Ondan sonra yoğurtlaması var. Köyceğiz'in olmazsa olmazı, meşhur bir yoğurtlaması.
1: O olmazsa zaten olmaz.
2: Yani yoğurtlamasız masa bizde neredeyse olmaz.
1: Kahvaltılarda, yani efendim, yemeklerde mutlaka olur. Yemeğin önünde Muğla merkeziyle, ilçeleriyle birlikte o yoğurtlamayı mutlaka yer, yemeden rahat edemez. Ben o yoğurtlamayı yiyince doyuyorum yalnız. Öyle bir durumum var.
2: Yoğurtlama biraz öyle.
1: Burada hemen efendim yemek yemek istediğimizde, ki Gürbüz Bey'in mekanında da öyle, enfes mezeler, çeşit çeşit, ki bunlarla sınırlı değil. O kadar çok ki, hani masamızın aldığı kadarıyla sizlere göstermeye çalıştık. Masamızı donatmaya çalıştık. Onun dediğim gibi değişik ustalarımızın ellerine sağlık. Hemen bu yoğurtlama önünüze geliyor.
2: Evet. Onun haricinde değişik, mümkünse yöresel otlardan, yöresel bitkilerden yaptığımız mezelerimiz var.
1: Evet.
2: Şevketi Bostanlı hem balık kızartmamız var, Şevketi Bostanlı leğen kavurmamız var.
1: Balık kavurmamız.
2: Hem de Şevketi Bostanlı meze olarak da sunuyoruz.
1: Evet. Seviliyor.
2: Enginar kalbi var efendim. Enginar da buralarda çok sevilir ve biliyorsunuz.
1: Enginar kalbi. Bebek enginar.
2: Evet. Enginar'ın bile kalbi vardır diye Elinde filmine geldi.
1: Enginar'ın bile kalbi var. Herkesin kalbi olmalı. Evet. Evet.
2: Enginar'ın bile kalbi vardır efendim. Patlıcan salatamız var. Kendisini civardan aldığımız sebzelerle yapılıyor. Bir değişik olarak Ege'deyiz, madem bir Girit mezesi yapalım dedik. Tabii. Bir tane Girit mezemiz var.
1: Şahane. Balığımız zaten var.
2: Burada Meneviş otundan yaptığımız bir
1: mezemiz
2: var.
1: Evet, o da önemli. O da çok önemli.
2: Evet,
1: çok seviliyor.
2: Bölgede yetişen otlardan olan.
1: Meneviş otu var. Üzerinde yoğurt var.
2: Evet.
1: Bunlar nedir?
2: Biber efendim. Acı. Hafif de acı.
1: Acı. Hafif de acı. Acı severler için son derece ideal. Burada ne var?
2: Jumbo karideslerimiz. Ekincikten jumbo karides alıyoruz. Ekincik koyumuz bizim çok güzeldir.
1: Evet, evet. Görülmeye değer.
2: Evet, evet. Muhakkak orayı da tavsiye
1: ederiz. Cennetten
2: edelim.
1: Bir köşe. Çökertme tabii. Çökertme, onu da konuşmuştuk. Evet. Çökertmesiz olmuyor. Bunun altında ne var şimdi? Patates mi var?
2: Evet efendim. Bunun altında ince ince dilinmiş
1: patateslerimiz var. Evet, sizin çökertmeniz biraz daha değişik.
2: Evet, biz eti biraz bonfiletinden kullanıyoruz. Biraz bol. Bu

0: Alt tarafında patatesler var.
1: Şimdi Gürbüz Bey malzemeden asla çalmamış. Genelde böyle evet. Çökertmeyi defalarca çekmişimiz.
0: Onu da bonfileden yaparız efendim.
1: Yemişliğimiz var. Genelde patates kızartması şöyle dağ gibi tabağa doldurulur. Üzerinde eti daha azdır. Ama dediğim gibi malzemeden çalınmamış. Patates kızartması daha az. Üzerinde yoğurt ve eti bol. İnanın zaten patates kızartmasını göremiyorsunuz. Ancak o eti kaldırmanız lazım ki işte demin yaptığı gibi Gürbüz Bey'in o patates kızartmalarına görebilirsiniz son
0: buraya
1: derece.
0: Buraya keyif almaya geliyorsunuz. İnce, keyifli bir zaman geçirmeye geliyorsunuz. Ben, onun için de hani onlardan cimrilik yapmak kimseye bir şey kazandırmaz herhalde.
1: Valla tebrik etmek istiyorum size. Gürbüz Bey çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Bir teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Misafirperverliğiniz için ki efendim Köyceğiz'de olduğumuz süre içerisinde yemeklerimizi burada yedik. Gürbüz Bey'in misafiriydik. Tabii ki buraya gelmemize vesile olan çok değerli Sayın Kaymakamımıza, Köyceğiz Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu'ya ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Köyceğiz Gölü'nün güzelliği eşliğinde hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Bekliyoruz.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

0: Bilenler bilir. Köyceğiz'in balı çok ünlüdür.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, sakin şehir, turizm cenneti Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi Köyceğiz'i elimizden geldiğince tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, bal Köyceğiz için gastronomi anlamında çok çok önemli bir sembol. Bal programımızda mutlaka olmalıydı. Ve değerli izleyenler, Köyceğiz'in balına inanılmaz talep var. Tescilli bir bal, şifalı bir bal, lezzetli bir bal ve burada kahvaltı masalarından asla eksik olmuyor. Türkiye'nin her tarafından, hatta yurt dışından talep var. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda bizim çok değerli dostumuz Ramazan Bey'in mekanındayız. Efendim, üretici balın Köyceğiz'de doğayan ismi. Ramazan Bey, merhabalar.
2: Merhabalar efendim. Öncelikle Köyceğiz'e ve Köyceğiz'e verdiğiniz katma değer için, Köyceğiz'i bu şekilde anlattığınız için size çok teşekkür ediyorum.
1: Bizim için keyif.
2: Köyceğiz'in yaşayan ve Köyceğiz'de bir iş insanı olarak ve Köyceğiz'in balını Türkiye'ye ve dünyaya tanıttığınız evet. için, bölge arıcılığımıza verdirmiş olduğunuz katma değer için sizlere ve kanalınıza çok teşekkür ederim.
1: Evet, burada olmak çok güzel. Köyceğiz'de olmak her zaman çok keyifli. Şimdi efendim, Köyceğiz'in %80'i ormanlık alanla kaplı. Ağırlıklı olarak işte çam ormanları var. Ve buranın mis gibi doğasında üretilen ballar inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi turizmle birlikte arıcılık, bal üretimi halkın çok önemli bir geçim kaynağı, ama bunun yanı sıra tarım da var tabii ki.
2: Tabii ki. Biz biliyorsunuz aynı anda 3 mevsimi veya 2 anda bir mevsim yaşayabilecek bir bölgedeyiz. İşte 15 kilometre yukarıda yaylamız olan, işte gölümüzü, yine yaylamız olan şey, yuvarlak çayımız, yine bizim ekincik olan denizimizi aynı anda yaşayan bir iklime sahibiz. Çam ormanlarımızın en büyük özelliği şu: bölgemizde sanayileşmenin olmadığı, ormanlarımızın organik diye tabir edebileceğimiz, saf, doğal ve lezzetli, kahvaltıda kullanabileceğiniz Türkiye'nin en güzel ve en lezzetli balı çam balı.
1: Çam balı.
2: Çam balı. Antioksidan değeri her zaman yüksektir. Çok özür dilerim. Bu balın en büyük özelliği, yani antibiyotiksel özelliği vardır. Kışın çam balı kullanın. Protein olarak da çiçek balı kullanın.
1: Şimdi bunlar nedir? Şimdi tahinimiz var.
2: Tabii
1: susam
2: ki.
1: Yetişiyor bol bol.
2: Yetişiyor.
1: Evet, tahinimiz var. Tahinimiz
2: var. Tahinimizin en büyük özelliği, bizim tahinimiz çifte kavrulmuş. Biliyorsunuz Muğla'nın en büyük özelliği susamımızın sarı
1: şöyle
2: susam
1: bir
2: olması.
1: Şöyle koklayayım.
2: Harika ve çifte kavrulmuş bir
1: susam kokuyor. Buram
2: lezzetli,
1: buram.
2: Aynen. Tabii bunu şöyle biz tüketicilerimize bunu tavsiyemiz. Tabii bu sade olarak kullanmayız. Ben bir lezzeti birlikte tatmak isterim.
1: Of.
2: Bu şekilde de şöyle balımızı da üzerinde şöyle beraber harman yaparak.
1: Ne yaptın?
2: Şöyle
1: ne
2: bir
1: yaptın?
2: Birlikte bunu harman yapıp.
1: Ramazan Bey, sen ne yaptın böyle?
2: Ben
1: buralar mis gibi susam koktu, mis gibi tahin koktu. Şimdi ben bu tahini açtığımda zaten bilir, hanımlar da bilir, beyler de bilir. Üzerinde böyle bir yağ tabakası oluşuyor.
2: Kesinlikle, evet.
1: Ne yapmak
2: olacak
1: lazım?
2: Karıştırmak gerekiyor.
1: Sen karıştırmadın.
2: Ben alt üst
1: yaptım, karıştı. Sallamıştım. Evet, çekimden
2: önce
1: sallamıştım.
2: O onu şey yaptı. Bunun en büyük özelliği şu anda lezzeti yakaladık. Ben hatta eğer...

0: ekranlardaki şeylerimiz, sayın izleyicilerimiz bizi yanlış anlaşılmasın. Bal tutan parmağını yalar.
1: Bal tutan parmağını yalar.
0: Efendim evet. Biz tayını şu anda ballı tayın lezzetli. Her gün sabahleyin aç karnına bunu tüketebilirsiniz. Kahvaltılarını tüketebilirsiniz. Onun için tayın sofralarımızın vazgeçilmesi. Çam balıyla olması ayrı bir lezzet katıyor. Ayrı bir şifa katıyor.
1: Evet.
0: Belma Hanım, biz sadece balla kalmadık. Biliyorsunuz ara ürünlerimizin içinde bizim polenimiz var. Yani polen bugün dünyada artık kabul edilmiş. Çünkü arının en doğal ve arının en büyük besleyici özelliği ve hücre yenileyici özelliği olmasından dolayı bunun sağlık açısından bunu artık kabul etmemek imkansız. Yine bunu balla karıştırarak, yoğurtla, farklı ürünlerle bunu karıştırıp yine üzerine biraz bal takviye ederek. Yani of. Belma Hanım şöyle, of. Ben size şöyle söyleyeyim.
1: Şov var, şov.
0: Şovdan öte. Biz
1: köyde
0: size,
1: de şov var.
0: Biz size
1: ben onu yiyemem,
0: söyleyeyim.
1: Polen alerjim var.
0: Biz bunu eğer bunu yerse bizim ekip arkadaşlarımız, vallahi bugünkü çekimleriniz ben size söyleyeyim, çok hızlı ve...
1: Hemen yedir kameramanlara, Ümit'e, Olgun'a hemen yedir. Hemen yedir.
0: Olgun'a yedirmem lazım çünkü...
1: Şöyle enerjileri tavan yapsın.
0: Enerji
1: ondan
0: tavan
1: sonra
0: yaparsa çekimler hızlı bir tarafı yoksa...
1: Mutlu mutlu çekim yapsınlar. Benim polene alerjim var. Bir kere bana böyle bir çay kaşığının ucuyla polen ikram ettiler ve ben hastanelik oldum. Yani bazılarının alerjisi olabiliyor, ona dikkat etmek lazım. Ama gerçekten...
0: Olgun abi gel yaklaş, ben sana bir
1: inanılmaz lezzetli ve şifa kaynağı, çok özel. Elde edilmesi çok zor.
0: Aynen.
1: Valla çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Kaymakamımıza, sizin adınıza bize buraya kadar sizi
1: sağ olsun
0: yönlendirdi. Bizi baş tacısınız. Sağ olun, var olun. Yine bekliyoruz. Her zaman Köyceğiz'de bir kapınız var efendim.
1: Çok teşekkürler efendim. Sevgiler, selamlar. Turumuz sürüyor.

0: Değerli izleyenler, burası Muğla Köyceğiz. Efendim buraya geldiğinizde deniz mahsullerini lütfen bol bol yiyin. Burada enfes menüler var, mükemmel lezzetler var. Serkan şefimizle birlikteyiz. Şevketi Bostanlı levrek kavurma yapıyoruz. Şimdi bilmeyenler için Serkan şefim, Şevketi Bostan nedir?
1: Şevketi Bostan Avrupa'nın yanı sıra İran'dan Akdeniz havzasına ulaşan bir bitkidir.
0: Evet.
1: Deve dikeni olarak geçer.
0: Evet. Köyceğiz'de bol yetişiyor.
1: Tabii biz de gidip İzmir'den alıp geliyoruz.
0: Evet, burada yetişmiyor. Burada yetişmiyor. Ama burada da yetişen inanılmaz lezzetli, inanılmaz faydalı otlar var. Burası
1: tabii
0: ot zengini aynı zamanda. Ama Şevketi Bostan İzmir'den alınıyormuş. Orada evet, da bol bol yapılır. Şevketi Bostan.
1: İnsan
0: faydalı lezzetli. Şimdi Şevketi Bostan'la işte balık kavurma yapılıyor. Aynı zamanda meze yapılıyor. Değil mi Serkan şefim?
1: Kavurmasını yapıyoruz. Meze olarak yoğurtlu bir şekilde veriyoruz.
0: Beğeniliyor mu?
1: O da beğeniliyor. Güzel gidiyor. Aynı şekilde
0: balık kavurmasını
1: ana yemek olarak sunuyoruz.
0: O da beğeniliyor.
1: Müşterimiz o da beğeniliyor.
0: Hadi o zaman Şevketi Bostanlı levrek kavurma yapıyoruz. Başlayalım Serkan şefim. Levreğimiz taze taze. Önümüzde. Şevketi Bostan budur.
1: Şevketi Bostan otumuz budur.
0: Ot.
1: Yıkanmış, ayıklanmış.
0: Evet.
1: Bir şekilde ilk önce bunu yemeği hızlandırmak için haşlamaya koyuyoruz.
0: Suyumuz kaynıyor.
1: Suyumuz kaynıyor haşlamaya.
0: Evet. Şevketi Bostanlarımızı şöyle kaynayan suyumuza bırakıyoruz. Levreğimiz burada. Şimdi Serkan şefimiz levreğimizi bir güzel
1: yapıyoruz.
0: Ayıklayacak. Yani bu balığı ayıklama işi de zor iş.
1: Kılçıklarını alıyoruz.
0: Halal. Hiç sevmem.
1: Orta kemiğini bırakıyoruz. Sadece eti bırakıyoruz.
0: Tamam.
1: Atıyoruz. Küçük parçalar halinde pişmesi kolay olsun. Alıyoruz.
0: Yani işte işin uzmanı şurada kılçık var diyor, orayı alıyor. Nerede ne var, nerede kılçık var hepsini santimi santimine biliyor. Ya ben hiç görmedim orada kılçık falan. Herkesin işi işte.
1: Şöyle somitlerini koyduk.
0: Tamam. Onları şimdi ne yapıyoruz?
1: Onları da şimdi kaynayan otumuzu ayrı bir tavada balığımızı kavuracağız.
0: Tamam.
1: Biraz şuradan şöyle
0: tereyağımız var.
1: Tereyağımız hafiften yine.
0: Evet, kavurduk. Sarı sarı doğal tereyağı.
1: Beraber.
0: Evet, Şevketi Bostanlı levrek kavurma. Bakalım nasıl yapılıyor? Aslında pratik. Çok pratik.
1: Çok pratik.
0: Ya malzemeler az. Levreğimizin olması lazım. İşte Şevketi Bostanımızın, tereyağımızın olması lazım. Başka ne lazım?
1: Limon veriyorum
0: başka
1: içine. Krema.
0: Krema. Yine evet.
1: Aynı şekilde sarımsak. Defne yaprağı lezzet veriyor.
0: Bitmiştir olay. Bitmiştir olay. Peki Serkan şefim, Şevketi Bostanlı balık kavurması bir tek levrekle mi yapılıyor? Başka bir balıkla da yapabilir miyiz?
1: Değişebilir. Çuprayla da yapabilirsiniz ama bizde en çok tercih edilen
0: en güzel levrek oluyor. Levrekli
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii yağlı olduğu için. Şevketi Bostanımıza bakıyoruz, otlarımıza. Gayet iyi haşlanmış.
0: Haşlanmış. Tamam.
1: Onu hemen yan tarafa levreği alıyoruz.
0: Ooo, şov var şov. Of. Serkan şefim ne yaptın öyle?
1: Yine ne yaptın öyle? Devam ediyoruz.
0: Of. Valla Olgun'la Ümit korktu. Bir an dedim ki kamerayı bırakıp kaçacaklar. Buralar alev aldı. Evet, müthiş şovlar, müthiş görüntüler. Köyceğiz'de işte ustalık. İşte sanat.
1: Bırakıyoruz.
0: Mükemmel görüntüler. Evet.
1: Kremamızı veriyoruz. Ondan sonra sarımsak ben atıyorum, seviliyor, tercihen atılabilir.
0: Sevilmez mi?
1: Biraz kaynamaya bırakıyoruz, özleşiyoruz kremamız. Dereotu tekrardan atıyoruz. Onunla beraber bir tane defne yaprağı atabiliriz, lezzet verir.
0: Şahane.
1: Bir dilim de limon. kremayla birlikte.
0: Tamam, bitti mi?
1: Evet, tam olarak bu.
0: Hazır mı?
1: En son olarak
0: son bir dokunuş,
1: havuç, renk
0: görüntü
1: verir.
0: Güzelleşti.
1: Bırakabilirsiniz.
0: Doğada güzelleşti.
1: Bu kadardır.

0: kablo gibi bir balık kavurma. Hem de Şevketi Bostanlısı'ndan, bol kremalısından, görüntü şahane. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan mükemmel bir kavurma. Serkan şefimizin ellerine sağlık. Yiyenlere bana afiyet olsun. Çok iyi. Evet değerli izleyenler, şahane. Tek kelimeyle bayıldım. Serkan şefim ellerine sağlık, aşırı iyi. Ve böyle kereviz sevenler Şevketi Bostan'a bayılacak. Yani böyle kereviz tadı var. Levreğin lezzeti, kremanın lezzeti, tereyağının lezzeti, işte havuç var, dereotu var, sarımsak var, limon var ve mükemmel bir sunumla buluşan bu karışım, bu özel balık kavurma işte gerçekten mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Ben çok beğendim, bayıldım. Serkan şefim ellerine sağlık ve burada da en sevilen lezzetlerden biri.
1: En çok sattığımız ürünlerden birisi.
0: Evet. Yabancı turizmi seviyor, yerli turizmi
1: yerli daha,
0: daha çok
1: tercih ediyor.
0: Yerli daha çok tercih ediyor. Özellikle Ege tarafında
1: tabii
0: oturanlar
1: de.
0: Değil
1: evet.
0: mi? Böyle
1: Bostan'ı bilenler.
0: Deniz şehirlerinde yaşayanlar, Şevketi Bostan'ı sevenler, bağımlısı olanlar. Çok lezzetli bir bitki. Efendim Allah vermiş, bizim ülkemize her şeyi vermiş. İşte Muğla Köyceğiz, işte Şevketi Bostanlı levrek kavurması. Afiyet olsun.
2: Haftaya görüşmek üzere Köyceğiz'e veda ediyoruz.

şimdiki durağımız Gümüşlük. Efendim Gümüşlük Bodrum'un en popüler yerlerinden biri. Yaz aylarında, sezonda Gümüşlük çok kalabalık oluyor. Efendim tatil yapmak için yerli ve yabancı turistler tarafından

görüntüye kavuşuyor. Değerli izleyenler, Gümüşlük Limanı'ndan mükemmel bir gün batımı izleyebilirsiniz. Efendim, buraya gelen turistler iskelede, limanda bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Karşımızda Tavşan Adası var. Efendim, arkamızda da Koca Dağ var. Evet, ileride de batık bir şehir bulunuyor.

0: Ve değerli izleyenler, tabii ki lokma. Efendim, Bodrum'un lokması çok ünlüdür, çok lezzetlidir. Şu anda çarşıyı keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Burnumuza buram buram kokular geldi. Efendim, çok güzel, çok lezzetli lokma yapan bir dükkandayız. Kader Hanım'la birlikteyiz. Kader Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Ben çok severim lokma ve Bodrum'un lokması da çok ünlüdür. Şimdi lokma olmadan zaten Bodrum bölümü olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Eksik kalır.
1: Artık Bodrum ve lokma özleşmiş durumda, evet. Şu anda. Yani Bodrum'a her gelen kesinlikle lokma yemeden dönmüyor. Dönmeyi de tercih etmiyor.
0: Zaten dönmesin de. Turistler seviyor mu?
1: Kesinlikle.
0: Yabancı yani turistler.
1: Şöyle lokma olarak bilmiyorlar ama.
0: Bakıyorlar, bu ne mi diyorlar?
1: Ya bu nedir diyorlar, evet. Donut diyoruz. Çünkü onlarda donut biraz daha büyük. Bunlar da mini donut gibi olarak, evet, algılıyorlar.
0: Sonra ve alıyorlar.
1: Alıyorlar, denetiyoruz ve tadları çok hoşlarına gidiyor.
0: Sonra geliyorlar, bir daha alıyorlar.
1: Kesinlikle. Yani gidene kadar alıyorlar.
0: Türkler sever zaten
1: lokmayı. Kesinlikle, yani ona kesinlikle Türklerin favorisi yani.
0: Evet, aslında bizim milli tatlımız efendim lokma, baklava, bunları hepimiz severiz. Efendim, soğuk şerbetimizin içerisine kızarttığımız lokmalarımızı bir güzel bıraktık. Aa, hemen aldınız. Aa, ben zannettim ki böyle bekleyecek.
1: Yok, beklemeyecek çünkü lokmanın içine şerbetin çekmemesi gerekiyor. Çok hafif ve çıtır çıtır bir lezzet oluyor.
0: Yani lokmayı şerbete bırakmasıyla alması bir oldu.
1: Evet,
0: evet, şimdi sunum zamanı efendim. Bodrum lokması. Kürdanı batıramıyorum değerli izleyenler. O kadar çıtır çıtır ki. O kadar taze ki. Ay, daraldım yemin ediyorum da. Bir dakika. Kibarlığın lüzumu yok. Ben kürdanla alamadım bu lokmayı. Evet, Belma Belen ne yapar? Eline bir güzel alır. Bu lokmayı afiyetle yer. Mis gibi Bodrum lokması. Herkesin canı istedi.
1: Afiyet olsun.
0: Bu. Olay bu. Bir daha alacağım. Kader Hanım, nefis.
1: Afiyet olsun Berna.
0: Sıcak, ağzım yandı.
1: Afiyet olsun.
0: Ne söylemek istersiniz?
1: Bodrum'a gelip de lokma almadan gitmeyin, yemeden gitmeyin. Bodrum'a özgü en yenilebilecek yerel
0: lezzet sokak lezzeti.
1: Lokma.
0: Lokma yemeden Bodrum'a geldim demeyin. Kader Hanım'ın ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: yiyenlere
1: olsun.
0: Bana afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Bodrum çok ama çok güzel ve Bodrum tam bir turizm cenneti. Tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında Bodrum'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Efendim geze geze bitiremiyoruz, sizlere tanıta tanıta bitiremiyoruz. Şu anda Bodrum Gümbet'teyiz. Yaklaşık Bodrum merkeze 3 kilometre mesafede bulunuyoruz. Peki buraya neden geldik? Efendim Bodrum'un önemli bir sembolü var. Yel değirmenleri. Hediyelik eşyalarda yel değirmenlerini bol bol görmeniz mümkün. Bodrum'da ve Milas ilçelerinde 1850'li yıllarda Bodrum'un rüzgar alan yüksek tepelerine yapılan yel değirmenlerini bol bol görebilirsiniz. Tarihi Bodrum Kalesi önemli bir sembol. Yel değirmenleri önemli bir sembol ve beyaza boyanmış Bodrum evleri. Şunu da unutmamak lazım. Begonvil çiçekleri. Evet, onlar da Bodrum için önemli bir sembol. Kısacası Bodrum çok güzel.

0: Gümüşlük Limanı'nda balıkçı restoranın hemen yanı başındayız ve Servet ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz ustam. Valla çok şanslısınız. Cennet gibi bir yerdesiniz.
1: Şükür.
0: Efendim bakar mısınız? Arka tarafımız Gümüşlük Limanı. Evet. Evet, burada Gümüşlük Limanı boyunca çok sayıda balıkçı restoranı var. İşte onlardan birinin önündeyiz. Balık kavurma yapacağız. Şimdi balık kavurma yapacağız.
1: Evet.
0: Ne balığı?
1: Lavus.
0: Lavus.
1: Evet,
0: buradan mı?
1: Lavus. Buradan.
0: Buradan taze taze efendim.
1: Taze taze lavus.
0: Ege'nin sularından evet. Tutuldu.
1: Sağ ol.
0: Aa, çarşıda benim beğendiğim tabaklar. Bakar
1: aynen
0: mısınız?
1: Aynen.
0: Efendim sunumumuz o tabaklarda yapılıyor.
1: Evet.
0: Bu kadar
1: aynen
0: mı denk gelir?
1: Evet.
0: Ben şimdi çarşıda hediyelik eşya dükkanlarını tanıtırken ustam bu evet tabakları izleyenlere özellikle evet gösterdim.
1: Servisimiz
0: çok beğendiğimi
1: böyle
0: söyledim.
1: Servisimiz hep böyle, bunlarla servis yapıyoruz.
0: Efendim çünkü evet, evet, bu balıkçı restoranın sahibi İlknur Hanım'la
1: evet,
0: Cengiz Bey'in bir de hediyelik eşya dükkanı var ve bu
1: aynen
0: tabaklar da orada satışa
1: sunuldu.
0: Ama şimdi şaşırdım birden böyle ağa oldum.
1: Evet.
0: Orada izleyenlere özellikle tanıttım.
1: Evet.
0: Renkleri çok güzel dedim
1: evet
0: ve geldim. Efendim sunumda yine bu tabaklar aynen kullanılmış.
1: Evet.
0: Acaba lahana kavurmamızı yapmak için ne lazım?
1: Bize arpacık soğanımız lazım.
0: Evet.
1: Sarımsağımız, kapya biber, yeşil biber, mantarımız lazım. Domates lazım. Olmazsa baharatlarımız var. Tereyağımız var. Zeytinyağımız var.
0: Evet.
1: Sızma zeytinyağımız
0: Bodrum'un
1: var.
0: Bodrum'un eline zeytinyağı.
1: Zeytinyağı. Evet,
0: yeşil altına. Ben öyle diyorum. Efendim balığımız temizlenmiş.
1: Hazır.
0: Doğranmış. Kılçığı var mı?
1: Kılçık yok. Sıfır kılçık.
0: Yok. Olmaması lazım
1: soğudan
0: zaten.
1: Evet, aynen
0: balık
1: öyle
0: kavurmada kılçık olmaz.
1: Olmaz.
0: Ben hiç sevmiyorum valla balıkta
1: aynen
0: kılçığı.
1: Aynen
0: tadım
1: öyle
0: kaçıyor böyle kılçık
1: aynen
0: gelince
1: öyle
0: ağzıma. Evet efendim ustamız bir güzel malzemelerimizi doğramış, hazırlamış. Ve
1: evet
0: şimdi
1: yapmaya
0: başlıyoruz. Ustam
1: evet
0: kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Besmele çekti ustam. Besmele çekmeden olmaz.
1: Olmaz.
0: Her işe besmele ile başlıyoruz.
1: Olur.
0: Efendim Bodrum'un zeytinyağını, ünlü zeytinyağını tavamıza aldık. Ocağımızı yaktık. Yanmadı mı ustam?
1: Yandı. Yandı.

Evet efendim, zeytinyağımıza arpacık soğanlarımızı bıraktık. Bir güzel kavuruyoruz. Kapya biberimizi, sarımsağımızı da ekliyoruz. Tavamız rengarenk oldu.

0: İçinde bir kız yatar.
1: ya ben
0: çok severim Erzurum'un Sarı Gelin türküsünü. Aslında bütün türkülerimiz çok güzel. Evet. Ama Erzurum'un Sarı Gelin türküsü beni her zaman duygulandırır. Ah bir de söyleyebilsem sesim olsa. Dedim ki ustam Erzurumlu kesin bana Sarı Gelin'i söyler ama yok.
1: Yok
0: söyleyemem. Biraz söyledi, mırıldandı. Vallahi mırıldandı.
1: Evet.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
11: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim,
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyor.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
18: Her anın Double Shot Ice Break.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramızlı ol.
5: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
6: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
10: Balık kavurma yapıyoruz, yeşil evet. Biberlerimizle ekledik. Rengarenk oldu tavamız. Ustam harikasın. Yani bir Erzurumlunun bu kadar güzel kavurma yapabileceğini, balık kavurma yapabileceğini hiç düşünmezdim. Gümüşve'ye geldiğinizde limanda mutlaka balık yiyin. Bu keyfi yaşayın.
11: Servet Ustam elinden balık yemeden gitmeyin.
10: Evet, Servet Ustamız çok güzel yapıyormuş. Balığı, deniz ürünlerini, balık kavurmayı özellikle kendisinden rica ettik efendim. Bizi kırmadı. Efendim bir Erzurumlu ustanın elinden balık yiyeceğiz. Balık kavurma yiyeceğiz. Evet. Tamamdır. Benim elim değdi. Sevgimi kattım. Ustamın sevgisini kattı. Bol bol. Değil mi usta?
11: Evet, aynen öyle.
10: O bir dadaş. Yemeğimizi hızlandırmak adına denizden taze taze tuttuğumuz Laos balığımızı da bir güzel kızarttık. Şimdi aslında gözünüzün önünde kızartmak istedik ama Servet ustamız dedi ki, Belma Hanım dedi, Laos balığını kızartmanın bir usulü var, önemli bir sırrı var dedi, onu vermek istemiyorum dedi. Ben de ustam dedim, senin sırrına saygımız sonsuz dedim.
11: Teşekkür
10: öyle
11: ederim.
10: Değil mi
11: sağ
10: usta?
11: Ol, teşekkür ederim.
10: Efendim bu yüzden evet. De nasıl Belma kızarttığını Hanım, size göstermedik.
11: Belma Hanım lütfen.
10: Evet çok
11: balı,
10: güzel oldu.
11: Balığı ilave
10: ben mi dökeyim? Burada evet. Dereotumuz var. Evet, dereotumuz geldi, onu sonra ilave edeceğiz.
11: Evet. Evet, dökebilirsiniz.
10: Evet, değerli izleyenler, ustamızın sırrını vermediği, kızarttığı Laos balığı taze taze mis gibi ve pişirdiğimiz malzememizin üzerine şöyle izleyenler de görsün. Güzel tabağımızdan boşaltalım. Efendim çekimlerimiz sırasında Adnan Bey bize sabırla, güler yüzlü bir şekilde eşlik etti. Efendim kendisinden çok memnun kaldı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum.
12: Ben de teşekkür ediyorum.
10: Adnan Bey gerçekten yani, çok güzeldi.
12: Ben de zevk alarak geldim evet. İçinde. Ekip çok güzel. Müthiş bir ekiple geldim. Ben de çok zevk aldım. Ben de teşekkür ediyorum.
10: Efendim hem bir rehber kazandık hem de bir dost kazandık.
12: Kesinlikle.
10: Evet Adnan Bey.
12: Daimi olacak.
10: Adnan Bey çok sağ olun. Hakkını helal et. Ellerine emeğine sağlık.
12: Olsun,
10: hadi
12: olsun,
10: şöyle bir el salla tamam, seni ben yollayalım. Ve Servet ustamızla birlikte. Dadaş Servet ustamızla birlikte. Şimdi Erzurum'un olduğunu öğrendim ya artık ikide bir de Erzurum'u araya sıkıştırırım. Artık balık kavurmamızın tadına bakalım. Of of of mis gibi balık kavurma, mis gibi Laos oldu. Kavurma tabağımız nerede şefim? Tamam. Ver ver, çok teşekkürler şefim. Ayağına olsun. Sağlık. Evet. Yalnız tabaklar çok güzel. İnanılmaz güzel, bakar mısınız? Hepsi topraktan, sağlıklı, rengarenk ve çok aynen, şık. Bunlar aynen. Da balık yemenin keyfi nefini başka.
11: Başka.
10: İşte Gümüşlü'ye geldiğinizde efendim mekanda size balıklar, deniz ürünleri bu şekilde ikram ediliyor. Vallahi ustam nefis duruyor. Nefis duruyor. Şöyle arpacık soğanı çok severim. Pişmiş soğanı. Servet ustamızın ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yiyenlere, afiyet bana olsun. Afiyet olsun. Afiyet. Şu bıçağı da nasıl sallıyorum.

0: Sen artık Erzurumlu olarak et falan yeme. Hep bunu ye.
1: Zaten hep yiyorsun.
0: Bayıldım. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Çok lezzetli. Hatta mükemmel. Ustam, sevgini bol bol katmışsın belli.
1: Sizin de sevginiz var içinde.
0: Bayıldım. Afiyet tek olsun. Kelimeyle mükemmel. Afiyet olsun. Değerli izleyenler. Afiyet i̇şte olsun. Gümüşlük, işte ustamızın nefis mi nefis balık kavurması. Ne diyelim? Afiyet olsun afiyet diyelim. Olsun. Selam söylemek istediğin kim
1: bütün
0: var
1: aileme
0: Erzurum'da?
1: Selamlar. Bütün aileme selamlar.
0: Tamam, ekran senin. Erzurum'a selamlar. Saygılar. Dadaşlar diyarına, Bodrum, Gümüşlük'ten.

Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: baş ağrısı, migren, yorgunluk. Sıcak havalarda ne yapmamız lazım? Tansiyon neden yükselir? Nasıl düşürülür? Geceleri uyuyamıyorum. Uykusuzluk neden olur? Çözümü nedir? Dünyada en sık ölüm nedeni belli oldu. Nerede, neyi yanlış yapıyoruz? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş, Nilüfer zamanında anlatacak. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun inşallah. Beklediğiniz o salı günü geldi efendim. Sevgili hocam Oytun Erbaş stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Lacivertler ne kadar yakışmış. Hep yeşil tonları giyiyordunuz.
2: Evet. Dede gömleği dedi ama aldım adamdan. Cepli diye. Geçenlerde yoldan geçerken aldım. Bu cuma giydim. Bu pazartesi salı. Bakalım bu haftayı inşallah
1: bu gömlekleri
2: bu haftayı bu gömlekle her hafta bir gömlek kampanyasıyla.
1: Nasılsınız hocam, her
2: teşekkür
1: şey yolunda
2: ederim,
1: mı?
2: Sağ olun. İnşallah siz de iyisiniz. İyisiniz. Tabii yaz artık ya, ayları da. Yani yaz da bitiyor yani. Dün baktım takvime.
1: Ya hocam zaman neden hızlandı?
2: Evet, hızlandı.
1: Çünkü bunun bilimsel bir açıklaması şöyle, var mı? Hissiyat mı yoksa
2: şöyle,
1: sadece?
2: Evet, hissiyat. Çünkü uyaran çok olduğu için beynimiz çok meşgul. Hı hı. Eskiden bu kadar cep telefonu uyaranı yoktu.
1: Evet, maalesef.
2: Ve çevre uyaranı yoktu. Artık kanallar çok fazla. İnsan davranışlarını çok fazla görüyoruz telefonda. Kimi tatile gidiyor, kimi yemeğe gidiyor, kimi Luna Park'tan bir şey paylaşıyor. O şeyin içerisinde, o resimlerin içerisinde tabii ki zaman, şöyle söyleyebiliriz. Baktığımız insanlarda farklı farklı zamanları gördüğümüz için zaman hızlı akıyor. Eskiden insan sadece komşusunu biliyordu mesela. Hmm. O zaman iki zamanı vardı. Kendi zamanı, bir de komşusunun zamanı. Şimdi binlerce, milyonlarca zamana adapte. Mesela düşünsenize sabah 8'de kalkıyorsunuz. Akşam paylaşılanlara bakıyorsunuz. Ama beyniniz onu akşama doğru alıyorsunuz kafanızı. Öğlen paylaşılanlar. Ya bu sefer farklı zaman dilimlerinde ve farklı dünya bölgelerinde paylaşıldığı için bu sefer beyniniz kişinin paylaştığı zamanı size adapte ettiği için zaman hızlı geçiyor. Ve çok hızlı geçecek. Tabii şöyle bir sıkıntı oluştu. Mesela bakıyorum ben. Eskiden insanlar mesela çok fazla yürüyorlardı. Ondan sonra işte çalışıyorlardı. Şimdi onlar da azalıyor. Aşırı miktarda yemek yiyor insanlar. Az egzersiz yapıyor. Bu sefer de bir sürü kronik hastalık davetiyesi oluyor bu. İşte obeziteden tutun da işte kansere kadar ya da diyabet ya da astım, KOAH. Yani insülin direnci, birçok hastalık. Bugün ilginç bir şey oldu. FDA kilo inelerin haplarına onay verdi.
1: Onay verdi. Avantajı olacak mı yani? Enjeksiyondan korkanlar için mi?
2: Tabii sabahleyin yutacağız yani. Siz de yutacaksınız. Ben de yutacağım. Bir tane yutacağız. Böylelikle iştahımız kesilecek. İngiltere'de satışa sunuldu bugün. Avrupa Birliği'nde satışa sunulmadı ama bize de en geç 2027'nin sonu 2028 gelir. Yani belki de 2027 içine gelir. Şöyle bir iyiliği var. Fiyatı çok ucuz.
1: Çünkü tabii, iğneler çok pahalı.
2: Tabii öbürsü.

0: nereden baksanız yani 300 dolar civarındaydı.
1: Evet.
0: Şimdi bu ne kadar söyleyeyim size? Bu da 40 dolar filan. Çok ucuz bir fiyat. Yani normal bir ilaç gibi düşünün. Tabii kullanma kapasitesi insan artacaktır. Yani herkes kullanır mı? Herkes kullanmaya başlayabilir.
1: Hocam İngiltere'de bir veriler açıklandı. İşte şu kadar iğnelere bağlı ölümler oldu diye. İşte 30'lu rakamlar vardı, 20'li rakamlar vardı hastalıklarla birlikte. Ama kullanan sayısı da çok fazla. Yani sadece bunu iğnelere bağlayabilir miyiz
0: Şey mi?
1: sizce? Zayıflama iğneleri.
0: Zayıflama iğnesinin ölüm oranı çok düşük, yani bir sıkıntı yok. Sadece çok yüksek kiloluların zaten ölüm riski var. Yani o iğneye bağlı bölüm yerine obeziteye bağlı ölümler fazla. Tabi obezler de iğne yaptığı için yani şöyle bir şey yok, yani şöyle bir karşılaştırma yok, yani plasebo uygulanmışlarla iğne kullananlar, yani tuzlu su alanlarla iğne kullanmışlar arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 130 kilo, 140 kilo, 160 kilo çok obez insan var. Bugün baktığınız zaman yurt dışındaki ülkelerde Türkiye'ye göre obezite aynı ama kilolar yüksek. Mesela Türkiye'de en çok gördüğüm obezler 140 kilo, 150 kilo. Ama yurt dışında 200'ler var
1: Tabii
0: mesela.
1: hele Amerika'da
0: Aşırı
1: inanılmaz.
0: obezler var. Ama şunu da söyleyebilirim. Dünyada obezite kilo iğneleriyle beraber azalma gösterdi. Yani bugün ben size şunu söyleyeyim. Amerika'da obezite durdu. Yani aşağı doğru iniyor. Çünkü Amerikalıların parası olduğu için gidiyor eczaneden alıyor iğneyi vuruyor. Türkiye'de tabii biraz fiyatlar yüksek kaldığı için hala sadece kullanım işte ekran önünde olanlar, beyaz yakalar kullanılıyor. Hala daha bir halka daha inmiş değil. Ama şunu
1: Bir de tam
0: görüyoruz.
1: bilmiyoruz hocam, bizde ünlüler biraz saklıyorlardı. Halbuki
0: Evet,
1: ne
0: yok,
1: olacak
0: kullanıyor,
1: yani?
0: herkes kullanıyor, çok kullanan var. Ama tabii hapla beraber daha fazla kullanım olacaktır. Şimdi tabii
1: Çok özür dilerim.
0: Tabii insanlar son 10 yılda özellikle aşırı işlenmiş gıdalarla çok maruz kaldı. Ya yani bunlar aşırı işlenmiş gıdalar ne? Ya sucuk, ondan sonra ekmekler, pasta, börek. Yani biliyorsunuz bugün en iyi işlenmiş gıdayı bana sorsanız pasta derdim mesela. Yani bugün bizim pastanede aldığınız pastalar içerisinde
1: Yok yok.
0: kremadan tutun, ondan
1: Boya
0: sonra
1: var.
0: yani boyalar, ondan sonra işlenmiş nişasta, sonuçta kabartmayla oluşturulmuş pasta şekli. O nedenle çok sıkıntılı. Yani işlenmiş gıda gerçekten aşırı
1: Bir de
0: obezite
1: benim
0: yaptı.
1: nerede kafam karışıyor? Mesela paketli gıda tüketmeyin gibi de bir cümle var ya, çok genel bir cümle. Ama şimdi bakıyorsunuz hocam, mesela kuru yemişler de hiçbir içinde işlem yok, ama işte ceviz örneğini vereyim, leblebi örneğini vereyim. Onlar da paketin içinde. Onları da mı almayalım
0: Ya şimdi
1: mesela
0: şöyle,
1: yani?
0: paketli gıda tabii o değil, tabii olay da ya paketli gıda şöyle oldu. Ya şimdi paketli gıda bir nevi raf ömrü uzatılmış gıda oluyor. Tabii içerisine mutlaka bir şey koyuyorsunuz. Bugün hiç koymadınız sodyum benzoat koyuyorsunuz. Yani katkı ürünleri, propionik asit koyuyorsunuz. Çünkü mesela peynirin raf ömrünü uzatmanız lazım, yoğurdun uzatmanız lazım gibi. Evet, bu da şey gibi oldu. Yani katkı maddeleri, yani bir sürü gıda katkı maddesi içeriyor. Ama dediğin doğru, yani bugün işte hani bir incir olsun ya da işte bir ceviz olsun. Biz paketli gıda derken daha çok işlenmiş gıdaları şey yapıyoruz. Ama işlenmiş gıda diye mesela bugün korkunç bir şey reyonu var mesela. Abur cubur reyonu var.
1: Tabii
0: Yani
1: inanılmaz.
0: bu
1: Kaç?
0: abur,
1: 3-4 sıra
0: evet var
1: hatta.
0: abur cubur, yani şimdi krekerler, past şeyler, ondan sonra gofretler, bunlar mesela
1: Cipsler.
0: ya şöyle söyleyeyim, yenmeyecek şeyler ama çok lezzetli olduğu için yiyorsunuz yani. Ya ben de yiyorum mesela, gofret bir yere gidiyoruz mesela. Herkes yumulduğu zaman siz de yiyorsunuz.
1: Hocam bir de şimdi mesela hem Türkiye'de de peynirlerde görüldü. Yurt dışında da Meksika biberinde bile görülmüş. Salmonella
0: Ya
1: çıktı. Nasıl
0: salmonella, ya
1: korunacağız ondan? Bir yolu
0: salmonella ne
1: var mı
0: yazık ki
1: korunmanın?
0: büyük bir bela yani. Şimdi salatalıktan tutun da domatese. Sonuçta salmonella dediğimiz bakteri bir dışkıdan gelen bir bakteri. Yani dışkı karışıyor demek. Sular artık biliyorsunuz dışkı ne yazık ki karışıyor. Salmonella biliyorsunuz tifo etkinidir. Özellikle bağışıklık yetmezliği olanları öldürür. Aşırı miktarda ishal yapar. Yani şeyde çok görüldü bu. Yani mesela bugün salmonella bakın birçok gıdada vardır. Türkiye'de bakın vardır. Yani ama insanların mide bariyeri olduğu için, asit olduğu için çok sorun yaratmıyor. Ama mide bariyerini de bozduğumuz için, çünkü çok antiasit kullanılıyor biliyorsunuz. İnsanlar gelişi güzel çok asit ilacı içiyor. Kimse midenin yanmasını tolere etmek istemiyor. Hemen biraz midesi yandığı zaman

0: Hemen oradan gönder bir antiasit proton pompa inhibitörünü. Bu sefer insanlarda bu ishal etkenlerinin daha çok ishal yaptığı biliniyor. Çünkü mide bariyerini bozduk.
1: Bozduğu için.
0: Önce salmonella çok yaygın bir şey esasında. Tek Türkçe ismi var salmonella'nın. Dışkının yiyeceklere karıştığını
1: Hey.
0: gösteriyor. Suyun karıştığını gösteriyor. Ne yazık ki üzgünüz. Çünkü şehir hayatlarında, metropollerde bu oluyor yani sonuçta. Çok normal bu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hocam bugün istiyoruz ki izleyicilerimiz sorsun, siz cevaplayın. Ben soruları
0: Tamam.
1: aktarayım. WhatsApp hattımızı öncelikle ekrana arkadaşlarım getirirlerse 0552 770 0587'den yazabilirsiniz. Numaramızı bilenler yazmaya başlamışlar. Şimdi hemen o sorulardan aktaracağım. Yine canlı yayına bağlanabilirsiniz. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71 Instagram hesaplarımızdan da yazabilirsiniz. Bir sürü platform var efendim. Birinden yazın gitsin. Şunu sormuşlardı ilk WhatsApp'tan gelen soru. Hocam kan grubuna göre beslenme için ne düşünüyor demişler.
0: Ya kan grubuna göre beslenme hani birebir olan bir şey mi? Yani
1: Hı
0: birebir
1: hı.
0: olmasa bile gerçeklik payı var. Yani bugün yani şimdi şöyle söyleyeyim, dünyanın ilk kan grupları A kan gruplarıydı. A kan grupları çiftçi insanlar. O nedenle çiftçi oldukları için yani arpa buğdayla araları
1: Hı.
0: daha iyi. Sebze meyveyle araları daha iyi. İşte B kan grubu göçerlerin kan grubu. Göçerlerin kan grubu daha çok süt, yoğurt ve etle
1: Hı.
0: yoğrulmuş bir kan grupları var. Yani A'la ilgili ve B'yle ilgili böyle bir şey var. Sıfır antijenik bir kan grubu değil. O nedenle daha böyle geniş bir yelpazda beslenebilir. Yani şöyle bir şey var. Burada en önemli şey hani A ve B'ler için söylenir. Sıfır için spesifik beslenme tarzı yoktur. Ama birebir beslenmeyle hani A kan grupları arasında bir ilişki var mıdır? Yani çok yoğun değil ama hani böyle çok seviyorsanız. Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Şimdi dünyada bazı trendler var hani ondan da bahsedeyim. Şimdi hakikaten şekerli gıda yemek uzun dönemde öldürüyor. Yani bu bir gerçek. Özellikle işlenmişten bahsettik. O nedenle daha çok hani her yerde ketotik bir diyet tarzı önerilir. Ketotik diyette aç kalmayla ilişkili bir diyettir. Şöyle bir şey
1: Bir
0: var.
1: de biraz
0: Vücut
1: protein ağırlıklı değil mi sanki?
0: Şeker mi tercih ediyor, yağ mı? Şeker tercih ediyor. Yakımı kolay. Ama şeker yakmak 2 ya da 4 ATP çıkarıyor. Yani verimi düşük. Bu sefer çok yoruluyor bunu yaparken. Ama onun yerine yağ yakmak ve yağın oluşturduğu keton yakmak nereden baksanız 36 ATP çıkarıyor. Onun için yağ yakmak, yani yağ yakmak şöyle diyelim. Yani bugün sabahleyin tereyağı yemek ya da arada sırada bir hani birazcık yağlı et yemek kötü bir alışkanlık değil. O şuna bakarsanız hani şunu söyleyebiliriz. Hani 1 gram yağ 9 kalori, 1 gram karbonhidrat 4 kalori. Aynı miktarda aldığınızı düşünün. Aynı kalori yani 9 kalori şey
1: Karbonhidrat.
0: mi karbonhidrat özellikle de şeyde örnek verelim işlenmiş poğaça mı yoksa 9 kalorilik 1 gram yağ mı daha kötü? Karbonhidrat daha kötü kesinlikle bu bir gerçek. Onun için tren şöyle şu anda. Yani sabahleyin ekmeğin üzerine sürülmüş yağ artık eskisi gibi şey değil. Yani artık tereyağı da yavaş yavaş tekrar güncel diyetlere ve şey de çok mesela döndü. Dediğin gibi protein, et, etin üstünde yağ. Hani bugün döner de döndü ona bakarsan. Yani döner mesela bugün sabahleyin gidip bir porsiyon döner yemek, sabah kahvaltısını atlayıp öğlen bir porsiyon karbonhidratsız altına ekmek
1: Poğaça
0: koydurmadan.
1: yemekten bin katı iyi.
0: Evet yani şu 1000 kat değil hani sağlıklı olarak kabul ediliyor. Yani keton diyorlar çok daha iyi. Yani böyle bir trend de oluşuyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani her alışılmış şey olmuyor. Bir süre sonra trendler değişiyor. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. İnsanlar eskiden bol yağ yiyen. Çünkü eskiden şey yoktu hatırlarsanız. Poğaça yoktu. Nişasta da yoktu. Buğday da yoktu. İnsana uzun bir süre şey yediler. Et ve yağ yediler. Bizim de vücudumuz en az 200-300 bin yıllık olduğuna göre et ve yağ kötü bir şey değil. Onu da
1: DNA bunu
0: söyleyeyim.
1: tanıyor yani
0: Evet
1: en
0: DNA bunu
1: azından.
0: tanıyor. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Hani sabah kahvaltı etmeden öğlen gidip güzel bir köfte yemek iyi midir? İyidir abi. Ama öğlen gidip iyi bir kuru fasulye yemek de iyidir.
1: Bak
0: Çünkü o da
1: fiyatı.
0: kompleks karbonhidrat. Esasında şöyle bir şey oldu. İyi bir köfteyle iyi bir kuru fasulye nohut eşit dengeli beslenmenin özelliği oldu.
1: Evet, anne yemekleri iyidir ya. Evet. Onlar bu işin güzelini biliyorlar.
0: Ya da etli
1: aslında,
0: kuru fasulye iyi midir ya da sucuklu kuru fasulye. Tabii ki iyidir yani. Bu da bu ortaya çıktı.
1: Evet, biraz tansiyonu konuşalım istiyorum hocam. Tek çeşit mi tansiyon vardır? Yani tansiyonu yüksek olan herkes aynı kategoride mi değerlendiriliyor?
0: Şimdi şunu bilmek lazım. Eğer bir insanın tansiyonu düşürülemiyorsa ve yüksekse bu hastanın değil doktorun beceriksizliğidir. Yani bu kere şunu söylemek lazım insanlara. Bir insanın tansiyonu yüksekse ve düşürülmüyorsa ya siz ilaçları içmiyorsunuz demek. Ya da hayat tarzını değiştirmiyorsunuz demek. Hayat tarzı değiştirmek tek. Egzersiz yapacaksınız, sigara alkolü bırakacaksınız, tuzu kısacaksınız. İlacınızı içmek zorundasınız. Bugün en iyi tansiyon ilaçları diüretik eklemek zorundasınız. Diüretik ilaçlar idrar söktürücü ilaçlardır. Tiazit grubu acı inhibitörleriyle ya da ARB dediğimiz grupla kombinedir. Vücutta tansiyonu yükselten maddeler var. Bizim halkımızın en çok bildiği adrenalindir. Adrenalin stres ve heyecan hormonudur. Hakikaten kalbiniz çarptırır, tansiyonunuzu yükseltir. Amacı dokulara kan gitsin diye yapıyor bunu. Stres, sıkıntı, korku anında. İkincisi kortizondur. Böbrek üstü bezinden salınan hidrokortizon. O da stres zamanında tuz tutar. O zaman stres hormonları adrenalin, kortizon, bir tane daha var anjiyotensin. Çok o duyulmaz. Nedir? O evet. Da aynı. Yani ha adrenalin demişsin, ha anjiyotensin demişsin. Öğrenin anjiyotensin. Bugün tansiyon ilaçlarının hepsi bu üç şeyi durdurucu. Ya adrenalin durdurucu, heyecan yapma. Aha. Ya kortizon durdurucu ya da anjiyotensin durdurucudur. Bunlar içerisinde en zarar veren anjiyotensindir. Kalbi büyütür, damarları kalınlaştırır, damar sertliği yapar, böbreği mahveder, protein kaçağı oluşturur. Onun için şu andaki tansiyon ilaçlarında ilk tercihimiz o 3 numara olan anjiyotensini yok etmektir. Onun için doktorunuza söyleyeceğiniz en iyi ilaçlar da anjiyotensin yok edicilerdir. Onunla beraber de tuz attırıcı ilaçlardır. Ama bu ilaçların hep söylüyorum bir yan etkisi var. %30 iktidarsızlık yaparlar. Onun için erkekler bunu sevmeyebiliyorlar. Onun için erkeklerde diüretik pek vermiyorum ben. Çünkü idrar söktürücüler erkeklerde iktidarsızlık yapıyor. Çok ilginç bir şey size söyleyeyim. Ben mesela bunları konuştuğum zaman insanlar yazıyor. Ya başka işte hoca bir şey bilmiyor mu iktidarsızlıktan hemen yan etki olarak? Siz %30 iktidarsızlık diyorsunuz. Çok ilginç bir şey. %30 iktidarsızlık, ben bugün iktidarsızlık çeksem o ilacı kullanmam. Çünkü çok ciddi bir yan etki. Türkiye'deki en büyük sorunumuzdan bir tanesi de bu. Türkiye'deki cinsel fonksiyon bozuklukları hastalıktan sayılmıyor. Yani Türkiye'de mesela baş ağrısı bir hastalık, mide bulantısı bir hastalık. Türkiye'de iki şey şeydir, ayıp. Cinsellik ayıp Türkiye'de, bir de akıl hastalığı ayıp. Mesela bipolar ayıp Türkiye'de. Mesela bugün bipolar toplumun %2'sinde var. Ayıp, kimse söylemiyor bunu. Lityum kullanıyor, valproik asit kullanıyor, söylemiyor. Çok ilginç. Size doktor olarak geliyor. Sen diyorsun ki başka ilaç kullanıyor musun? Diyorum ki baba gibi lityum kullanıyor. Söyleme. Hayır kullanmıyorum diyor. Esasında lityum kullanan hastaya, bipolar hastasına idrar söktürücü yazdığımda lityumun kandaki dozu yükseliyor. Neden? Çünkü idrar söktürücü sodyum attırıyor. Vücut sodyum atınca bu sefer lityumu tutuyor bu sefer böbrekten. Bu sefer lityum normal olan değerden iki katına çıkıyor. Sonra lityum zehirlenmesi olup yoğun bakıma yatıyor. Hasta bunu söylemiyor. Neden? Çünkü kendinin bipolar olduğunu saklıyor sevgili hastalar. Bugün her zaman söylüyor. Münir Özkul bunu söylerdi. Ben çok severim. Bizim halkımız ilginçtir. İşte karnı ağrıdığı zaman güle oynaya doktora gider. Ama kafası bozulduğu zaman ya da kafa hastalığında utanır diye. Doğru. Kafa hastalığı utanılacak bir şey değildir. Bugün toplumda hayat boyu depresyon riskimiz %50'dir. Yani iki kişiden biri depresyona girecek ve antidepresan kullanacaksınız. O nedenle şunu hiç unutmayın. Bütün kronik hastalıkların en büyük sebebi moral motivasyon sorunlarıdır. Bugün yüksek şekerli beslenme, egzersiz yapmama, hipertansiyon, bunları aşağı doğru yazın. Aşağıda bir şey daha var ama. Mutsuz ve umutsuz olmak da bütün kronik hastalıkların sebebidir. Evet. Bugün mutsuz olmak mitokondri çalışmasını kesinlikle çok kötü etkiliyor. Onun için koşacaksınız, eğleneceksiniz, arkadaşlarınız olacak. Bazen stres olacak, geçecek.
1: Sağlıklı sosyal hayat da değil mi
0: sağlıklı
1: hocam?
0: Sağlıklı sosyal hayat. Çok bugün ben şey sağlıklı sosyal hayatta ilk 3'e yazıyor herkes artık. Yani bugün bir insan oturup biraz sohbet etmesi, arkadaşlara zaman geçirmesi. Ben işte şunu söyleyeyim. Bugün şehir insanın en büyük sorunu yalnızlıktır. Böyle bir saçmalık olabilir mi? 2026'nın kelimesi neydi? Hatırlıyor musunuz Google'da? Yalnızlık.
1: Evet.
0: Hatta ne? Kalabalıkların yalnızlığı cümlesi.
1: Aynen öyle,
0: Yani
1: çok
0: herkes
1: doğru.
0: çok kalabalık ama siz o kalabalığın içinde yalnızsınız. Ne yalnızsınız? Çünkü insanlar derin ilişkiler kurmuyor. Yüzeyel, telefonla. Mesela birçok insan telefonla ayrılıyor. Yani yüzü bile
1: Evet ya,
0: gelmiyor.
1: bu da yeni
0: Ya ben
1: çıktı.
0: eskiden insanlar kavga ederlerdi. Onu arıyorum ben ya.
1: Evet.
0: Çiftler kavga eder ayrılırdı. O bir nimetmiş o.
1: Evet.
0: Şimdi herkes WhatsApp'tan yazıyor. Ayrılalım,
1: İlişki de
0: ayrılalım.
1: öyle başlıyor,
0: Ya bu
1: ilişki de
0: böyle bir
1: öyle
0: şey
1: bitiyor.
0: olabilir mi ya?
1: Herkes diyor ya, hocam
0: Yazık.
1: çıkma teklifi geri
0: Yazık.
1: gelsin diye. O çok doğru bir şey
0: Yazık. Ya
1: hakikaten.
0: üzülüyorum ben. Yani Nilüfer, ya bunlar insanlık değil yani. Bunlar insanlar bu şekilde kronik hastalıklar artacak mı? Artacak yani. Mesela hipertansiyon gibi kronik hastalıklar artacak. Mesela hipertansiyon insanın en büyük sorunlarından bir tanesi de çok aşırı panik halinde yaşamaları. Hep hayat kaygısı. Yarın ne olacak? Evimin kirası ödeyecek miyim? Ya evinin kirası 100 bin liralık yerde durma o zaman. 20 bin liralık evde oturuver. 10 bin liralık evde oturuver. İnsanın beklentileri çok fazla hayattan. Mesela şu anda insanların en büyük sorunlarından bir tanesi de
1: Bir şey
0: arkadaşlar başka
1: taşıyorum.
0: zaman bulamadığınız zaman taşıyacak. Ya şimdi işte bizim böyle şeyler canlı yayında birisi orada masa taşımaya çalışıyor falan filan. Tabii, dünyada ve Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi de adrenalin zehirlenmesi. Adrenalin zehirlenmesi öyle bir şey. Herkes panik halinde koşuşturduğu için sabahleyin işe yetişeceğim, akşam işten çıkacağım, eve erken geleceğim. Adrenalin insanı zehirler. Kalbi büyütüyor, böbreği bozuyor. Bir de kronik bir yorgunluk oluşturuyor adrenalin. Belki de dünyada insanların %10'unu etkileyen bir durumda kronik yorgunluk sendromu. Kronik yorgunluk sendromu üçe ayrılıyor. Hafif, orta, ağır şeklinde. Hafif olanlar sabah kalkma zorluğuyla. Orta olanlar öğleden sonra uyuma hastalığıyla. Yani mutlaka 3 saat uyuyacak. Ağır olanlar da üzgünüm sedye. Gerçekten de kronik yorgunluk, sedyelik insanlar var. Kalkamıyor ayağa. Yani doğrulduğu zaman çok kötü, yorgun, bitkin, halsiz.
1: Covid'deki
0: Özellikle
1: haller gibi değil mi? Hani
0: aynen öyle.
1: parmağın
0: Yani
1: ucunu
0: şöyle,
1: kaldıramıyordu insanlar.
0: insanlar grip olduğu zaman şey yatıyorsunuz ya, hani yatak döşek. O yatak döşek halin her gün olduğunu düşünün. Sanki her gün grip gibisiniz. Her yeriniz ağrıyor. Bu fibromiyaljı gibi değil.
1: Etkisi denir ya değil
0: Evet,
1: mi
0: yani
1: onun gibi?
0: fibromiyaljı gibi değil. Fibromiyaljı tetik noktalar var. Burada tetik noktalar yok, yok. Bütün vücudunuz ağrıyor. Yorgunsunuz. Halsizsiniz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Uyumak istiyorsunuz. Biraz uyudunuz mu kendinizi iyi
1: Hocam
0: hissediyorsunuz.
1: bu saydıklarınız sanki hepimizde
0: Ama
1: var
0: işte
1: ya. Benim etrafımda
0: ama kronik
1: herkes de var
0: yorgunluk,
1: şu
0: ben her
1: anda.
0: yere gittiğimde bana en çok sorulan soru: hocam ben çok yorgunum. Hiçbir şey yapmak
1: Ne
0: istemiyorum.
1: sebep oluyor
0: Ölü
1: buna?
0: gibi. Kronik yorgunluk sendromu bu. Covid'den sonra daha da arttı ve kronik yorgunluk olan insanların ilginç bir özelliği var. Beyinlerinde yeteri kadar oksijen gitmiyor. En büyük sıkıntıları bu. Mitokondrileri çalışmıyor. Beyinde yoğun bir iltihap var. Yani kronik yorgunluk çok büyük bir sıkıntı. Ve
1: Tedavisi var mı?
0: yok. Kronik yorgunluk tedavisi yok. Sadece işte diyetini düzeltiyoruz biraz. Egzersiz yaptırıyoruz. Mitokondriyi biraz hareketlendiriyoruz. Kronik yorgunlukta denenmiş en az 30 tane ilaç vardır. Ben daha iyi geleni görmedim. Ha, biraz bazen işte bazı kan tansiyon ilaçları var, veriyoruz. Uykuyu açan ilaçlar var ama sadece semptomatik. Yani hastayı biz daha enerjik hale getiriyoruz ama ana mekanizmayı ne yazık ki düzeltemiyoruz. Ve
1: Palyatif
0: kronik
1: çözüm buluyor
0: yorgunluk
1: ancak.
0: gelecekte 100 insandan 50'sine sirayet edecek. Korktuğum bir durum. Ben mesela kronik yorgunluk dediğin zaman, bir de size hayatta bir şey öğreneyim. Hayatta 4 şeyinize baktırın. Onları not alın hayatta.
1: Tamam.
0: Bunlar kötü gidiyorsa başınıza bir şey gelecek demek. 1. High sensitive CRP. CRP iyi bir iltihap markörü ama başında yüksek duyarlılıkta olacak. 1 olacak maksimum değeri. 4 ise sorun. 10 ise sorun, 20 ise sorun yani. 20 ise başınıza bir kanser gelecek demek. Alzheimer gelecek demek. 4 ise başınıza bir damar sertliği gelecek demek. 1 ve 6 normal. Aklınıza kalsın. 2 fibrinojen. Fibrinojen bir pıhtılaşma bileşiği. Fibrinojen yüksekse bir gün başınıza dert gelecek demek. Pıhtı atacağınız demek.
1: Ha, emboli belirtisi
0: Evet,
1: o
0: emboli
1: da.
0: belirtisi. Yani fibrinojen yüksekse kriz mi, kalp krizi mi olur? Pıhtı mı atar? Bacağınızda pıhtı akciğere mi atar? Bir pıhtılaşma olacak demek. 3. Ferritin. Ferritin ne yazık ki Türkiye'de diyetisyenlerle beraber ünlü olmuş ama yanlış ünlü olmuştur. Ferritinin düşük olması sorun değildir, yüksek olması sorundur.
1: Benim iki.
0: Onun için ferritin çok aynen beter. Düşük olacak. Evet. Ferritin bir iltihap markeridir. Aha. Türkiye'de yapılan en büyük hatadan bir tanesi gittiğim yerlerde. Hocam benim ferritinim düşük, ne yapmalıyım? Hı-hı. Ben de senin durumun çok iyi. Esasında ferritin Türkiye'de demirle eşleştirilmiştir. Evet. Hayır. Ferritin doğru bir demir deposudur. Ama ferritinin yüksek olması sadece demir değildir. Hı-hı. Vücudunuzda bir iltihabın göstergesidir.
1: Aa, bunu ilk kez duydum.
0: Yağlı karaciğer olanlarda, hipertansiyon olanlarda, gut olanlarda, romatolojik hastalığı olanlarda, iltihaplı eklem romatizması olanlarda ferritin yüksektir. Aa. Bu ferritin yüksekliği yalancı bir yükseklik, iltihabın yüksekliğidir. Hmm. Halk geliyor bana diyor ki hocam benim ferritinim yok, çok yüksek, iyi de mi? Hani demirim çok. Ablacığım diyorum sen 100 kilosun, obezsin, senin ferritinin yüksek olması çok tehlikeli diyorum. Nasıl yani diyor.
1: O da kendini kanlı canlı zannediyor değil mi?
0: Obez ferritini düşük, iyi bir şey. Hı hı. O nedenle demek üçüncü şey de ferritin, fibrinojen,
1: CRP.
0: Şey dördüncü şey de SAA diye bir marker var. Serum amiloid asosiye protein. SAP. S-A-A-P. Hı hı. Ama Türkiye'de her yerde bakılmıyor. Bir de baktırabileceğiniz bir markerda TNF ve interleukin 6'a bakılmıyor. Bana bakarsa high sensitive CRP baktırın. Bir de sedimentasyon baktırın. İkisi hı hı. çok iyi. Hı hı. Yani mutlaka CRP baktırın. Bir de sedimentasyon.
1: Zaten hocam bir hastalıkla gittiğinde mutlaka böyle bir halsizlik falan varsa CRP bakılıyor.
0: Kandaki eritrositlerin çökme hızıdır. Hızlı çöküyorsa da bir sorun var. İltihap olacaksın demek. Bugün sedimentasyon normalde yaş bölü 2'dir. Hı hı. Ben şimdi 50 yaşına geldim. Benim şu an sedimentasyon 24 olacak. 48'im ben. Hı hı. Sizin yaş bölü 2 artı 5'tir. Yani senin sedimentasyon 30 civar olmalıdır şu anda. Hı hı. O zaman kadınlarda yaş bölü 2 artı 5. Erkeklerde yaşın yarısında sedimentasyon birimi de milimetre bölü saattir. Yani saatteki çökme hızı kanın. Bir şey size söyleyeyim mi? Sedimentasyon o kadar iyi ki sizin başınıza bir dert geleceğini gösteriyor. O nedenle baktırmanızı tavsiye ederim. Neden? Hocam benim CRP'm yüksek, iyi bir şey değil. Başınıza damar sertliği olacaksınız demek, Alzheimer demek, kanser demek, mutlaka hayat tarzınızı değiştirin demektir. O nedenle CRP hep kafanızda bir kalsın. Beni dinleyin. Bir yani. Bir, 1.1, 0.9. Yaşlanmakla beraber iltihap markerları artar. Bugün mesela 70 yaşındaki bir hastanın 1.1, 1.2 iyidir. Hı hı. Ama ben her zaman söyleyeyim. 4 şey değerdir. Risk sınır değeridir. Bunu aşıyorsanız eğer başınıza çok tehlikeli şeyler gelecek
1: hocam,
0: demektir.
1: Hocam iltihapla enflamasyon aynı şey midir?
0: Aynı şeydir. İltihapla enflamasyon aynı şeydir. Bugün şunu unutmayın. Eklem iltihabı da iltihaptır. Hı hı. Migren de iltihaptır. Alzheimer da iltihaptır. Kanser de bir iltihaptır. Aa. Kronik yorgunluk bir iltihaptır. Saç dökülmesi iltihaptır. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Bütün şu ana kadar bildiğiniz hastalıklar iltihaptır. Bizim şöyle bir şey anlaşılırdı eskiden. İltihap deyince sadece enfeksiyon hastalıkları gelirdi.
1: Evet, sonu itle biten evet, her şey değil
0: virüsler,
1: mi?
0: Virüsler, bakteriler, mantarlar iltihap etkeniydi. Ama bunların dışında da vücutta hiç mikrop olmadan da kendi kendine iltihap olabilmektedir. İltihap şu demek, vücutta bir şeyin yanlış gittiğini gösteren bir şey. Neden? Vücut ona reaksiyon veriyor. Yani iltihap şu, iltihap sebep değil sonuçtur esasında. Mesela başınız ağrıyor, vücut iltihabı şundan yapıyor. İltihabı neden yapıyor vücut? Bir mikrobu oradan atıp temizlemek için yapıyor. Ama bazen vücut, mesela Alzheimer'da neden bunu yapıyor? Çünkü nöronlar değişmiş, hassasiyetini kaybetmiş. Onları öldürüp yenine yenisi gelsin diyor ama bir sıkıntı var. Nöronlar yeniden gelmez.
1: Aslında o bölgede bir çalışma
0: temizlik
1: olduğu
0: yapıyor,
1: için.
0: Temizlik yapıyor, çalışma yapıyor. Mesela size bir örnek vereyim. İltihap olmadan hiçbir şey iyileşmez. O nedenle mesela biz deriz ki hastaya diyelim ki yarası var. Hı hı. Yarasını temizlemeyiz. Mesela görmüşsündür. Hı hı. Plastik cerrahi ameliyatlarından sonra bir hafta duş alma deriz.
1: Evet doğru.
0: Orayı temizleme. Çünkü iltihabı yok edersek yara iyileşmesi durur. İltihap şunu yapıyor.
1: Ben de tam tersi iltihap olmasın diye
0: olur
1: yıkanma
0: mu? Olur mu?
1: Deniyor zannediyordum.
0: Şey yapmıyoruz, iltihabı bozmuyoruz. En güzel örnek, yaralara batikon sürmüyoruz. Hı-hı. İyot. Neden? İyot iltihabı öldürür. Evet. İltihap olmazsa yara iyileşmez. Mesela kemik, iltihap olmazsa kemik iyileşmez. Onun için iltihap şu, çok güzel söyledin. Orada bir konstrüksiyon, bir çalışma var demek. Hı-hı. Birileri kirleri temizliyor, pasları, oradaki hı-hı. kirli şeyleri, ölmüş dokuları. Yenisi gelsin diye de kan damarları açılıyor. O nedenle bir özellik vardır. Bir yeriniz ağrımıyorsa iyileşmiyor demektir. Hmm. Bunu hiç unutmayın. Mesela bir yeriniz kesildi. Mesela kemiğiniz kırıldı, ağrıyor. Nasıl bir ağrı? Dayanılmayacak değil ama. Hı hı. Ilık ılık sızlıyor, o iyileşiyor demektir. Çünkü biz şunu biliyoruz. Yüksek doz ağrı kesici verdiğimizde kemik iyileşmiyor.
1: Çünkü anti-enflamatuar
0: var içinde. Aynen öyle, anti-enflamatuar. Çünkü iltihabı azaltıyor ağrı kesici. Mesela hasta bize diyor ki çok şeyim ağrıyor, bacağım. Bana istediğim kadar şey ver. İşte ağrı kesici ver. Ama ağrı kesici iltihabı azalttığı için iyileşmeyi önlüyorlar. Bu her yerde geçerli. Onun için çok fazla ağrı kesici içmek bütün yaraların iyileşmesini bozar. Bu dişte geçerli. Örneğin çok dişinizi çektiniz, ağrıyor. Bol bol şey alıyorsunuz. Ağrı kesici. Bu sefer dişiniz iyileşmez ve orada alveolit meydana gelir. Yani geçmeyen bir doku iltihabı oluşur. O nedenle buna dikkat edin. Çok fazla ağrı kesici iyi bir şey değil. İltihap lazım bir şey. Ama uzun süreli olursa da kurunun yanında yaşı yakıyor vücut. Böbrek iltihabı, böbrek ölüyor. Karaciğer iltihabında karaciğer ölüyor. Bir süre sonra da o zaman biz ne istemiyoruz? Olup geçen iltihap istiyoruz. Yani kemiğin kırılsın, iltihap olsun, geçsin. Yüzünde yara çıksın, iltihap olsun, geçsin. Ama uzun dönemli hep iltihap varsa bu sefer de organ ölmeye başlıyor. Onun için sevmiyoruz. İltihap bugünün konusu değil, tıbbın gelecek sorunudur. Eğer iltihabı çözseydik insanlar 120'ye kadar yaşayabilirdi. Çünkü ölümün de sebebi iltihap.
1: Ne kadar önemli
0: ve
1: bir şey.
0: Ben bu iltihabı hani yıllardan beri çalıştığımız bir şey. Mesela şu anda iltihabı en iyi geçiren şey ne derseniz bana göre hani iltihabı önleyen şey epigallok ateşin mesela yeşil şey çay, green tea. Ondan sonra kuarsetin. Ben her zaman her gittiğim yerde söylüyorum. Kuarsetin soğanda bulunur.
1: Sarımsakta var.
0: Sarımsak da. Beyaz şeylerde bulunur. O nedenle soğan yiyin. Özellikle de pişmemiş soğanı. İster taze soğan, ister kuru soğan. Ben hayatta bana deselerdi ki tek hakkım var neyi kullanırsın deselerdi soğanı kullanırdım. Yani bunu size söyleyeyim. Bunu bir yerinize yazın. Kuarsetin çok güzel bir şey. O nedenle aklınızda kalsın. Öbür taraf hepsi yalan yani. Hani yeşil çay mı soğan mı soğan.
1: Gene onu tercih edemiyorsunuz. Evet.
0: Yani hayatta bana tek besin alabilirsin. Yanında ne götürün deselerdi kuarsetin götürürdüm yani. Soğan
1: ben
0: götürürdüm.
1: Mesela çok şaşırdım hocam. Şimdi mesela Kore ürünleri falan popüler ya. Bazı Kore ürünlerinin cilt için özellikle akneli ciltler için soğanlı tabii, soğan tabii. içerikli yazıyor yani üzerinde. Soğan özlü işte losyon örnek veriyorum
0: bugün
1: gibi.
0: Bugün kozmetik ürünlerde iki şey vardı. Biri kafeindir. Kafein damarlanmayı arttırır. Damarlanma demek yara iyileşmesini arttırır. Onun için bütün şeylerde kafein vardır. Bir de soğan içerikleri vardır. Soğan özütleri vardır hep. Bugün sizin ya ne bekliyorsunuz ya? Mucize beklemeyin ki yani sonuçta. Bu bütün ha mesela siz içerik okuyorsunuz. 50 bin tane mesela şey var orada. Yan ürün var. Onların insana gençleşeceğini düşünüyor. Hayır. Onlar cildi burnout yapıyor. Yakıyor. Çok fazla kimyasal uygularsanız cilt kusmaya başlar onu. Ölür cilt. Ama mesela bugün soğan suyu yapın. Soğan suyunu haşlayın soğanı. Sonra ondan sonra onu bir tülbentten geçirin. Biraz partiküllü hale gelsin. Şeyden süzgüden de olur.
1: Evet.
0: Neden onu kaynattım biliyor musunuz? Çünkü içinde sülfürik asit var. Direkt soğanı kapatırsınız yanarsınız. Sülfürik asit bildiğin şey tuz ruhu. Hani tabii sülfürik asit tuvaletleri temizliyoruz onunla. O zaten o yakan gözünüzü yapan tuz ruhu. Hidrojen sülfür var içinde
1: hep
0: soğanı.
1: Hep onu düşünürdüm bu soğan niye göz yakar diye.
0: Soğanı ezin güzelce. Kaynatın. Ondan sonra şeyden süzgüden geçirin. O şeyi bir uçurun. Pişti mi ya da kaynadı mı? Ondan sonra alın onu kapatın mesela. En iyi şey. Mesela geçmeyen yaralar olur. Etin üstüne olur. Burkuklara olur. Dize olur.
1: Evet çünkü eskiler mesela tülbent arasında tabii, halka soğan sararlardı tabii, dizlerine tabii. falan. Evet,
0: bunlar hep doğru şeylerdi. Hatta dize hidrojen sülfürlü sarılabilir. Çünkü diz yanmaz yani. Çünkü derisi cilt şey yüz gibi çok hassas değil.
1: Bir de araya belki tülbent gibi bir bariyer
0: neden biliyorsun?
1: Koyunca.
0: Çünkü mesela sizin gittiğiniz o kaplıcalardaki iyileştiren şey hidrojen sülfür. O gaz ya. Gaz eklemin içine giriyor, sizi iyileştiriyor. Şu anda biz eklemleri neyle iyileştiriyoruz? Ozonla. Aynı mekanizma. Ozon da bir gaz. Eklem içine veriyoruz. Hidrojen sülfür de bir gaz. Hidrojen sülfür lağım gazı normalde.
1: Ozon da son dönemde bulunmuş en iyi şeylerden
0: tabii,
1: biri değil
0: hani,
1: mi?
0: Bence onun yerine mesela kaplıca da aynı. Yani ozona gidip dizi de yaptırıp o gün 10 mililitre ozon hakikaten 6 ay eklem ağrısını kesiyor. Gerçekten öyle. Ama bugün bir soğan da buna yarar. Şunu söylemek istiyorum yani esasında tıp hani böyle çok gelişmiş gibi olsa da elimizin altındaki şeyler çok değerli. Ama insanlar bunları unutuyor. Mesela kim bir tane soğan yiyor günde?
1: Evet çok az kişi.
0: Çok az kişi.
1: Yani, kokudan dolayı da
0: hatta
1: biraz tercih
0: işte,
1: etmiyoruz.
0: Bir yere gidiyorsun hemen ilk sorukları şey şu. soğan koyayım mı? Ya bu soğan nimetti, içinden çıktı bu. Evet. Yazık. Mesela bir gıdanın içindeki en değerli şey soğan çıktı. Mesela marul mu soğan mı? Soğan. Domates mi soğan mı? Soğan. Yani
1: evet, sarımsak

0: Uzak da öyle. Herkes
1: Yani
0: korktuğu için uzak duruyor
1: evet
0: ama.
1: ya, ben üzülüyorum bunlara ama işte bunlar biraz da şeyler de bunu yaptı. Bizim böyle hani garip diyet uygulamaları filan de bunu bizi kaybettirdi.
0: Evet. Ya diyet konusunda eminim şu an izleyicilerimizin kafası çok karışık hocam. Çünkü herkes başka bir şey söylüyor. Yani bizim ilk bildiğimiz şey sık sık az az yeydi. Sonra dediler ki sık yemek çok zararlı. Öğün
1: Şimdi size bir
0: aralarını
1: şey
0: aç
1: söyleyeyim mi? Çok basit
0: dendi.
1: bir şey var. Herkes tek öğün yemez.

0: Ya adam bir akşam yemeği yiyor, dolduruyor midesi, bir daha yemiyor. O da bir seçim.
1: Doğru.
0: Ama günde 4 defa da minik minik yemek de bir seçim. Aralarında çok büyük fark var mı? Gerçekten yok. O nedenle bunların üstüne kendiniz nasıl iyi hissediyorsanız öyle olmak lazım.
1: İnsan kendi disiplinini biliyor
0: Evet, yani
1: mesela.
0: mesela ben mesela çok yoğun akşam yemeklerinde rahatsız oluyorum mesela. Ama hafif hafif ilk 3 öğünde daha mutlu oluyorum
1: Ben de
0: mesela.
1: mesela hocam, mesela kahvaltıyı çok seviyorum.
0: Evet.
1: Kahvaltıyı yoğun yapıp akşam yemeğini erken saate çekip az
0: Tamam.
1: yiyince çok rahat
0: Mesela ben
1: hissediyorum,
0: öğlende bir
1: kilo da
0: lahmacun
1: veriyorum.
0: yemeği ya da bir çorba içmeyi seviyorum. Yani yapacak bir şey yok yani. Sonuçta biraz da ölümlü bir dünyadasınız. Yani hani bedeninizi acı çektirmeye gerek
1: Yiyen de
0: yok.
1: ölüyor yani
0: Ya
1: gün sonunda.
0: şımartmadıktan sonra yani kendi halinizde biraz biraz. Yani biraz şöyle şöyle mesela 100 kilo olmayın ya, bu kadar basit. Hani benim gördüğüm bu. E hocam işte 75 nasıldır, 80 iyidir. Mesela bugün 1,70 bir insan için, bir erkek için 70-75 iyi. 70 mükemmel. 75 de iyi. Yani body mass index böyle 23 ile 26-27 arası mükemmel. Yani o nedenle orada aklımızda kalsın. Çok az kilo da öldürüyor. Çok fazla kilo da öldürüyor mesela.
1: Doğru.
0: Mesela ben 1,70'im. Benim için 65'in altı ölümcül. Benim mesela 1,70 bir adamın olacağı kilo 65-75. 10 kilo da şey veriyorum.
1: Maaş
0: Evet,
1: veriyorsunuz.
0: var o kadar.
1: Saç dökülmesini de sormak istiyorum hocam. Yani şimdi saç dökülmesinin artık yaşla bir alakası olmadığını biliyoruz. 25 yaşında gençlerin de saçı dökülüyor. İlla genetik midir saç dökülmesi?
0: Şimdi
1: Önleme olabilir mi?
0: saç dökülmesi de her şey genetiktir. Ona baktığınız zaman. O zaman genetik sebepler var tabii ki. Folikül, kıl folikülü kök hücre taşıyor. Ama şunu bir büyük bir harflerle yazalım altına. Saç dökülmesinin en önemli sebebi bakmamaktır. Yani onu böyle KJ olarak yazabilirsiniz. Nasıl bakmamak? Saç dökülmesinde iki faktör önleyemezsiniz. Bir tanesi genetik. İkincisi de otoimmün sebepler. Alopesi areata, yani saç kıranı önleyemezsiniz. O da şöyle, stresle otoimmün tetiklenebiliyor. Yani hakikaten stresten sonra saçlar dökülebiliyor. Otoimmün. Bütün saçlarınız dökebilir ya da pelat gibi dökülebilir.
1: Para para
0: Otoimmün.
1: değil mi?
0: Para para. Sakalda da olur o. Ama bu iki faktörü dışta bırakırsanız saç dökülmesinin sebebi bakımsızlık. Şimdi bakımsızlık ne? Saça bakmazsanız dökülür saç. Saçı taramanız gerekiyor. Çünkü saç köklerinin en önemli şeyi kan. Ve kan,
1: Friksiyon,
0: aynen
1: değil
0: öyle. Ya yani
1: mi?
0: saçı taramanız gerekiyor. Friksiyon yapmanız. Mesela duşa girdiniz. Duşta bunu sürtmeniz gerekiyor saçınız. Kanlanmanız gerekiyor. İkiz, banyodan sonra taramanız gerekiyor. Aynen böyle. Üç, aşırı miktara tararsanız da koparırsınız. O da skatize alopesi yapar. Yani folikülü öldürürsünüz. Çekmeyeceksiniz şeyi. Yani çekmeyeceksiniz değil. Biraz uyaracaksınız. Evet. Ama böyle çatır
1: Kopacak
0: çutur. Hani
1: kadar.
0: böyle millet yapıyor. Ama biraz çekmek. Mesela saçı biraz kızınızın saçını alıp ara sıra çekin. Şeyi var ya, topuzu. Topuzu o ne biliyor musun? Kıl folikülü
1: Uzak
0: uyarırsınız.
1: doğulular masajda yapıyorlar saç
0: Şöyle.
1: masajında. Şöyle
0: Bak
1: şöyle bir
0: şöyle.
1: evet bir
0: Şöyle
1: tık
0: bak
1: tık yapıp
0: çekeyim.
1: hafif hafif.
0: Şöyle. Bir de şunu çektiğiniz zaman şöyle. 4 kıl falan gelmeli. 3 kıl gelmeli. 6-7'den fazlası saçınız dökülüyor demek.
1: İki.
0: Ara sıra yıkarsanız yağlanır, dökülür. Seborik dermat, yağlı dermatte olur. Saç yıkanmasının en iyi günü gün aşırıdır.
1: Güneşli,
0: Hiç yıkamazsanız yağlanır, dökülür. Her gün yıkarsanız da kurur,
1: kuru
0: dökülür.
1: dökülür.
0: Onun için bir de bir şey var. Kuruysa saçınız, yağ sürmeniz gerekiyor. Yağlandırmanız gerekiyor. Çok yağlıysa da kurutmanız gerekiyor. Çünkü ikisi döker saçı. Mesela kuru ciltler var mesela, beyaz tenlerde. Saç çok kuru. O zaman ne yapmanız lazım dibini?
1: Yağlamak.
0: Çok az, bir damla zeytinyağı koyacaksınız. Bir damla. Ondan
1: Hindistan
0: sonra
1: cevizi yağı da
0: Hindistan
1: çok
0: cevizi
1: iyi
0: olur.
1: geliyor,
0: Bütün kafanızı onunla friksiyon yapacaksınız. En iyi yağ da insan yağıdır. Yani nasıl yağ? Tabii en iyi yağ. Vücudun yağlı bölgeleri var. Şu burnunuzun içerisinde bunu alıp saçınıza
1: Aa,
0: sürün. Tabii ki ne
1: ilk
0: yapacağız
1: kez
0: da
1: duydum bunu da.
0: eşinizinkini sürün. İnsan yağı kadar kaliteli bir yağ yoktur. Bakın bugün bütün kozmetik yağları palm yağıdır. Palm yağı esasında palmiye yağıdır. Palmiye 200 tür bir bitki. Mesela şunu söyleyeyim. Hindistan cevizi de palmiye yağıdır.
1: Hocam bunu reklam
0: Palmiye.
1: dönüşü konuşalım,
0: Ha, onu da
1: yerinde
0: söyleyeyim.
1: kalmasın.
0: Mesela hurma da palmiyedir. Devam edelim.
1: Tamam,
0: Palmiye ne
1: aynen
0: demek?
1: palmiyeyle devam edeyim. Bir de gözaltı morlukları ile ilgili
0: Tamam.
1: çok soru gelmiş, onu da soracağım hocama. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limon.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Oh Milo Puff!

0: büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
3: Abi motor komple bitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Sadece duruladım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
13: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Ay hocam çok tatlısınız. Evet, biz hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arası yine çok eğlenceli geçti sevgili hocamla. Bir gün gerçekten şu reklam arasındaki konuşmaları yayına vermek istiyorum.
3: Yok, kötü bir şey yok reklam arasında. Sadece
2: biraz gıybet, biraz istihbarat paylaşımı.
3: Hayır, şey yani ünlülerin normal hallerinden bahsedeceğim. Evet, çünkü evet. Biz ünlüleri insanlar televizyonda görüyor. Yani kamerada görüyor. Biz tabii yakından gördüğümüz için yani çok ilginç olaylar olabiliyor. Yani şöyle mesela birçok ünlünün bir takıntısı var. Bir saplantısı var mesela. İşte kimi saçına, kimi dudağına, kimi kulağına, böyle bir bazısı sesine. Çok saplantı şeyler var. Onlardan bahsediyorduk falan filan. Gelelim
2: Palmiyana.
3: Şimdi palmiye dediğimiz ağacın çok farklı türleri var. Mesela Hindistan cevizi de palmiye. Hurma da palmiye.
2: Öyle mi?
3: Tabii. Bir de yağ palmiyesi var. O bizim çok tükettiğimiz o hani ekmeğin üstüne sürdüğümüz siyah renkli çocukların çok sevdiği
2: fındık kremalı
3: olan şeyler palmiyalı. Bugün bütün bisküvi ürünleri palmiyalı. Palmiyanın özelliği şu. Palmiye lezzeti çok iyi ondan sonra. Ama tek sıkıntısı şu. Kalorisi çok yüksek ve şunu da söyleyelim. Bütün mısır cipsleri palmiyalı ve nişastalı. Mısır nişastası var içinde. Bir de palmiye çok lezzetli olur. Bir de mısır nişastasının içerisine monosodyum glutamat. Parantezinde Çin tuzu eklendiği için. O da yedirdikçe yedirir Çin tuzu. Çin tuzu her şeye böyle et peynir tadı verir. Tavuk tadı verir. İçinde glutamat
2: aromatik
3: var.
2: Bir şey.
3: Glutamat bir amino asit. Etin, peynirin ve tavuğun da tadını veren glutamattır. Yani cipsler bir tavuğu taklit eder. Yedikçe yersin ondan. O nedenle çok kalori alırsın. Palmiyanın diğer özelliği 250-300 derecede rafine edildiği için kokmasın diye. Palmiye kokmaz bu arada.
2: Trans yağ mı dönüşüyor?
3: Dönüşmüyor da kanserojenik özellikleri vardır. Okside olur. Ama palmiyanın en önemli özelliği kokmaz. Onun için palmiyalı bir şeyi kokarsanız kokmaz. Ama ağzınıza attığınız nefis tadı vardır. Mesela zeytinyağı da kokar, dikkat et.
2: Evet, kokar.
3: Ayçiçek yağı da kokar.
2: Hele iyi zeytinyağı daha da kokuyor.
3: Ama palmiye kokmaz. Onun için palmiye kokusu olduğu için şirketler tarafından gıdanın ana kokusunu ve lezzetini değiştirmediği için tercih edilir.
2: Onun için bir çok, de ekonomik olduğu
3: evet,
2: için
3: mesela,
2: herhalde.
3: Şimdi mesela mısır cipsini açın kokun, mısır kokar. Yağ kokmaz. İşte palmiyanın en büyük sıkıntısı bu. Kokmadığı için tercih edilmesidir. Yağ palmiyesinden elde edilir. Şu anda piyasada kullandığınız bütün nemlendiriciler de palmiyadır. Vücudun üstüne bir yağ katmanı oluşturur ve suyun buharlaşmasını önler. Onun için ne yazık ki palmiyaları nemlendirici sektörünün de temel özelliğidir. Onun için bazı insanlar bilir, nemlendiriciler bazen sivilce yaparlar.
2: Doğru. Evet.
3: Bunu görmüşsünüzdür. Onun sebebi palmiyanın inflamasyon, iltihap yapmasıdır yüzde. Onun için suratınıza asla nemlendirici sürmeyin. Suratınıza sürülecek tek nemlendirici B5 yani dexpantenol'dür. Biliyorsunuz ünlü bir...
2: Evet, şimdi artık her şeyin içinde var ama.
3: Yok, ünlü bir marka var ya. Ünlü marka, evet, B ile başlayan ve içinde B5 içeren. O gerçekten iyidir. Su bazlısı, pomatları. Yani yüze nemlendirici sürmeyin onun dışında.
2: Anladım.
3: B...
2: Tamam, sonra evet. Buraları zaten muhtemelen kestiler.
3: Yok,
2: tabii.
3: Kesmezler onlar.
2: Peki. Şunu sordun. Bir dakika. Göz altlarını soracaktım hocam. O kadar çok soru gelmiş ki size. Hangi birini sorayım?
3: Göz altlarını daha önce anlattım. Göz altlarının
2: morluk mevzusu.
3: Morluk olmasının sebebi sinüzit, bronşit, alerjik rinit gibi hastalıklarda göz altları mor olabilir. Morluğun sebebi damarlanmanın fazla olmasıdır. Uykusuzluk, madde kullanımı. Migren, klaster baş ağrıları, gözaltı morluk yapar. Glokom gözaltı morluk yapar. O zaman demek
2: göz
3: ki
2: tansiyonu
3: göz
2: yani.
3: Tansiyonu, saman nezlesi yapar, sinüzit yapar. Bunları tahmin edebilirsiniz zaten. Gözaltı morluklarında. Gözaltı morlukları yine kalp hastalıklarında olabilir ondan sonra. sigara içenler de gözaltı morluğu
2: her
3: olur.
2: Her şeye evet. zararlı zaten o.
3: Bir de gözaltı morlukları ince tenli insanlarda olur, beyaz insanlarda olur. Gözaltı morlukların en iyi tedavisi lazerdir. Lazer gerçekten de damarları yakıyorsunuz. Argon lazer var. Onunla yakabilirsiniz. Onun için dermatoloğa gidebilirsiniz. İki, amino asit ve C vitamini karışım var. Paris ışıltısı. Çok iyi geliyor. İçinde 10 tane amino asit var. İşte lizin var, triyonin var. Biliyorsunuz kolajenin temel yapı taşı lizin ve prolindir. Onun bir de C vitamini koydunuz mu içine, yaptınız mı cildiniz kalınlaşır. Bu sefer o altındaki morluğu kapatır.
2: Aslında yani, transparanlıktan morlukta gözüküyor
3: aynen
2: gibi.
3: Öyle. En iyi o zaman lazer iyi, Paris ışıltısı iyi. Bir de C vitamini enjeksiyonları iyidir gözaltı morlukları için. Bir de gözaltı morlukları için özellikle bizim hemoroid için verdiğimiz kremler değil de hemoroid ilaçları var bizim. Türkiye'de bir tane zaten. Hepsidin diozmin karışımı var. O da bitkisel bir ilaç. Çok ünlü. Basur ilacı. D ile başlıyor. 500 miligram. Hepsidin diozmin. Hatta dersiniz basur kanamasında kullanılan 500 miligramlık ilacı verirsen hepsidin diozmin karışımı... O damarları büzdüğü için ona venoprotektör deniyor.
2: Bir ara çok popülerdi gözaltının özellikle
3: ona
2: torbaları için.
3: Sürmüyoruz.
2: Sürmüyor muyuz?
3: İçiyoruz. Tamam. Yutulacak bir ilaç.
2: Yok pomatları da bir
3: şöyle
2: ara popülerdi.
3: Aynı şekilde varislere de iyi gelir o ilaç. Hı-hı. Zaten biz varislere o ilacı yazıyoruz. Basur o ilacı yazıyoruz. Damarları kıstığı için o kötü ödemli görüntüyü alır. Hı-hı. Onun için ondan da günde 4 tablet kullanırsanız sabah 2 akşam 2. Bitkisel bir ilaç. Yan etkisi yoktur. Eczanelere satılır. Çok iyi gelir gözaltı morluklarına. Ben onu hep yazarım.
2: Aa, hiç evet. bilmiyordum. Ben hep evet. böyle yani topikal bir uygulama çözer evet. zannediyordum.
3: Evet.
2: Çok fazla gelen bir soru bu. İzleyicimizin sorusu üzerine genele de yaymış olalım. Çok fazla idrar yolu enfeksiyonu sorunu yaşıyorum. Su fazla tüketmeme rağmen bunun nedeni ne olabilir demiş.
3: İdrar yolu enfeksiyonunda bunu geçen hafta söyledim. Bir defa, iki defa, üç defa aldıktan sonra kronik idrar yolu enfeksiyonu gelişir. Hayır etmez. Çünkü E. coli bakterisinin çıkıntıları

0: var. Pili deniyor. Onlar mesanenize yapışır.
1: Hı.
0: Mesanenin içerisinde sümük gibi bir tabaka olması lazım normalde. Bu tabakayı sıyırıyorsunuz. Bunu sıyıran en önemli şey sigara ve alkol.
1: Hı.
0: Bu ikisi bunu sıyırıyor. Yani bunlara devam ederken bir de e-sigara. Ya hocam benim eşim sigara içiyor.
1: Hepsi zararlı.
0: Hep çünkü sigara
1: ayırt etmeksizin
0: yan tarafta içildiği zaman sizi de yarı yarı etkiliyor %50. Hı hı. O yüzden eşinizin de içmesi yeterli. Aynı zamanda eşinizin sigara içmesi onun meninin içerisinde de katran meydana geliyor. O da kadın cinsel bölgesine emiliyor. Sonuç,
1: hiç öyle
0: sizin sigara içmemeniz de önemli değil. Eşiniz içiyorsa da kronik idrar yolu enfeksiyonu olursunuz. Bir de kronik idrar yolu enfeksiyonu bir süre sonra asla hayır etmiyor. Çünkü o tabakayı sıyırıyorsunuz ve sürekli kronik sist oluşuyor.
1: Hı-hı.
0: Antibiyotik de fayda göstermiyor. O mukus tabakasını yenilemeniz gerekiyor. O mukus tabakasını yenilemeniz için de iyi miktarda brokoli yemeniz lazım. Mukuslu bileşikler yemeniz
1: bir
0: lazım.
1: Bir de krembörü, kızılcık diye mi Türkçe'ye çevriliyor
0: olur,
1: bilmiyorum değil mi?
0: Olur.
1: Onun
0: aynen.
1: Nasıl
0: bol
1: diyeyim,
0: bol
1: takviyeleri.
0: Yeşil çay içiyorsunuz. Rezene içiyorsunuz. Hı-hı. Antioksidan. Yeşil çay çok iyi gelir. Ondan sonra bir de enasetil sistein var. Mukus şeyini arttırır biraz böyle. O da yalan da işte ben veriyorum bazen. Hani başka bir şey. İyi gelen bir şey yok. Ondan sonra kondroidin sülfatı iyi gelir. Var ya bu eklemli içinleri veriyoruz.
1: Hı hı hı.
0: Balık kıkırdağı var ezanlerde. Şey yazıyor. Balık kuyruk kıkırdağı. Onu biz eklemler için veriyoruz. İdrar enfeksiyonu da iyi gelir. Bir de hyaluronik asit de iyi gelir. Hani
1: şu an her şeyin içinde var.
0: Kollajen içiyorsunuz ya. Kollajen poşetleri ağızda alırsanız idrar yolu enfeksiyonu da iyi gelir. O zaman ne yapıyoruz? Hem antibiyotik veriyoruz. Ciprofloxacin grubu. Hı hı. Hem de bu ağızdan içtiğiniz bu kollajen hyaluronik asit takviyeleri de mesane bariyerini güçlendirirler.
1: Hocam hazır dizlerden söz açmışken şunu da sorayım. Çünkü bu ara çok popülerleşti. Dizlere kuyruk yağı sürmek.
0: Ya şimdi
1: kolajen olduğu için mi
0: şöyle,
1: acaba?
0: Değil. Şimdi insanın eklemin bir özelliği var. Eklemlerin üstünde kıkırdak var. Kıkırdağın her hafta anlatıyorum. Damarı yoktur. İki şeyin damarı yoktur. Bir epidermisin şunun. Derinizin damarı yok üst kısmının. Şeyle besleniyor. Aşağıdan sızmayla. Kıkırdak da kemikten sızmayla besleniyor ve eklem sıvısıyla besleniyor. O nedenle eklem sıvısı yoksa kıkırdak üstü tırtıklanır ve ağrı yapar. Eklem sıvısının yerine biz ne koyuyoruz? Bir, ya buradan yağ alıyoruz hastadan. 5 milimetre bir kesi yapıyoruz. Adam diyor dizim ağrıyor. Diz ağrısa ne yapıyoruz? Bir, ozon. 10 mililitre ozon. 6 ay götürür. Ozonu çekiyoruz, eklem içine yapıyoruz. Ozon gaz. O3 gazı. Oksijen 3 tane. 2. Karnı kesiyoruz küçük, minik. Oradan içine sokuyoruz trokarı. Liposuction gibi yapıp 10 mililitre
1: kendi yağını alıyoruz.
0: Yağlı kanlı bir sıvı oluşuyor. Onu özel bir santrifüjden geçiyoruz. Ona SVF deniyor. Stromal vasküler fluid. O yağlıyor burayı. Onun içine yapıyoruz. O da ağrıyı kesiyor.
1: Bir de onun içinde kök hücre de olmuş oluyor.
0: Aynen
1: değil mi?
0: Aynen öyle. Kök ya da yalan da neyse. Hyaluronik asit yaptığımız oluyor içine. O da jelliyor. Bir de adam dışarıdan yağ koyuyor. Şimdi o dışarıdan konulan yağ içeri doğru geçer mi? Ya yalan. Yani onun için kuyruk yağ.
1: Plasebo.
0: Onun için en iyi bence ekleme en iyi yapılacak şey gırç gırç ediyorsa ve sürtünüp ağrı yapıyorsa önce ozon arkasında SVF yaptın. SVF çok iyi geliyor. SVF hakikaten kendi yağ dokun olduğu için bir de içi sulu ve kaygan olduğu için SVF dizi 3 yıl götürür. Onun için ben dizi sıkıntısı olanlara bir de PRP de yaptığımız oluyor. Ama SVF PRP'den daha iyi. Evet. Yani yağ oradan geliyor. Hani millet buradan yağ almak yerine kuyruk yağ. Yalan yalan işte.
1: Daha kolay tabii.
0: Ama yapın yani. Ha, bana göre soğan daha iyi.
1: Soğan. Halka soğan koymak.
0: Halka soğan. Haşlanmış lapa soğan daha iyi.
1: Evet. Bence onu yapmak çok daha
0: ya,
1: kolay.
0: Ya yağ da olur ya seni mi kıracağız ya. Şimdi bir şey sana söyleyeyim mi? Ben şuna bakıyorum. Bizim klinik araştırmalar artık eskisi gibi değil. Neden olduğunu söyleyeceğim.
1: İyi anlamda artık, mı kötü anlamda
0: hayır,
1: mı söylediniz?
0: Bakın, Amerika'da birçok şirket telefon açıp soruyor.
1: Hı hı.
0: Diz ağrın var mı? Var. Neden fayda gördün? Adam diyor
1: bir
0: ki.
1: Bir data topluyor böylece.
0: Aynen adam diyor ki mesela ben diyor gittim diyor. Pancar yedim iyi geldi diyor. Hı hı. Bunu yazıyor bu adam. Şimdi bakın bu bir bilgi. Pancar. Kırmızı pancar. Öbürsü diyor ki havuç diyor mesela. Havuç, panca. Bence bu bilgi daha değerli. Çünkü öbür türlü yaptığınız deneylerden bir şey çıkmıyor. Hasta datası bence deneylerden daha iyi. Bence en önemli şey, telefonla açıp diziniz ağrıyor muydu? Evet. Ne iyi geldi size? Ya adam şunu diyor ya. Pirinç lapası yaptım, kapattım diyor. Bir de bilmem ne yedim, iyi geldi diyor.
1: Evet yani, gerçekten öyle. İnsanın kendi anlıyor. Evet. Ben mesela çok kansızlık çekiyordum. Bana da mesela o alklar var ya, Spirulina. İyi geldi takviyesi sana. İyi geldi. Bitkisel yani, bir ilaç adı değil bu.
0: Yani
1: bu
0: o zaman ne yapıyor ama bunu yayında? Biz diyor sorduk kansızlık çekenlere diyor. 8 kişisi diyor. 350 kişiden diyor. Spirulina kullanmış diyor ve iyi gelmiş diyor. Kendilerine memnun. Ha, o da giriyor oraya. Bence artık çalışmalar neye döndü? Esnaf çalışmalar şöyleydi.
1: Bir arge oluşuyor otomatik olarak. Esnaf aslında
0: çalışmaydı, biliyor musun? Senin anemin vardı. Biz sana bir ilaç veriyorduk. Öbür gruba da plasebo veriyorduk. Boş kapsül. Bakıyorduk. Ama bir sıkıntı var. O ilaç sana iyi gelmeyebiliyordu. Doğru. Biz de hep şunu karşılaştırıyorduk. İlaç mı, plasebo mu? Ama her ilaç herkese iyi gelmiyordu. Evet. Bu sefer şöyle bir şey oluştu. Biz kaç kişide ilacı deniyoruz, biliyor musun? 20-30 kişide. Ama telefonla sorduğun zaman 1000 kişi, 2000 kişinin datasına ulaşıyorsun.
1: O da tesadüf olamaz.
0: Bravo sana. O zaman artık telefonla sormanın da büyük bir bilimsel çalışma olduğu ortaya çıkmıştır.
1: Yani bana çok mantıklı mesela, ve o zaman ben işlevsel bunu geldi.
0: Demir eksikliğinde alk kullanan ve yarar görmüş bir insan var. Bir.
1: Bu böyle artı 2-3 olunca sana. Artık bir anlam ifade ediyor.
0: O zaman bizi dinleyen adam alk içince mesela ben şunu tavsiye ediyorum mesela. Diyor ki Spirulina için yanına bir de şey pekmez koyun. O zaman Spirulina'yı alın, pekmezden karıştırın, her sabah bir kaşık için. Ne pekmezi?
1: Üzüm.
0: Üzüm pekmezi. İşte.
1: Evet, gibi. Böyle literatür oluşuyor aslında.
0: Bravo, yeni yeni oluşuyor. Bu eskiden böyle bunlar halk bilgileri küçümseniyordu. Şimdi Amerika tekrar trend oldu bu fonksiyonel tıpla beraber. Hani şimdi deniyordu ki, mesela şimdi eskiden desen ki ulan dize kuyruk yağ desen, millet hadi lan öyle bir şey mi olur? Şimdi biz bile bugün hani modern batı tıbbıyla yetişmiş hekimler biriken neden olmasın?
1: Evet.
0: Olduk.
1: Çünkü hocam bunun yanında bilimsel araştırmalar da işte telefonla olsun.
0: Şey sana söyleyeyim mi? Dünya değişti. Onca eski doktorlar da şimdi bir nevi şey oldu yani, eski doktorlar böyle bunlardan pek şey yapmaz, haz etmezdi.
1: Evet.
0: Ama yeni doktorlar böyle yetişiyor şimdi artık yani. Yani alk de olur diyor, şey de olur diyor. Aslında, işte.
1: Zaten şu anda birçok doktor aynı zamanda fitoterapi uzmanlığı da alıyor.
0: Şu anda neyin ne olduğu belli değil. Şu anda karmış, ilişki durumu karışık bir dönem yaşıyoruz.
1: Doğru hocam. Evet. İzleyicilerimizin sorularından yine bir soru var. Annem 7 ay önce zona geçirdi. Zonadan sonra kalp yetmezliği başladı. İlaç başladılar. Zonayla beraber tiksinme, mide bulantısı başladı diyor. Yemek yiyemiyor diyor. Bir alakası olabilir mi zona ve kalp yetmezliğinin hocam?
0: Esasında kalp zona olduğu için mi kalp yetmezliği oldu? Kalp yetmezliği olduğu için mi zona oldu?
1: O da olabilir.
0: Kalp yetmezliği için zona
1: neyi
0: oldu?
1: Tetikliyor?
0: Kalp yetmezliği çünkü zona su çiçeğinin uyuyan hali. Onun için su çiçeği geçirmemişseniz zona olmaz. Yani su çiçeği aşılılarda zona olmaz.
1: Ya da geçirmiş olanlarda mı?
0: Su çiçeği geçirmiş olanlarda olur.
1: Öyle mi?
0: Su çiçeği aşısı olanlarda olmaz. O zaman su çiçeği aşısı şu anda bütün rutin yapıldığı için bu nesil zona olmayacak. Biz su çiçeği olduk küçükken.
1: Ben de oldum.
0: Kaşıntılı.
1: Şu anda bir izin bile var.
0: O zaman şu deftere şunu yazabiliriz. Küçükken su çiçeği olmamışsanız zona olmazsınız. Küçükken aşı olmuşsanız zona olmazsınız. Küçükken su çiçeği geçirmişlerde zona olur. Zona su çiçeğinin yaşlanınca aktif olması. Onun için su çiçeği olmamış bir çocuk zonalı anneannesine değerse o da su çiçeği olur. Zona çocuğa su çiçeği olarak bulaşır.
1: Bunu da ilk defa duydum yani. Valla.
0: Ya zona su çiçeğiyle aynı şey. Unutmayın bunu. Nerede çıkar? Şurada.
1: Bir de tek taraflı oluyor
0: tek
1: değil
0: taraflı,
1: mi genelde?
0: Göğsün alt kısmında çıkar. Şurada 11-12 torakal dermatomunda çıkar. Bazen şurada olabilir. Mesela ben geçen şurada gördüm. Ya geçen bir hasta geldi bana. Şuradasında çıkmış ya. Şurasında. Tek olayı şu. Önce ağrır. Sonra içi su dolu, vezikül çıkar. İçi su dolu ama. Su dolu çıktığı zaman o zona. Bir de zona en önemli şey ağrı. Ağrısı aylar sonra bile devam ediyor. Nöropatik ağrı deniyor buna. Bu hastamız da şunu önereyim. Buna yapılacak bir şey yok. Zonanın aşısı var artık. Ben 65 yaş üstü KOA, diyabet, kalp yetmezliği gibi ikinci hastalığı varsa işte böbrek nakli cartürk hepsine bunu öneriyorum. Hocam 65 yaş üstü ikinci hastalığınız varsa zona aşısı olun.
1: Evet.
0: Mesela ben olacağım mesela.

0: Çiçeğe geçirdim.
1: Çiçeğe geçirdim
0: Ben
1: için
0: de
1: ben sonra
0: geçirdim.
1: ol sen de.
0: Benim
1: Yani
0: de
1: ne
0: aklımda
1: zaman
0: olsun o.
1: olmalıyız biz? Şöyle 58-60 gibi olalım.
0: Daha çok var.
1: Evet, benim artık 10 yıl kaldı. Diyormuşuz, ölüyormuşuz biz ona.
0: Allah
1: Hocam,
0: korusun.
1: her zaman ölümü düşüneceksiniz. Bakın, ölüm her zaman yakın bir şey olacak size. Bunu unutmayın.
0: Ama işte o da hocam çok moral bozmuyor mu ya? Yani her an ölümü düşünerek
1: Öyle
0: yaşamakta.
1: olacaksın biraz. Öyle ben ölmem, bana bir şey olmaz.
0: Hayır canım öyle tabii ki değil.
1: Hayır yani biraz şöyle olmak lazım. Hep aklımızda olması lazım. Yakınlarınızı hep düşünün. Biraz alıştırın kendinizi. Mesela ben geçen anneme söyledim. Annem beni izliyordu şimdi. Annem 68 yaşına geldi. Anneciğim ortalama ömürde 76-77 dedim. 8 sene kaldı dedim. Geçen de bir seminere gittim. Ortalama yaş 76-77 dedim. Yani ne de, bir adam dedi, ne demek dedi. Yarınız ölecek dedim. Adam dedi ki ben 76'yım öleceğim mi dedi. Evet dedim ya. Hayır bunu bilmek lazım. Yani ortalama yaşı 76 olduğunu bilmemiz lazım Türkiye'de 77 olduğunu. Kadınlara 78 oldu şimdi. Erkeklere biraz daha az 76. Hepimiz öleceğiz. Yani bunu bilmemiz lazım. Ya yani şunu söyleyeyim. 76 yaşına gelenlerde aynı yaş grubunun yarısı ölmüş olacak. Yani arkadaşların yarısı gömmüş olacaklar. Öyle düşünün. Daha basit söyleyeyim. Mesela bir arkadaşınız ölmüş olacak. İki kişisiniz ya. Biri o nedenle birazcık daha sakin olmayı öneririm. Yani hayat geçip gidiyor. Mesela 80-90'ı bulabilirsiniz. Ama mutlu ve sağlıklı olarak
0: Tabii,
1: bulmak
0: o çok
1: lazım. Yani
0: önemli.
1: hani orada Allah hayırlı ölüm
0: Evet,
1: versin derler.
0: kesinlikle öyle.
1: İşte sıralı
0: Konforlu,
1: ölüm
0: aklın
1: versin,
0: başın
1: konforlu ölüm versin
0: yerinde,
1: derler.
0: elin ayağın
1: Aynen
0: tutarken.
1: öyle. Onun için ölümde de konfor çok önemli. Onun için yurt dışında palyatif merkezler var. Mesela 89 yaşında, 92 yaşındasınız. Kalp yetmezliğiniz var. Zor durumdasınız. Son dönem kalp yetmezliği. KOAH'ınız var. Kötüye doğru gidiyorsunuz. Beklenti, yaşam beklentiniz bir sene. O bir seneyi güzel geçirmek. Onun için Türkiye'de en çok istediğim şey de palyatif merkezin artması. Yani
0: Evet, tabii Türkiye'de de var ama sayılarının
1: çok
0: belki
1: az.
0: artması
1: Yani
0: lazım.
1: mesela şöyle. Şimdi hasta geliyor bize. Son dönem kanser hastası. Kusuyor. Çok ağrısı var. Hastaneye gidiyor. Diyor ki yapılacak bir şey yok. Evet metastazları var. Biz de biliyoruz. Ama onu konforlu bir şekilde. Çünkü kusmuş, potasyum eksik, magnezyum eksik. Onları damardan tamamlamak. Ağrı kesici vermek. Bulantısını önlemek. Yani insana yakışır şekilde. Ben insanın insana yakışır şekilde ölmesini isteyen bir adamım. Mesela bize getiriyorlar. Mesela diyor ki hocam diyor köpeğin durumu çok kötü. Mesela 14 yaşında köpeğim. Kan, idrarda kan var. Nefes alamıyor. Onu uyutur musun diyor sahipleri. Çünkü köpek acı çekiyor. Biz ne yapıyoruz? Onu uyutuyoruz mesela. O ne demek ki hayvanı uyutmak? Tabii insana böyle bir şey olamaz. Ama insanın Allah'ın verdiği ömürü herkes seviyor. Biz de ona saygı duyuyoruz ama güzel şartlarda bakımı yapılarak değil mi? Birazcık takviye verilmiş, ağrısı kesilmiş. Ben
0: Evet.
1: öyle istiyorum. İnşallah palyatif merkezlerimizin sayısı da artar.
0: Artar.
1: Palyatif uzmanları da artar. Şu anda anesteziler bununla ilgili, iç hastalıkları ilgileniyor. Biliyorsunuz iç hastalıkları yan dalı, yoğun bakım. Nöroloji yan dalı şu anda. Bir de şeyin yan dalı, acilin yan dalı. Yan dalcılar da kendi istekleriyle palyatifçi oluyorlar.
0: Olabilir.
1: Palyatif uzmanı diye bir şey yok Türkiye'de. Yan da, şey var, yoğun bakımcılık var. Yoğun bakımda meraklısı oluyor. Esasında palyatif bilim dalları da oluşmalı. Çünkü ne nüfusumuz artacak? Yaşlı nüfusumuz
0: Yaşlı nüfus.
1: artacak. Evet.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hocam şu anda şey çok yaygın. Yapay zekadan teşhis ummak. Yani bir doktor gibi hepimiz doktora gitmeden önce yapay zekaya sorular soruyoruz ve o da şu olabilir diyor. Hatta o bize ekstra soru soruyor. Peki işte bak diyor o alerjinin rengi ne renk falan gibi. Böyle aramızda bir diyalog getiriyor. Bu sağlıklı bir şey mi? Hiç yapmamak mı lazım? Çünkü bazen a diyor bende bir şey yokmuş deyip mesela doktora da
1: Şimdi
0: gitmiyor.
1: sana şöyle söyleyeyim. Ucuz yapay zekalar hata yapıyor. Ama sizi tanıyorsa mesela Türkiye'de 3-4 tane yapay zeka var. Gemini var. ChatGPT Pro var. Paralı versiyonları çok iyi çalışıyor. Bunu bilin. 100 dolar. Eğer onu almışsanız güvenebilirsiniz. Bir de mesela diyorsun ki ben health professional'ım. Bana ona göre cevap ver diyorum. O zaman mükemmel veriyor. Ben size şunu söyleyeyim. Bana gelen her hastayı ben Gemini'ye soruyorum. Bunu bilin. Yani fotoğrafını yüklüyorum ve çok iyi tanı koyuyor. Şimdi mesela bir tane çocuk fotoğrafını çekmişler, göndermişler bana. Ne o? Ne bileyim ben? Ben müneccim miyim ben? Onu gönderiyorum şeye, Gemini'ye yüklüyorum. Bana 3 tane tanı söylüyor. Bu olabilir, bu olabilir, bu bitti. Ben hep onu yapıyorum artık. Rutin.
0: Yani bunu

0: yok saymamak
1: ne
0: lazım.
1: Yok sayma. Ben size ben rahat ettim ben. Evet. Vallahi rahat ettim.
0: Ama hocam siz kendiniz de yapay zeka gibisiniz. Ama ben çok enteresan. Her bilgiyi şey hocama sana... giriyorsun. Yemin ediyorum böyle tak tak tak tak bilgi Nilüfer, dökülüyor.
1: Şöyle mesela nevüsleri falan ya çok büyük bak. Şimdi nevüs çekiyorsun. Aha. Diyor ki bu nevüsün diyor dört yana bakarım ben diyor. Bir diyor görünümü. B border'ı. Border'ı temiz diyor. Düzgün. Hı-hı. Yani C rengi kalır. Hı-hı. Rengi diyor değişmemiş. Yani hepsi siyah. Hepsi kahverengi. Hı-hı. Mesela bir kısmı kırmızı bir kısmı siyah iyi değil. Hı hı. Bir de diameter 6 milimetreden küçükse korkma diyor. E ben şimdi nereden bileceğim onu? O şimdi onu yüklüyorum ona. Bu nevis diyor iyi niyetli bir mol diyor. Bir şey yapmaya gerek yok diyor. Yani ben de rahat ettim yani. Hı hı hı. Ya eskiden gerçekten ya saçları da mesela yüklüyorum. Şakırt diye söylüyor tanıyı mesela. Yani çok iyi. Ben... mesela dermatolojide ben sana söyleyeyim dermatologlar zor durumda. Gerçekten dermatoloji çok iyi biliyor. Çünkü Google'dan resimleri tanıyor. Aha. Bir de neyi çok iyi tanıyor? Mesela histopatoloji tanıyor. Mesela mikroskopta bir fotoğraf çekin. Bana aha gönderin. Gemini'ye yüklüyorum. Google'dan bakıyor. Bu diyor bir bez tümörü diyor. Hı hı. Ve doku olarak da memeye çok benziyor diyor. Yani hiç yerini söylemesen bile bir meme kanserini biliyor.
0: Evet yani, çünkü...
1: Ki insan onun cerrahisini biliyor, hastanın öyküsünü biliyor. İşte bir şey söyleyeyim mi? Yapay zeka, size bir korkunç bir şey söyleyeyim. Canını sıkmayın ama. Ama gerçeği söyleyeyim. Yapay zeka bizi işimizden etmeyecek. İşlerimizi bıraktıracak bize. Bakın göreceksiniz. Yani biz bazı işlerden istifa edeceğiz. Çünkü diyeceğiz ki çok iyi yapıyor. Size ben olanları söyleyeyim. MIT ve Stanford matematik mühendislerini işten çıkarmış. Öğretim üyelerini 150 tane. Demişler ki sizin işiniz bitti. Çünkü matematik problemlerini çok daha iyi çözdüğü gözükmüş. Yani siz demiş ne yapacaksınız burada? Bakın matematik bitti.
0: Ama ne fena
1: teorik,
0: işte.
1: Teorik fizik, bu da istihdam kimya
0: sıkıntısı.
1: Bitti. Başka? Şimdi teorik bile branşlar bitecek. Sonra robot kolları olduğu için çalışan meslekler bitecek. Yani bugün işte şeyde çalışmak bitecek mesela bir fabrikada çalışmak bitecek. Daha da zor bir şey söyleyeyim size. Kuantum bilgisayarları çıkıyor. Kuantum bilgisayarları sonsuz olasılığı düşünüyor. Aynı bir insan gibi, beyni gibi. O çok tehlikeli bir şey. Size bir şey söyleyeyim mi? Çözülmedik şifre bırakmayacak. Daha da kötü bir şey. O zaman şifre bitecek. Yani hani biz şey koyuyoruz ya.
0: Evet. Ya şu size an mesela telefonlarınki vermezseniz şey çözülmüyor.
1: Amerika'daki Pentagon bilgisayarlarının yarıdan fazla şifresi neymiş biliyor musun? Admin 123.
0: Yani nasıl olsa koymazlar diyerek.
1: Klasik admin. Ya böyle şimdi şunu söyleyeceğim size. Daha da kötü bir şey söyleyeyim. O kadar çok diyorlar ki olasılığı bilecek ki borsayı tahmin edebilecek. Hmm. Yani bütün bilgileri alıp diyecek ki bu var, bu var, bu var. İşte şu savaş oldu, bu oldu. Borsada bu artacak, bu azalacak. Bu sefer yapay zeka ve kuantum bilgisayarına sahip olanlar borsayı da yönetebilecek. Hı-hı. Altın fiyatlarını bilecek. Bakın kuantum bilgisayarı çok değişik bir...
0: Bununla ilgili bir film vardı ama sonu pek iyi bitmiyordu hocam. Lucy'yi seyrettiniz mi bilmiyorum Lucy. Ama gerçekten o tam bunu anlatıyor ama biz sonu da hayır değil diyor.
1: Saçma sapan eski versiyonlardık. Biz küçük Google'dık. Aha. Her şeyi ezberliyorduk. Bizi böyle şey... Ben kendim bazen sirk şey gibi hissediyorum çalışanı. Biz Asperger'ler sirk çalışanı gibiydik. Hani parmağını şöyle yapanları vardı. Ehlar Danlos sendromu, Marfan sendromu. Onlar silikteydi mesela. Hani üç kollu, üç bacaklı. Bizi de televizyonlar şey diye kullandı. Hafızamız iyi olduğu için. Onu da sor, onu da sor.
0: Hocam siz unutmuyor musunuz gördüğünüzü?
1: Unutmuyorum. İşte Celal de böyle, Şengör. Ondan sonra bizim İlber Hoca da böyleydi. Bunlar Asperger sendromuydu. Bunlar zaten biri öldü. Hani yaşayanlardan
0: bir kere.
1: Ama biz bittik yani. Bizim dönem bitti. Mesela Oytun bitti artık yani. Ben 2 sene, 3 sene sonra yokum artık.
0: Yani mesela hocam sizin için çok şu yorumlar geliyor. Mesela size de geliyordur hep. Ya hocam bu kadar da çok şeyi biliyor olabilir mi? Biliyor. Her şeyde mi bilgisi olur gibi değil mi? Bu eleştiri geliyor.
1: Google'dan okuduğum için aklımda
0: biz de okuyoruz da hocam ben bir saat önce okuduğumu şu anda yayına çıkıp söyleyemem ben mesela. Tekrar hasta, gerekiyor
1: ben
0: bana.
1: Ben ezberleme hastalığı olduğu için bir defa gördüğümü ezberleyebiliyordum. Bu sefer birikiyor kafanızda satıyorsunuz bunu. Bir de bir sürü konudan bir sürü şey biliyorsunuz. Koordine edebiliyorsunuz. Buydu. Ama biz bittik. Bakın ben size söylüyorum. Bittik biz. Bunlar bizim son dönemlerimiz. Gelecekte buraya Oytun karakteri oturacaksa ben olmayacağım. yapay zeka olacak. Ona her şeyi soracaksın. O da Google'dan tarayıp tarayıp söyleyecek işte.
0: Bizim için de aslında
1: sana
0: hocam.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim dizimi yapmışlar. Yakında çıkacak. 30 bölümlük.
0: Aa.
1: Oytun Erbaş dizisi. Evet. Benim neuroscience'ları dinlemiş yapay zeka. Aynı benim anlatım tarzımla. Mesela kız böyle telefona bakıyor. Ve sevgilisi onu aramamış. Ve gözleri büyüyor panik içinde. Ondan sonra öğretmen benim Oytun Erbaş. Ben diyorum ki sinir sistemimiz ilkel olduğu için sevgilinizin sizi aramamasını aslan sizi kovalıyor şeklinde düşünebilirsiniz. İşte bu amigdala'nın ilkel çalışma tarzı. Aynı böyle konuşuyor. Aynı benim sesimle. Ben izledim, ben bile sevdim.
0: Bir de sizin küçülmüş halinizi yapmışlardı hocam. O ne kadar güzeldi. Bayıldım
1: mi?
0: Arkadaşlarım bir bulabilir falan.
1: Birkaç ay içinde Oytun Erbaş dizisi çıkıyor. Çekmişler. Senaryo da bitmiş. 30 bölümlük. Ben öğretmeni oynuyorum. Yani o kadar şöyle olmuş bir de senaryoyu da yapay zeka yazmış.
0: Evet evet ya, bir senaryo yaz diyorsunuz hocam. Bizim meslekler de
1: bak,
0: gitti
1: çıksın,
0: elimizden. Ben senaryo mezunum.
1: Ben sana göndereceğim. İzleriz beraber.
0: Harika,
1: bir dikey
0: izleriz
1: dizi.
0: Tabii.
1: Artık dikey diziler çıkıyor biliyorsun. Instagram dizisi.
0: Evet.
1: Yatay değil. Yani şöyle, biz gelecekte ölsek bile bizim yapay zeka bu şeyi götürür. Çünkü çok fazla bilgi olduğu için ve konuşma stilini bildiği için. Sana
0: canlı yaşatır aslında.
1: Sen de bittin Nilüfer.
0: Ne yapalım hocam?
1: Ya çok ilginç bir dünyaya geldik. Nilüfer, şöyle sana söyleyeyim. 10 yıl içerisinde birçok meslek grubu
0: yok olacak.
1: Yok olacak. Özgürüm.
0: Evet, rızkı veren Allah deyip kendimizi
1: yani
0: teselli
1: edeceğiz.
0: Yani
1: şunu diyebilirim de, mesela temel bilimler okumak, matematik okumak, fizik okumak, kimya okumak.
0: Çocuğunuz olsa hangi bölümde okuturdunuz?
1: Vallahi sana şunu söyleyeyim. Cerrahlık bitecek. Robot kolları çıkıyor falan
0: ya
1: falan.
0: Ya hocam ya, geldiniz.
1: Çocuğum olsa ne yapardım?
0: Videosu yok muydu? Çok tatlıydı
1: bunlar. Çocuğum
0: buna.
1: Olsa onu yapay zeka ve bilişim teknolojileri okuturdum.
0: Aha.
1: Ya da moleküler biyoloji ve yapay zeka. Çünkü artık size çok iyi bir şey söyleyeyim. Onu da bilin. Her yere düştü. Yapay zeka kendi kendine çalışabilen bir virüs şey yaptı. Tasarladı. Yani DNA dizilimini. Böyle bir virüs dünyada yok ama.
0: Hı hı.
1: Yani DNA dizilimi hazır. Yani adenin, guanin, guanin. Onu yaptığınız anda çalışan bir virüs tasarladı. Bu da çok tehlikeli. Yani gelecekte dünya üzerinde hiç olmayan virüsler üretilebilir.
0: Çaresi de olmayacak.
1: Çaresi de yok.
0: Evet. Aman içim karardı vallahi hocam.
1: Ha, ilginç bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Biz çok ilginç bir ona denk geldik. Biz öldükten sonra çok ilginç bir nesil olacak. Bak 20 sene sonra. Biz onu görmeyeceğiz ya da göreceğiz artık, bilmiyorum, Allah ne verirse. Yeni bir dünya gelecek.
0: Evet.
1: Bunu bilelim de bunlar da böyle diyecekler ki neler yapmışlar.
0: Evet.
1: Bizim için komik diyecekler.
0: Bizim hallerimiz için mi hocam? Evet. Yani şimdi bile yeni jenerasyonla
1: komik.
0: Biz görmemize rağmen teknolojiyi çok ara var gibi gözüküyor ama aslında hakikaten bundan 10 sene sonra neler olacak acaba? Biz de hayatta olacak mıyız, göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Güzel günler geçirdik. Bizden öncekiler çok güzel yaşadı. Ama yeni nesil çok farklı bir dünyada olacak. Yani her şey düşünce olacak. Yani düşünceyle kontrol edilen bir dünya. Ondan sonra her şeyi önceden tahmin edebildiği. Mesela siz bütün özelliklerinizi bildiği için ne zaman ölebileceğiniz, nereye gidebileceğinizi bile sizden daha önce tahmin edecek. Çünkü yüksek yapay zekalar sizden daha önce kararlarınızı predikte edecek.
0: Bakalım.
1: Mesela diyecek ki, sen diyecek 5 sene sonra şuraya taşınacaksın diyecek.
0: Olabilir.
1: Fal bakacak hepsi yani.
0: Bilmiyorum hocam valla. Ben böyle inançla da biraz bakıyorum buna. Diyorum ki yani bu kadarına da Allah izin vermez herhalde. Bir downgrade geliverir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz devam ediyoruz efendim. Arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz geliyor.
2: Arsa mı, tarla mı? Toprak yatırımında nelere bakılmalı? Tarla alacaklar, dikkat! İmara yakın tarla ne demektir? Doğru lokasyon nasıl seçilir? Alım öncesi hangi resmi kontroller yapılmalı? İmarın gelip gelmeyeceği önceden anlaşılabilir mi? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...
0: Evet, Mehmet Bey stüdyomuzda hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Hanım.
0: Evet, Oytun Hocam diyor ki teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki artık mesleklerimiz de elimizden alacak, ama biz olumlu tarafını konuşalım. Mesela evet, sizin alanda da değil mi, artık uydu görüntüsüne bir bakıyorsun, evet, kim doğruyu söylüyor, kim gerçeği söylüyor, bunu çok rahat anlayabiliyoruz.
3: Tabii her şey artık, teknoloji o kadar ilerledi. Biraz önce Oytun Hocam'ı ben de beklerken ben de dinledim. Evet, çok büyük gelişmeler ve çok büyük bu yapay zeka ile alakalı gelişmeler var. Oytun Hocam da biraz önce söyledi. Ve ben de tabii hayranlıkla dinledim ve nereye gidiyoruz diye de
0: sorguladım
3: kendimi. Ama neticede hayat devam ediyor. Aha. Yaratıcı öyle bir şey yapmış ki yarattığı kulunun zaten kefilim diyor, ben onun rızkına evet, kefilim diyor. Onun için pek şüphem yok. Biz her şeye uyarız. İnsanoğlu ona göre ayarlanmış zaten. Çok da karamsar olmamak gerekiyor. Ama hayatın gerekleri de ne yaparsak yapalım her şeye dikkat etmek gerekiyor. Sağlığınıza dikkat ederseniz işte sağlık sorunlarını çok fazla yaşamazsınız. İşinize dikkat ederseniz işiniz sağlıklı olur. Bence dünyada otokontrol diye bir şey var. Bir de araştırma diye bir şey var. Bir de ne yaparsanız yapın doğru yapmaya ve doğru yapan insanlarla olmaya çalışın. Çünkü öyle şeyler var ki insan, basit bir örnek veriyorum, arabasını tamir ettirmek için gidiyor. Birçok şeyini değiştiriyorlar. Bir bakıyorsun aynı gittiği arıza devam ediyor.
0: Doğru.
3: İşte her şeyde ehilini bulmamız lazım. Vicdanlısını bulmamız lazım. Doğru insanı bulmamız lazım. Doğru doktoru bulmazsak, doğru tamirciyi bulmazsak,
0: doğru her konuda uzmanı
3: satıcıyı bulmazsak, inanın her şey çok da evet, iyi olmuyor.
0: Sizin yani alanda da değil mi, böyle mesela aynı arazi 10 kişiye satılmış, işte tabii, bu kadar kayıt kuyut yokken evet, ama şimdi mesela dijital kayıtlarda evet, hiç böyle mükerrer satış falan olmuyor.
3: Olamaz
0: herhalde.
3: Tabii ki yolsuzluğun sınırı yok. Yolsuzluk yapan insanlar mutlaka ve mutlaka, onların kafası herkesten daha çok çalışırlar. Onlar hep bir fırsat korlarlar. Örnek veriyorum, işte Amerika'da bile adamlar devleti dolandırıyorlar. Yani bu kadar sistemde. Ama şu bir gerçek, birçok şey şu an yani bu yapay zekadan ziyade bütün sosyal medyada bulunan bütün, yani diyelim ki şu an her şey çok kolay. Yani birçok kolaylık sağladı her
0: evet,
3: şeyden.
0: Gerçekten
3: önce
0: öyle.
3: Ama ne yaparsak yapalım biz yine dikkatsiz insanlarız. Yani bize örnek veriyorum, arabanın kemerini takın, işte takmazsanız böyle olur diyorlar, takmıyoruz. Yani bir umursuzluk var veya bir şey var, bir şey var. Yani dikkat edilmesi gereken adama dikkat etmiyoruz. Dikkat edilmemesi gereken adama itibar ediyoruz. Bu, biz kendimizi değiştireceğiz. Biz kendimizi değiştireceğiz. Biz daha dikkatli olacağız. Ben her zaman şunu söylüyorum. Değerli misafirlerime diyorum ki ve izleyicilerime söylüyorum. Ne olursa olsun, ne kadar güveniyorsanız güvenin, mutlaka ve mutlaka teslim olmayın, araştırın.
0: Evet, bu çok önemli.
3: Sorgulayın. Yani sorgulayın. Mehmet Karagöz, evet 42 senedir vardır. Bugüne kadar yanıltmamıştır ama lütfen sorgulayın.
0: Ama buna da itibar etmeyin. Yine tabii, kendiniz araştırın.
3: Lütfen yapacağınız işlemle alakalı ne yapın? İşte sorgulayın. Oytun Hocam'ı ben neden çok seviyorum? Adamın fikri var. Her şeye göre fikri var. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Yani ben de diyorum ki insanlar bir konuyu bile, bir konularını, kendi konularını bile sorgulamaktan acizler. Veya işte ya ben çok fazla sıkıştırsam Mehmet abi acaba gücendirir miyim? Mehmet abi yanlış. Yok kardeşim.
0: Ama siz kendiniz diyorsunuz mesela, ben arazi gezdirmeye giderken yolda bakmıyor bile diyorsunuz. Tabii. Mesela telefonla ilgileniyor. Hiç gerçekten nereden öyle geçmiş bu araziyin, tabii, hangi yollardan tabii geçilmiş bakmıyor bile
3: tabii
0: diyorsunuz.
3: Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü bir gelişim, bir gelişme suya benzer. Sel suyu yavaş yavaş gelir. Öyle hızla gelmez. Gelir ve görürsünüz ve yukarıdaki yaşayanlar aşağıya telefon ederler. Yukarıda büyük sel geliyor, herkes işte kendine tedbir alsın diye. İşte onun için bir şehrin gelişmesi Niye benziyor biliyor musun? Aslında sel suyu nasıl yavaş yavaş geliyorsa ona bakmak lazım. Bize niye bakmıyor bizim insanlarımız? Arkadaşlar, gelişim kendini gösteriyordur. Yani gelişim kendini gösteriyordur. Örneğin bizim bölgemizden bahsetmemiz gerekirse, biz çıkıyoruz Beylikdüzü'nden hemen yeni bir ilçe Büyükçekmece. Büyükçekmece'den Silivri.
0: Koca bir alan.
3: Silivri'den zaten hemen bir Çorlu. Bakıyorsunuz arasında ne var? Fabrika mı var mı?
0: Evet.
3: Sanayi
0: Marmara
3: var mı?
0: Marmara Reis'i de mi o yolda?
3: Tabii tabii.
0: Sanki, değil mi?
3: Bir alt yolda ama artık sahil kısmına çok fazla eski itibar kalmadı. Çünkü artık 15-20 milyonluk villalar.
0: Evet, yer de kalmadı zaten.
3: Yapılmıyor.
0: Aslında, evet.
3: Yapılsa da satılmıyor. Bizim elimizde Büyükçekmece'de var, satamıyoruz. Yani çünkü neden? Artık insanlar paralarını böyle 3 ay yaşayacakları yerlere götürüp yatırmıyorlar.
0: Yazlıkçılık kalmadı gibi
3: kalmadı.
0: Bir şey.
3: Evet. Zaten girecek denizde doğru düz kalmadı gibi işin gerçeğini söyleyeyim. Yani insanlar artık paralarını öyle yerlere yatırmıyorlar. Artık parayı şunu yapmak lazım. Erkek parayı değil de hani üreten para, dişi para demek tabii lazım. Hani bizim şimdi
0: anladım,
3: kapıda kediler var. Doğuruyorlar, bir bakıyorsun dolu. İşte ben de her zaman şunu söylüyorum. Paranızı tavuğun altına koyduğunuz yumurta gibi devamlı yumurtlayacak bir şekilde getiriniz. Duran para artık bu saatten sonra kimseye bir şey kazandırmayacak. Çünkü para çok önemli bir varlık. Yani bu bir gerçek. Aklına hiç kimsenin önemsemediği, kedinin önüne atsanız yemediği bir kağıt. Ama biliyorsunuz o markete gittiğinde kediye ciğer alıp getiriyor, hapır hapır yedirtilebiliyor. Aynen. İşte onun için herkes bundan sonra her şeyine dikkat etmeli. Yani ben uzmanlık alanımı anlatıyorum. Benim uzmanlık alanım yatırım. Benim uzmanlık alanım gayrimenkul yatırımının arsa bölümü. Ben örneğin inşaat bölümüne çok fazla şey vermem. Yani vermem yani. Villa bölümüne çok fazla vermem. Ama ben arsa tarafındayım. Ben işin en iyi tarafındayım. Çünkü önce sağlam arsayı bulacaksınız ki onun üzerine villa, onun üzerine inşaat, onun üzerine iş merkezi yapabilirsiniz. Arsanız düzgün yerde değilse, arsanız iyi bir yerde değilse o plazalar, örnek veriyorum iş merkezleri veya onlar yapılmaz. AVM'ler sizin arsanız üzerine yapılmaz. Şu an İstanbul'da çok meşhur AVM'lerin, çok meşhur sitelerin, çok meşhur plazaların olduğu yerler, bir Ayasa'ya gidelim. Buraların hepsi zamanında tarlaydı.
0: Evet.
3: Buraların hepsi zamanında aslında gelişim belliydi. Mecidiyeköy'e baktığında baktık ki o tarafa doğru gidiyor aslında bunu görebilmek.
0: Evet.
3: Bunu
0: Maslak'ın gelişiminde bile hepimiz şahitlik ettik tabii, mesela. Ben o tarafta çalışıyordum. Hiç o binalar yoktu, koca evet, koca ya, binalar nereden nereye geldi?
3: Hiç, 30 sene önce yoktu bunlar. Evet. Yani işin ilginç tarafı bunlar 30 sene önce falan yoktu. İşte biraz önceki bahsettiğim gibi gelişim de bir sel suyuna benzer. Yağmur yağmasa sel oluşur mu? Yağmur yağmasa su akar mı? Hiç geri geri akan bir şey gördünüz mü? Yani bir dere gördünüz mü? Biz önümüze bakmak durumundayız. Önümüze bakacağız, sağımıza solumuza bakacağız, gelişmeye bakacağız, gelişmeyi göreceğiz. Hani hep söylüyorum ya, gittiğiniz bir gayrimenkul yatırım yapacağınız bir yerde mutlaka bir bakınız inşaat var mı? İki tür inşaat. Bir önce sanayi inşaatı, sonra da konut inşaatları devam ediyor mu? Keserler, kütür kütür çalışıyor
0: ses
3: mu?
0: Ses geliyor mu diyorsunuz?
3: Ses var mı?
0: Evet.
3: Ona bakmak lazım. Bilakis giderken de yolun üzerinde tırlara bakmak lazım. Bir de beton mikserlerine bakmak lazım. İşte ben hep bunu seçtim bugüne kadar. Yani bizim bölgemizde, bizim oralarda tırlar çoktur benim gittiğim bölgede. Çünkü tır buradaki üretileni yurt dışına götürür.
0: Doğru.
3: Ve bizim bölgemizde de böyle gidecek bir şehir yok. Gideceği tek yer, bir tır görüyorsanız Trakya'da mutlaka o yurt dışına götürüyor. Ne götürüyor? Ürettiğimizi götürüyor. Şimdi biz ülkemiz aslında çok üretken insanlarız biz. Her şeyi üretiyoruz. Aslında her şeyi götürüyoruz. İthalatımız belki fazla olabilir ama ne olursa olsun üretilen bir yerde olmak sizin zaten malınızın da canınızın da cebinizin de sağlıklı yürümesine devam eder.
0: O onun zaman için, şu anda buyurun, parlayan yer Tekirdağ. Doğru
3: tabii,
0: anlıyorum değil mi? İstanbul'da çünkü artık alan
3: evet,
0: kalmadı. Her yer değerlendi. Evet. Son
3: efendim,
0: seviyesine
3: İstanbul'un
0: geldi.
3: İstanbul'un bunu Tekirdağ dediğimiz zaman insanlar şunda yanılmasınlar. Hı hı. 5 ilçesi işaret edilmiştir. Bunun örnekleri vardır. 25 bin nüfuslu Çerkezköy nasıl bugün 300 bin nüfusa yaklaşmışsa, bir de yanında 10 bin nüfuslu beldesi olan Kapaklı bugün 150 bin 170 binleri bulmuşsa, Çorlu nasıl 305 bin nüfusa ulaşmışsa yine 25 bin nüfusundan, bunlar 30 senede olan bir şey. Bakın küçük bir örnek vermek gerekirse bu oralardaki ilçeler inanın yıllık %7 ile 10 arasında büyüyorlar. Bir ilçenin %7 ile 10 arasında büyümesi kadar büyük bir şey olabilir mi? Yani büyük bir gelişme olabilir mi? Neden? Artık İstanbul o tarafa gidiyor. İstanbul'un kendisinden daha ziyade İstanbul'un üretimi o tarafa gidiyor. İki telli bile o tarafa gidiyor. Yani İstanbul'da fabrika artık

0: şehrin içinde o büyük gökdelenlerin arasında ışıl ışıl. Ya Rabbi ben de ülkemi ve İstanbul'u böyle hayal ediyorum
1: Evet.
0: artık. Anlatabiliyor muyum? Yani biliyorsunuz oralarda otopark en kıymetli olan şeylerden biri. Ama insanlar öyle binalar yapmışlar ki otoparklarına gidiyorsunuz ve şehri dolaşırken ışıl ışıl. Bizim İstanbul bunu hak etmiyor mu? İşte İstanbul'u
1: Etmez
0: buraya
1: olur
0: doğru
1: mu?
0: getirmeye çalışıyorlar. O iki telinin olduğu yerlere millet bahçesi falan yapılmayacak. Oralara işte bu kuleler yapılacak. Yani bir şehrin, bir memleketin yoluyla binaları çok önemli.
1: Tabii
0: Bir
1: medeniyetini
0: insanın,
1: gösteriyor
0: tabii
1: çünkü.
0: bir insanın takım elbisesi içindeki kravatına benzer bu binalar. Onun için ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul hak etsin artık. İstanbul gecekondu şehrinden kurtulsun. İstanbul artık öyle bir şehir haline gelsin ki biz Türkiye olarak çok büyük bir ülkeyiz. Kimse şunu bunu demesin. Bizim ülkemiz neler atlatmıştır? Çok şeyler atlatmıştır. Ülkemiz ayaktadır. Ülkemiz her zaman da daha iyi olacak. Çünkü biz Müslümanlığımızı farklı yani insanlar eleştirse bile biz temiz Müslümanız. Çünkü bizim hacasetten taharet, necasetten taharet dediğimiz olaylara çok dikkat ederiz. Çünkü namaz kılmak temizliğin anlamıdır. Müslümanın en güzel tarafı da Müslümanın temiz olması. Bırakın Müslümanın insanın bedenen de ruhen de
1: Evet,
0: temiz olması
1: manevi
0: lazım.
1: olarak da temiz
0: Bir
1: olması da
0: şey
1: önemli
0: söylemek
1: tabii.
0: istiyorum. Ruhen temiz olmayan bir insan bedenen de temiz olması mümkün değil. Çünkü kendine dikkat etmesi mümkün değil. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Benim ilk ülkemin insanları çok temiz insanlar. Saf değiller ama tez inanan, ekmeğini insanlarla paylaşan insanlar. Ne bileyim paylaşmayı çok seviyoruz biz. Dünyaya gidiniz, sokakta dilenciye para vermezler. Bizim dilencilerin söyleme sahibi yakalandığı ceplerinden bizden fazla para
1: Onu
0: çıkıyor.
1: biliyoruz ama
0: Yani
1: gene veriyoruz ya öyle değilse diye.
0: veriyoruz. Çünkü biz Allah'ın rızası. Bize
1: Evet.
0: Allah rızası denildiği zaman bizim yelkenlerimiz suya iner. Allah'ın rızasından bahsediliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim iş hayatımda da bu böyledir. Allah rızası denildiği zaman siz ne yapabilirsiniz ki? Siz nasıl bir kötülük yapabilirsiniz? Kişi bana diyor ki 10 tane bir önüne şey koyuyorum. Diyorum ki bu 10 tane yerden hangisini? Diyor ki Allah rızası için Mehmet abi sen nereyi tavsiye ediyorsun? Ben de bundan kurtulmak için hep şunu yaptım. Ben Allah rızası için hepsini tavsiye ediyorum. Çünkü ben birbirinden yani ben elimin parmağı gibiyim. Bunların belki boyları küçüktür ama
1: Hepsinin
0: bunların
1: ayrı bir
0: birbirinden
1: görevi
0: farkı
1: var
0: var
1: tabii,
0: mıdır?
1: evet.
0: Çünkü hepsi birbiriyle kavrar. Yoksa tek başınıza ne işe yarar bu
1: Evet,
0: parmak? Böyle
1: aynen
0: ne işe
1: öyle.
0: yarar? Bir şey kavramak için mutlaka ne yapmak lazım? Sıpsıkı tutmak için işte hepsinin bir görevi vardır bunların. Onun için yaratıcı böyle yapmıştır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Değerli yatırımcılara şunu söylüyorum. Yatırımcılara hep şunu söylüyorum. Toprak, toprak, toprak, toprak. Hiç kimse ikinci daireye, üçüncü daireye parasını yatırmasınlar. Allah göstermesin İstanbul'daki bir deprem. İnşallah olmayacak. İnşallah yani bunlar olmayacak ama toprağın getirdiği yani o plazadan veya o binadan aldıkları dairenin olduğu yer bundan 30 sene önce inanın Nilüfer Hanım bomboş bir araziydi. Artık yeni İstanbul'un kurulduğu Tekirdağ'ın ilçelerine hangi ilçelere 5 ilçeye hangisi iki önemli aç olan Ergene ve aç olan Muratlı ilçesine gidecekler. Ben bunun vebalini boynuma alıyorum. Buraları söyleyenlere bunun vebalini boynuna alıyorum. Her zaman
1: Ama
0: söylediğim bir
1: tabii
0: şey.
1: gene bunun bir yatırım tavsiyesi
0: Değil
1: olmadığını
0: tabii ki.
1: söyleyelim. Siz
0: Yani
1: bugüne
0: yatırım
1: kadarki
0: tavsiyesi,
1: bilginizi,
0: evet
1: tecrübenizi
0: ben
1: bize
0: bilgilerimi burada
1: aktarıyorsunuz.
0: Anlatıyorum. Burada olmaktan da mutluyum. Sizinle olmaktan da
1: Biz
0: mutluyum.
1: de öyle,
0: Ben
1: teşekkür
0: bilgilerimi
1: ederiz.
0: insanlara biz aslında hitap kime ediyoruz biliyor musunuz? Onlar şey bilmezler. Ne bileyim meşru para kazanan insanlardan biz
1: Emek
0: konuşuyoruz.
1: emek çalışarak.
0: Biz kimin yanında Mehmet Karagöz biliyor musunuz? Emekçinin yanında. Emekçi. Emekçiye akıl vermek, emekçiye yol göstermek bence sevabın en
1: Bir
0: büyüğüdür.
1: de siz çok fazla kadına da istihdam
0: Tabii.
1: sağlıyorsunuz. O da çok güzel. Geçen sene bizim programımızdan da, değil mi?
0: Her zaman söylüyorum
1: Evet.
0: benim kadın çalışanlarım bizim çalışanlarım bile diyemiyorum. Biz aslında
1: Aile gibisiniz.
0: aileyiz.
1: Evet.
0: Biz örneğin dün çok güzel bir yemek yedik beraber.

0: kendi iş yerimizde hazırlamışlardı. Herkes evinden, hanımlar evinden getirmişlerdi.
1: Kermes
0: çok güzel
1: gibi
0: masa,
1: ne güzel. Yani, imece usulü yani, harika.
0: Allah
1: devam hiç... edeceğiz sohbetimize. Evet. Çok keyifli. Mecburen reklama gidiyorum. Kısa ara sonra tekrar buradayız efendim.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uzun yol. Ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
1: yakışanı tak. Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
9: Hasret bitiyor.
10: Doğrunun bulunması tarafındayız.
9: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
11: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
12: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
13: Çok korkunç bir ifade bu.
14: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
15: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
9: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
16: Çağla'yı babası öldürdü.
17: Neyi kapatacağım ya?
18: Bir süs vermeye çalışmamış.
19: Elimizde 3 ayrı DNA var.
20: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilsin.
21: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
9: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
22: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
23: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Pekini, Ariel, hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
3: Ice Break. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
14: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
17: Evet, Mehmet Karagöz'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hep diyorsunuz ki tarla alırken imara yakın yerden alın. Bugün bizi ilk kez izleyecekler için o yakınlık mesafesi ne olması gerekiyor?
18: Yakınlık mesafesi 2015 yılı Toprak Koruma Kanunu yasasından sonra çok aşağılara kadar düştü. İnanın 300 metrekareye bile ben çok uzak diyorum. Ben hep imara sıfır. İmara sıfır.
17: Yani
18: imara
17: hemen sıfır. Şöyle yanı başımızda imarlı
18: sıfır
17: bir yer
18: efendim.
17: Mi olacak?
18: Aramızda ya bir yol var ya da bir sınır var. İnanın ne kadar imarda 300 metre 500 metrekare olan bütün yerlerimiz varsa bunları kendimize yatırım aracı olarak bıraktık. Asla insanlara sunmuyoruz. Sunarsak bile kendimiz diyoruz ki buraların 5-10 yılsa ömrü, ben 15 yıl sürüyorum ki insanlar almasınlar diye. Bir insanın bildiği bir şeyi nasıl şey yapabilirsin ki, kıyabilirsin ki? Yani biliyorsun ki artık o vatandaş bilmiyor. Sen biliyorsun ki imar artık bu saatten sonra yavaş yavaş ihtiyaç oldukça gelecek. İhtiyaç olması için de bir şehrin gelişmesi lazım. Bir şehrin göçle dolması lazım. Yani devlet artık şuna bakıyor. Muratlı'da ihtiyaç olursa sanayi yerini büyütüyor. İhtiyaç olursa konut yerini büyütüyor. İşte bu nasıl olacak da ihtiyaç olacak? Örneğin bugün bir ilçesinin ismini vermek istemiyorum. Diyelim ki 200 bin nüfusu var, 370 bin nüfusa göre elinde üretilmiş arsa var. Devlet diyor ki ben asla ve katta burada hiçbir yeri, bir metre yeri imara açmam diyor. İşte bunları vatandaşın bilmesi mümkün değil. Ben şunu söylüyorum, imara sıfır olması şart, ancak ilçenin de gelişmeye müsait olması şart veya ilin. Yoksa imara sıfır olması da yeterli değil. Yani imara sıfırdır, ilçe hiçbir göç almıyordur, o zaman oranın imara açılmasını da mümkün değil.
17: Talep artık yoksa mümkün, arz da olmuyor haliyle.
18: Mümkün değil. Ben bunu söyleye devam ettim ama söylemeye de hep devam edeceğim. Doğru bir tanedir. Ben doğruyu söylüyorum. Değerli yatırımcılar, mutlaka ve mutlak paranızı toprağa yatırın. Ama imar gelebilecek ilçeleri, illeri seçin. Mutlaka ve mutlaka iyi inceleyin. Ama imara en uzağı 300 metre olsun ki ilk kapsama alanında imara girsin. Artık imar böyle hem her gün gelecek bir şey değil. Çünkü devlet tarım alanlarını koruma altına aldı. Devlet tarım alanlarını koruma aldı, altına aldı. Bu ülkede artık bizim betonlardan daha çok, yani yoz araziden, ekilmeyen araziden daha çok ekilebilen ve ülkenin ekonomisine katkı olan, ülkenin buğdayını, mercimeğini, kuru fasulyesini dışarıdan bize ithal ettirmeyen yerlere ihtiyacımız var. Birçok belediye geçmişte imara açtılar, mevzu imara açtılar. Adı imarlı ama 30 senedir çivi çakılmamış şey yerler var. Evet. İşte bunlara dikkat etmeleri lazım. İnsanlar bir şey tutturmuşlar. Diyorlar ki ben imarlı yer istiyorum. Buyurun size imarlı yer. 30 sene bir şey olmamış, 30 sene daha burada bir şey olmayacak. Bundan haberiniz olsun. Çünkü gelişim yok. Gelişimin olmadığı bir yerde devlet şunu nettir, bunu herkes bilsin. Devlet diyor ki benim imara açabilmem için ilçenin göç alıp konuta ihtiyacı olması gerekiyor. Veya ülkenin o sanayi ilçenin sanayiye ihtiyacı olması gerekiyor diyor. Onun için sanayisi olmayan hiçbir yer gelişmeye müsait değildir. İşte efendim yok üniversite kuruldu, yok şu olacak, yok bu olacak, bunların hepsi boş laflar. Ekmeğin dünyayı dolaştığımda gittiğim her ülkede şunu gördüm. Nerede sanayi? Hemen bitişinde de ne var? İşte yaşam alanı var. Geçim olmayan yerde yaşam olmaz.
17: Evet, çok doğru. Bu güzel sözle bitirmiş olalım. Yeniden görüşmek dileğiyle Mehmet Bey. Hoşça kalın. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşma saatimiz 11'de karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Yıldız Şehriye'nin tane tane dokusunun, kuşkonmazın taze ve hafif çıtır yapısıyla

0: yetiştirilen şık ve ferah bir salata. Yıldızlı kuşkonmaz salata. Yoğurt, buğday ve kabağın bir araya geldiği serinletici yapısı ve geleneksel lezzetiyle Bitlis mutfağının yöresel çorbalarından biri kabaklı ayran aşı. Yaprağı andıran örgülü şekliyle dikkat çeken, yumuşak hamuru ve özenli sunumuyla çay saatlerine estetik bir dokunuş katan lezzetli bir hamur işi. Örgülü yaprak poğaça. Tavuk kıymasının baharat ve sebzelerle harmanlanıp tepside pişirildiği, yumuşak dokusu ve fırından gelen aromasıyla doyurucu bir ana yemek. Tavuk kıymalı tepsi kebabı. Kuru yemiş ve tatlı lezzetlerin bir araya geldiği, her lokmada farklı dokular sunan, yoğun lezzetli ve sevilen bir kurabiye. Atom kurabiye. Közlenmiş biberlerin hafif is aromasının bulgurun tane tane dokusuyla buluştuğu, renkli görünümü ve dengeli lezzetiyle sofraları tamamlayan bir pilav. Köz biberli bulgur pilavı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Herkese günaydın. Kahvaltı masasında belki evi topladınız, çayları kahveleri aldınız ve bizleri izlemek için ekran başına geldiniz. Bizler de sizler için yine birbirinden lezzetli tariflerle yola çıktık. Bugün sizi yine yarı yolda bırakmamak adına çok farklı sunumlarla masayı doldurmayı planlıyoruz efendim. Efendim şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlere... Şöyle bir şey yapacağız size.
2: Ne yapacağız?
1: Atom kurabiye yapacağız. Hepimizin son dönemde ihtiyacı olan o atomu parlatacağız ve vücudumuzu bomba gibi yapacağız. Bundan sonra yürüyüşe, koşmaya çıkacağız Serpil. Ben değil ama sen yapabilirsin. Sende sıkıntı yok. Ben ayağımı kaldırdım.
2: Şimdi izleyicimiz tabii görmüyor. Bunları bana söylüyor. Yürümemiz, koşmamız lazım derken ayak şu.
1: Tek ayak istiyor.
2: Pelikan gibi tek ayak üstüne söylüyor bunları.
1: Ay. Hamurunda efendim 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. İç harcında 9-10 adet hurmamız, 1 su bardağı ceviz, 1 adet elma, 1 tatlı kaşığı tarçın. Yine üzerinde 1 adet yumurta akı, 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz. Ve tabii ki pekmezle lezzetlendireceğimiz sunum aşaması olacak.
2: Bu şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu tarifi hatırladın mı?
1: Neyi?
2: Bu tarifi seninle seneler önce
1: yapmıştık. Evet evet.
2: Ve buzluğa o kadar yakışan bir tarif ki anlatamam size. Benden söylemesi.
1: Denemek isterseniz diyorsun.
2: Denemelisiniz ya. Öyle söyleyeyim.
1: Serpil, bende bir eksiklik hissetmiyor musun? Gittiler.
2: Ettim. Ettim.
1: Ettin değil mi?
2: Ondan ben dedim. Olsun.
1: Gittiler aşkım. Olsun. Ne olsun, gitsin, ne yapalım. Gelir inşallah yenisi.
2: Nereye gitti ki?
1: Kaldırdık artık.
2: Ha tamam.
1: İhtiyacımız var Serpil, ne yapalım. Allah yardımcımız olsun. Ha, Allah. Eskilerime şimdi döndüm Serpil.
2: İyi, iyi yaptın. Azıcık ama zaten yazında azıcık, hiç gerek yok.
1: Ha, azıcık. Aşım ağrısız başım.
2: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Kışın gibi olmuyor Nermin. Yazın.
1: Şimdi buraya her yağını şey ekledik.
2: Yumurtanın akı lazım bana. Bana verirsen sevinirim. Üstüne fındıkla yapıştıracağım.
1: Yumurtanın akını koyuyorum. Bakın çok doğal ve çok lezzetli bir tarif yapacağız burada. Bu yaptığımız tarifte en çok dikkatimi çeken şey içindeki o cevizi, tarçını, hurması, yani aslında bir insana ne lazımsa burada var açıkçası. Atom kurabiyeyi de yaparken böyle olmalı diye düşünüyorum. Bir destekleyici, bir böyle gücümüze güç katacak bir karışım, bir iksir. Şöyle yumurtamı ve tereyağımı elimle birlikte şöyle birazcık harmanlıyorum elimin ısısıyla. Üzerine sıvı yağımı da ekliyorum. Özellikle kurabiyelerde ben tereyağını çok eritme taraftarı değilim. Hamur ister istemez o yağı dışarı atıyor. Biz de o yağı sizlerle sonra toparlayamıyoruz. Veriyoruz, un çıkıyor. Veriyoruz, un çıkıyor. Ne oldu?
2: Aklımda deli sorular.
1: Niye?
2: Oraya ne koyduğunu kaçırdım şu an ya.
1: Sıraya dizdiğimiz gibi koydum. Yağımı koydum, yoğurdumu koydum, sıvı yağımı koydum.
2: Hiç şey

0: koymadık
1: mı? Kabartma tozu, vanilya burada. Ha?
2: Hiç içine pudra şekeri koymadık mı?
1: Yok,
2: böyle?
1: Hiç şeker yok.
2: Şimdi ben de koymak istemiyorum ama.
1: Hayır, ben koymak istiyorum.
2: Şöyle.
1: Hamurunda şekersiz olmaz.
2: Var ama. Böyle iki kaşık bile olsa bu hamura bence bir pudra
1: sen
2: şekeri.
1: Sen buna bir çay bardağı ya da bir su bardağına yakın gönder şekerim.
2: Yok,
1: bir çok yavan kalır.
2: Şöyle ayarlayacağım şimdi.
1: Bak
2: şimdi.
1: Onu iyi ki düşündünüz. Siz de tariflere yazın. Bazen bizim Özlem gözden kaçırıyor.
2: Aslında kaçırmak
1: iç harcının o şeyiyle.
2: Şeye bağlı kalıyor ama. Şöyle yapacağım.
1: Hamuru çok tatsız olur yani.
2: Hurma pekmez ıslatıyoruz ya. O sebeple bence koymadı. Ama siz bence de Nermin'in söylediği doğru.
1: Buraya böyle yarım çay bardağı.
2: Aşağı yukarı
1: iki tane koy.
2: İki çok olmaz mı ya?
1: Çok bayağı artımlı olacak o yüzden de.
2: Tamam şöyle yapayım, seni kırmayayım. Tamam. Bir pudra şeker için seni kırar mıyım?
1: Koy canım benim.
2: Şimdi.
1: Evet, şu an burada efendim görmüş olduğunuz üzere üzerine yağını ve tereyağını da ekledikten sonra çok hafif de şeker koyduk.
2: Evet, hamuruna bence pudra şekeri koyalım.
1: Ondan sonra böyle güzelce hepsini, bütün malzemeleri karıştırıyorum elimin ısısıyla birlikte. Yani hamurda şeker yazmıyor. Siz parantez içerisinde tarifi kaydederken lütfen oraya eklemesini yapın. Yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar da pudra şekeri ekleyin ki biz yavan sevmeyiz yani. Tatsız tuzsuz olmasın.
2: Günaha geleceksem.
1: Biraz atomda yapıyorsak en azından o atoma değsin. Çayın yanına da bilir serpil. Asla kurabiyesiz, tatlısız eşlik edemem.
2: Yapmaz.
1: Bu niye böyle benim bilmiyorum ama çok mutsuz oluyorum.
2: Öyle bir durumun var senin.
1: Öyle bir durumun var.
2: Çay sevmediği için bunların hepsi, biliyor musun? Çok gönülsüz çay içiyor.
1: Çay kahve sevmem, doğrudur.
2: Kahve sevmez.
1: Kahveyi ama Serpil'le içmeye başladım bu sezon. Bu sezona kadar hiç içmiyordum, öyle düşün.
2: Ay, evet, içmiyordu da bunda içerken yüz ifadesini bir görseniz.
1: Bir gün kahve yapıp izleyiciyle içelim tekrardan, evet. Uzun bir aradan sonra. Efendim Serpil de orada hurmaların çekirdeklerini çıkartmıştık. Birazcık yumuşaması için suyun içerisine koymuştuk. Onları suyun içerisinden alırken evet. Sıkarak alıyor ki sulu bir karışım olmasın. Elmayı kavurmadık. Elmayı rendeledik fark ettiyseniz. Üzerine cevizini, ondan sonra tarçın, bu kurabiyeye çok yakıştığı için tarçını ekleyeceğiz efendim. Hepsini rondodan karıştırıp bu güzel. Serpil, o kahve fincanları niye orada?
2: Kahve yapacağım sana.
1: Öyle mi? Bence onları biz farklı amaçla kullanmak için oraya çıkarttık. Bir göstersene güzel kuşlu fincanlarımızı bizim. Ben bu fincanlarımızı çok seviyorum, biliyor musun?
2: Bak şunu hiç anlamam. Şimdi hepimiz yani normal sağ elimizi kullanıyoruz.
1: Bir kaldır bakayım altını.
2: Burada nedir o şimdi? Şeyin işte o Asya'nın. Buradan
1: güzel.
2: Tutarsan burayı görüyorum. Ben solak değilim ki.
1: Değil mi? Onu niye kendine çevirmişler?
2: Şöyle içmem lazım böyle. Bak baksana.
1: Şimdi fincanımı diyorsun, gösterebileyim.
2: Neyse, sürpriz kısmet, bakacağız. Efendim ben hurmalarımın üzerine cevizlerimi attım.
1: Bakın tarçını da ekledim. Koyuyoruz ve şu an hamur da neredeyse oldu. Şöyle size bu hamurun eşsiz görselini şöyle paylaşayım. Gerçekten çok kaliteli bir kurabiye hamuru oldu ama altını çizmeden edemeyeceğim. Bu hamuru yaparken bir tık unu fazla kaçırın ki dağılmasın pişerken. Şu an
2: gürültü yapabilir
1: güzel.
2: Miyim?
1: Gönder gelsin hadi. Hadi gönder. Bakın burada iç harcı hazırlanıyor. Şöyle.
2: Bence gayet keyifli oldu. Biraz dişimize de gelsin.
1: Efendim şu an malzemelere pudra şekeri eklenmiş listemizin sonunda ama siz onu hamurun içerisine koyacağınızı şey yapıp öne çekebilirsiniz. Hamurun içinde olsun çünkü.
2: Şimdi burada
1: hazır mı bakayım?
2: Evet evet.
1: Şu bir atomu göster, bir karıştır Serpil. Bir o iç harç
2: geleceğim,
1: bir ekranda gözüksün. Bakar mısınız?
2: Rendeleyeyim.
1: Rendelediğimiz elmayla. Şu an o atom buluşuyor. Tarçını, cevizi, hurması gerçekten tam bir böyle atom haline geliyor. Şöyle. Yazın bu enerji verir. Kışın içimizi ısıtır. Eda ne olsun?
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yazın kışını
1: 7-24 yap.
2: Lütfen yapın, buzdolabınıza atın. Böyle kutulara koyun onları. Üstlerine pekmezini de koyun. Çıkardığınızda nasıl oluyor biliyor musunuz? Soğuk ve ıslak bir kurabiye.
1: Soğuk, ıslak bir kurabiye. Bir de pekmezi son anda da koyabilirler.

0: O size kalsın artık.
1: Size kalmış. Şimdi efendim bakın hamurum gayet güzel. Fincanlarımızın içine streç almalı mıyız?
0: Yok. Almalı mıyız?
1: Hamur yumuşak ya, sıcaktan yapışabilir. Maşallah Serpil, 500 kişiye yetecek.
0: Misafirimiz var Nermin.
1: Evet efendim, hoş gelmiş misafirimiz, sefalar getirmiş.
0: Misafirimiz var.
1: Bugün yemeğe misafirimiz var.
0: Evet.
1: O yüzden hoş geldiniz şefim.
0: Bol bol bol bol yaptım. Biz misafirperver mi milletiz Nermin, öyle bir tane verip şey mi diyelim?
1: Gönderemeyiz diyorsun. Efendim bakın şu an avucumun içerisinde hamurlarımı bir yuvarlıyorum. Bunlar böyle fincanlarımın içerisinde şekil alacak. Ve sonrasında atomlu hazırlamış olduğumuz iç malzemeyi güzelce dolduracağız. İç malzemeyi doldurduktan sonra alttan kapatacağız. Bir içli köfte kapatır edasıyla. Sonra fırın tepsisine ters çevireceğiz. Fırından çıktıktan sonra üzerine pekmez ve cevizle taşlandıracağımız aşamaya gelecek. Dün Süleyman Şef ne güzel yazmış bizim konuşmalarımızı. Gördün mü?
0: Gördüm.
1: Allah yüreğine sağlık Süleyman Şef'in de. Dün ekrandan gönderdik.
0: Şimdi ben de şöyle senin için
1: toplarımı hazırlıyor musun?
0: Evet. Mizamplasımı hazırlayayım. Seni bekletim.
1: Atom topları mı?
0: Ama böyle dolu dolu olsun.
1: Bakayım yapışacak
0: sonra
1: mı?
0: Sonra büyük diyebilir misin? İstiyorsan koyalım bir tane buzdolabı poşeti.
1: Yapışacak. Çıkaramayacağız rahat. Çekmek için iyi olur. Şöyle ben eldivenimi de çıkarayım.
0: Kurtul.
1: Efendim. Şuradan şöyle Serpil'le yarı yarıya bölüşeceğim bir buzdolabı poşeti alayım. Şimdi mutfakta biliyorsunuz çok önemlidir böyle pratik çözümler. Streç orada çok kayar oynar ama böyle bir buzdolabı poşetiyle de çok rahat çalışabilirsiniz. Şöyle ortadan böldüm. Bir tanesini Serpil'e ayırdım. Bir tanesini ben kendim aldım.
0: Şeyimi çok mu büyük yaptım acaba? 4,
1: biraz büyük oldu Serpil'im, onu ufaltalım.
0: 4, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, ay 23.
1: Buna
0: yine tek sayı.
1: Onun yarısı olur biliyor musun? Fincanım da ufak.
0: Hakikaten mi ya?
1: Bayağı ufak.
0: Ben de ne bonkör insanım. Koca koca koca koca yaptım.
1: İstersen kalanını çikolataya bularız.
0: Yok.
1: O da istemem. Bir atom üstü atom olur.
0: İstemem. Hiç bu sıcakta çikolatayla çalışmak istemiyorum aktüel. Aktüel seni de çok merak ediyor insanlar. Nasıl birisi diye.
1: Bir bakın üçgen. Ortasına bunu koyuyorum böyle. Sonra buradan bir parça hamurumdan alıyorum. Şöyle üstüne bir pencere yapacağım.
0: Bunu yapıştırmak.
1: Şöyle ters çevireceğim. Şu kenarlarını güzelce yapıştıracağım. Bakın o kadar rahat ki. Ve asla çıkmayacak. Çünkü incecik bir hamur açtık. Fincanımızın yardımıyla. Oh, çok güzel oldu görüntüsü. Şöyle bir dolu dolu atom. İç harcı da yani böyle kallavi oldu. Gerçekten bonkör davrandık iç harcında. Yine hamurumu şöyle bir beze yapıyorum. İçine açıyorum şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben şeyden çok keyif alıyorum biliyor musun abi, bu tarz durumlarda. Çoğunlukla böyle Doğu, Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun kadınları gibi içli köfte yapar gibi böyle hop parmağımla onu oymak o kadar hoşuma gidiyor ki fincanla uğraşmak yerine. Bana da o güzel. Çok hızlıymış
1: bu,
0: hissiyatı veriyor.
1: Pratik oluyor yani, şey de olmuyor dediğim gibi, o bunu böyle birazcık tart gibi görüntü istediğimiz için alt zemini böyle düz olunca daha iyi oluyor. Böyle fincanla çok rahat elinizle şekillendirebiliyor. Herkes o içi köfteyi açamaz Serpiko.
0: Her şeyin yoğurt yiyişi durumu benimkisi. Şöyle. Yoksa kolayıma geliyor.
1: Hemen buradan aldım. Şu ortaya yine malzemeyi koydum. Ve şurada yine şöyle güzel bir zemin açtım.
0: Yetiştim.
1: Şöyle elimle inceltiyorum. Kıyır kıyır bir hamur. Buraya bir kapak yapıp şöyle bastırıyorum ki o zemindeki düz görüntüyü şöyle oval görüntüyü yakalayabileyim. Ve burada da şöyle kapatma yapıyorum.
0: Hamur
1: iç
0: yumuşak.
1: Dışarıya çıkmasın. Çok un verdim ama ortam bu kadar sıcak ki içindeki tereyağı sürekli kendini yumuşatıyor. Bakar mısınız? Hepsi aynı boyda. Çok böyle muntazam ve güzel gözüküyor.
0: Fikrim geldi Nermin.
1: Bence de.
0: Şimdi kapattım.
1: Daha iyi olur.
0: Sen şeklini bak.
1: Aynen. Daha hızlı
0: sadece
1: gideriz.
0: Sadece görsel. Fikrim geldi.
1: Şöyle fikrim geldi. Aferin.
0: Çalışıyorken fikrim geliyor benim.
1: Şöyle aldık ve bakın çok rahatlıkla
0: burada ben tepsi getireyim.
1: Bunların fazla fazla hazırlayıp buzlukta değerlendireceğinizi zaten deminden beri söylüyoruz. Ama onun haricinde de bir misafirliğe giderken işte ne getireceksiniz? Boş elle gidilmez.
0: Bilmez.
1: Tam yani misafirliğe gidilecekken yapılacak bir tarif. Ya ben çok mutlu olurum.
0: Bana misafirim bunu getirse ben bayılırım.
1: Yani bir de hiç zorlamıyor biliyor musun yani? Güzel, mantıklı bir şey. Zorlama da yok. O zorlama da olmadığı için çok rahatlıkla mutfakta şipşak yapabilirsiniz. Ve günün ikinci tarifi ne biliyor musunuz? Şimdi, kimse inanmayacak ama biz Hatay kebabını tavuk kıymasından yapacağız. Küsmesin
0: tam da gününde
1: bize.
0: Yaptık, biliyor musun?
1: Ha?
0: Tam da gününde yaptık.
1: Evet.
0: Hay Allah'ım.
1: Tavuk kıymasıyla bakalım nasıl bir hal alacak, görseli nasıl olacak.
0: Ekonomik
1: olsun dedik. Hatay bize küsmesin ama gerçekten lezzetinin tavan yaptığı efsane görseliyle sizlerle buluşmak için birazdan geliyor efendim. Her türlü versiyonunu yaptık. Artık Nermin'in Enfes Mutfağı dediğim gibi 2000 bölüme koşuyor. 2000 bölümdür yaptığımız reçeteler, sizlerle paylaşmış olduğumuz tarifler.
0: Kaç milyon?
1: Kaç milyonu geçti?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Gerçekten ama izleyicimiz de takipçimiz de öyle. Sadece Nermin'in Enfes Mutfağı Instagram hesabı 600 küsür bin, 650 bine doğru gidiyor. Nermin Öztürk biliyorsunuz 4.1 ve
0: Nermin ya. Allah Allah. Aa ne ya?
1: Nermin Öztürk
0: 500 bin.
1: Yani daha ne olsun, toplamda 5 küsür bin, 5 milyon küsür takipçimiz var ve bunların en önemlisi organik. Efendim.
0: Nermin, o A'yı Emrah yaptı değil mi?
1: Ben Emrah biliyorum, kesin Hüseyin Hoca yapmıştır onu.
0: Ha öyle mi?
1: Kesin Hüseyin Hoca yaptırmıştır.
0: Hüseyin Hoca'nın kaç milyon? Beğenmedi. Aa. Aa ne?
1: O akşam ördek yediği için şu an çok mutlu, bugün bir yemek yemeyecek.
0: Yalnız ördeği şey ördek yiyor.
1: Bizim burada yemeyecek. Bu ballı ördek.
0: Ballı yiyor. Ballı ördek yemiş.
1: Ballı ördek yemiş yani.
0: Hocam ona biz portakallı diyoruz.
1: Herhalde
0: ama
1: biz buradan birilerine güzel böyle şey verdik. Bak artık her gün evde yemek pişiyor. Yatıp kalkıp bize dua etsin.
0: Hüseyin hocam çiçeğini alırız.
1: Yani bence de. Efendim çok beklettik. Şimdi sıradaki tarife de geçeceğiz.
0: Seni esifle kınıyorum Nermin'cim. Neden diye sor.
1: Vallahi bekletmedik. Çok beklettik izleyicimizi. Durmadan sarıyoruz şu an. Bizim böyle bekleme gibi bir lüksümüz yok. Sürekli yemek yapmamız lazım.
0: İstemem. Ben yaparım.
1: Sürekli. Hemen diğer tarife geçiyoruz. Ekran kaçırılmasın. Ekranı değiştirmesinler. Hemen hemen hemen.
0: Gidiyorum dur. Sen buraya devam et.
1: Sen ne getireceksin?
0: Yemek.
1: Sen ne? Gördün mü? İşte bıcır bıcır.
0: Getirmeyeyim mi?
1: Getir getir. Doğru yaptım. Sana bunu atacağım, ben kendim burada yapacağım.
0: Ya valla benim tutsuzca bir şeyler oluyor, yemin ederim.
1: Bazen. Ama şey olsun istiyorum, izleyici sıkılmadan.
0: Anlayamıyorum.
1: Hemen şöyle diğer tarifimize geçelim. Ben kebabımı hazırlarken Serpil de bunu bitirir. Güzel olur. Tepsi kebabı geldi. Bakır tepsiyi çıkardınız mı Özlem Hanımcığım?
0: Evet hazır.
1: Süper.
0: Yalamazsın. Gelemem. İşim var.
1: Aa yapayım ben de şimdi Serpil. Niye gidiyorsun? Ne oldu ki? Aa.
0: Sesim gitti.
1: Serpil Hanım'ı göndermiyoruz. Şöyle hepsini fincanda çok rahatlıkla şekillendirip fırın tepsimize aldık efendim ve günün ikinci tarifiyle yola devam edeceğiz. Burada da aslında rondo kullanacağız. Bütün malzemeleri rondodan bir geç. Doğramayalım mı?
0: Yok yok rondo. Ha? Biliyorum.
1: Şöyle. Hepsini rondodan geçireceğiz. Hatay kebabı gibi olabilir.

0: Gelecek misafir.
1: Daha bile güzel olacak. Hatta ekonomik olacak.
0: Diyorsun, veriyorum o puanı. Ve şöyle efendim malzemeler geldi. Şıkır şıkır bir stüdyomuz. Lezzete doyacak. Yuvarladım.
1: Şimdi.
0: Seni bekliyorlar Serpil Hanımcığım.
1: Farkındayım ama.
0: Şöyle geldim. Efendim böyle bazen nazara geliyoruz işte. Böyle mikrofonlar falan. İyice bastırıp hepsini yerleştirdim. Şimdi Serpil bunun üstüne yumurta hakkı sürüp fındık verip fırına gönderecek. Ben de sizler için diğer tarife geçiyorum. Malzemelerin güzelliğine bakar mısınız? Yok yok yani o malzemelerde şu an orada. İnanılmaz bir lezzet iksiri geliyor size. Tavukla yapabileceğiniz en güzel lezzeti hazırlıyoruz. Dolaptan da tavuğu alabilirsek. Evet. Pili mi bitmiş?
1: Yo.
0: Öyle canı sıkılmış.
1: Yani herhalde bir temassızlık oldu.
0: Evet.
1: Ama
0: bunun üstüne sadece yumurta hakkı dediğim gibi. Şöyle. Ve fındıkla fırın yolculuğunu başlatacağız. Kaç dakikada pişecek biliyor musunuz? 30-35 dakikada 180 derecelik fırında. Bunun iki tanesini de sığıştıralım mı şuraya? Bırakıyorum burayı sana Serpil'cim. Evet. Kaç dakika oldu kurabiyeye başlayalım?
1: Yeni girdiğimiz zaten.
0: 20 dakikada efendim efsane bir atom yapıyorsunuz 20 dakikada. Reklamada 10 dakika var. Bir güzel de kebap çıkar o 10 dakikada. Efsane bir kebap çıkar. Evet. Allah tam yaptık. Bir de bakar mısınız dop dolu bir tepsi çıktı yani. Dop dolu bir tepsi. Bereketli bir tarif. Evet efendim gelsin. Tavuklu kıymalı tepsi kebabı. 500 gram tavuk kıyma, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, yarım demet maydanoz, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, sıcak su. Üzeri için ise yeşil biber ve domates. En çok yazın yaptığın yemeklerden biri nedir Serpil? Anlat.
1: Zeytinyağlı.
0: Böyle et türü yapacaksan tavuklu.
1: Çok yapmamaya çalışırım, itiraf ediyorum. Hı hı. Ama mutlaka yazın zeytinyağlı olsun dolabımda.
0: İstersin
1: çok
0: yani.
1: Çok isterim. Mümkün olduğunca da bulundurmaya gayret ederim. Değil et mi? Ve sıcak yemekler çok şey yapmam.
0: Ama bak mesela tavuklu bu yapacağımız yemek de çok uygun bence. Böyle karpuzun yanına falan.
1: Aynen öyle.
0: Hafif.
1: Sonrasında böyle yanına eşlikçisiyle birlikte.
0: Soğan, iki diş sarımsak.
1: Evet mesela çorbası yoğurtlu falan ya.
0: Değil mi?
1: Evet ama daha ağırını sevmem. Sen sever misin?
0: Ben yazın valla çok yemek yemeyi de sevmem. Ben yazın genelde kilo veririm.
1: Ben mümkünse çay saati, yanında karpuz peynir, salata.
0: İşte o karpuz peynir olursa ben de otururum sofraya. Güzel olur ama zeytinyağı gerçekten zeytinyağlılara yazın çok daha ön planda yer vermemiz gerekiyor. Hem ferahlatıcı böyle dolaptan çıkarıyorsun ya buz gibi falan.
1: Evet.
0: Hem de tabii ki bizim vermiş olduğumuz tarifleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yaza da çok rahatlıkla yapabilir izleyicilerimiz. Bir sürü zeytinyağlı salatamız var.
1: Zeytinyağlı dolapta böyle koy cam kapların içine. Hayat kurtarıcı. Çat kapı misafir mis çıkart.
0: Değil mi?
1: Ya çalışan kadınlar için hoş çalışmasan da hayat kurtaran lezzetler bence.
0: Aynen öyle. Domatesi koydum, kapya biberi koydum, soğanı ve iki diş sarımsağını ekledim. Hepsini rondomun içerisine alacağım. Böyle ince

0: incecik bir kıyacağım. Ay, mümkün artınız varsa bunu böyle bıçakla da çok ince kıyabilirsiniz. Ama yayında biz çok fazla oyalanmayalım. Ay, ne güzel oldu ekrandan görseli. Bakar mısınız?
1: Efendim ben üstlerine yumurta akını...
0: İnce. İnce ince parlıyor. Sen anlat canım.
1: Nermin'in yaptığı kurabiyenin üstüne yumurta beyazını sürdüm. Üzerine de çekilmiş cevizimi yapıştırdım ve gönderdim efendim.
0: Cevizler çok kızarır mı birden Serpil Hanım?
1: Efendim?
0: Cevizler çok kızarır mı birden?
1: Yok, kızaramaz.
0: Kaç dereceye verdik?
1: Zaten şöyle, kendi de çok hızlı pişeceği için Nermin. Şu an 190 derece fanlı ayarda. Hızlı bir şekilde olacak o.
0: Diyorsun.
1: Çünkü çok kalın bir hamuru da yok.
0: Aynen öyle.
1: Keyifli bir şekilde pişecek o biraz daha. Ben dağınıklığımı topladım bile. Geleyim mi yanına?
0: Ben de iç harcımı hazırladım. Bir sadece yoğurma teknesi rica edip seni buraya alacağım.
1: Geliyorum ben şimdi.
0: Bakın üstüne salçası, tuzu gelecek sos olarak. Burada çok ciddi güzel bir iç harç yapıyoruz. Bu köfteli kebapta, tepsi kebabında. Dediğim gibi biz Hatay'dan esinlenerek hazırlıyoruz. Kıyma kullanmak istemedik. Birazcık daha orada bütçeyi uygun hale getirelim. Çünkü siz de tavuk tarafında daha çok tarifler görmek istiyorsunuz. Yoksa Hatay'ı biz çok yaptık, Hatay'ın kebabını yayında. Evet, böyle eziyoruz. Hepsine. Sadece.
1: Bunları da ben hazırlayayım.
0: Tamam. Sen bunu.
1: Ben hazırlayayım.
0: Biz çok rahat bunu fırına vereceğiz efendim. Şimdi yetişeceğiz. Ay, çok güzel koktu. Bakar mısınız? Akşam geziyordum ben siz Serpilko. Akşam geziyordum ben siz.
1: Aslında spontan gelişti ya. Vallahi tamamen spontan. Ha. Özlem biliyorsun ay sonunda gidiyor artık. Beni bırakıp terk edip gidiyor.
0: O nereye gidiyordu?
1: Ankara'ya yerleşiyor artık. Evet. Böyle bir gideyim yanına dedim, bir göreyim. Diyorsun. Oradan yola çıktık, sonra diğer arkadaşımız bizi ayarttı derken evin yolunu zor buldum.
0: Gördüm. Vallahi takipçiniz zor. De Serpil Hanım, yakın takipçiniz. toz biber, pul biber, karabiber, kimyon. Şöyle koydum. Yağını ekledim. Arada bir gerekiyor ama ya. Ne yapacaksın?
1: Yok, çalışınca biraz kaçırmamak lazım saati.
0: Sonra dinlenemiyorum diyorsun. Evet. Üçlü koltuğa uzanmadan o iş olmuyor diyorsun.
1: Ya dostlarla bir arada olmak biliyorsun. Çok keyifli ama. İşin ucu kaçınca.
0: Serpil, bakar mısın?
1: Yalnız bizim şöyle bir hatamız oldu.
0: Süper.
1: Misafirimiz şey.
0: Süper.
1: Adanalı.
0: Adanalı ya da tavuklu kebap çıkarmazsın ama yapacak bir şey.
1: Ama işte ne yapalım? Kayınvalidesi.
0: O da bence bir ilki yaşasın yani. O kayınvalidesi, da bence
1: hep derler işte bu kadar şey yapıyormuş, seviyormuş. Kısmet. Misafir umduğun değil, bulduğun yer hocam.
0: Ne yapalım? Beğenirsiniz herhalde. Bilmiyoruz artık.
1: Şey. Nedir o? Baharatlarımızda şey var mıydı? Acı, ekstra acı mı koysam?
0: Ben birazcık alırım Serpil. Baharat bana bir tık az geldi. Çünkü tavuğumuz fazla.
1: Hangisini istiyorsun mesela?
0: Pul biber alabilirim. Birazcık tuz bence çok azdı.
1: Tuz az mıydı?
0: Yani bilmiyorum, tadına nasıl bakacağım ama gözüme az gibi geldi. Ama bari zaten tatlandıralım.
1: Kestiriyorsundur onu.
0: Bir tık böyle bence bir tuzu da.
1: Ama şey, sosunda da var. Onu dikkate tamam alacak mısın?
0: Sen bilirsiniz mi? Bir şöyle... Ama sen de bakamazsın, ben de bakamam değil
1: mi? Yok, buna bakamayız, geçmiş olsun. Şeyi hatırlıyorsan sadece kurtaracak bizi.
0: Efendim şöyle iyice bakın. Hoppa. O güzel sebzeleriyle buluştu. Ve şu an şöyle tepsimin içerisine Serpil pişirme kağıdı serdi.
1: Kendimi garanti aldım.
0: Bunu buraya koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani 35 dakika mı ilk yarımız? 35 dakika içerisinde iki tane harika, böyle uğraştırmalı, masayı da şenlendirecek tarif hazırladık. Bak, iki tane.

0: İkinci yarıda neler yapacağız diye soracak olursanız.
1: Dört tane mi var? Bugün 6 tane yemek var Nermin'im. Ama çorbayı ve salatayı saymıyorum ben genel olarak.
0: Diyorsun.
1: Yani genel olarak saymıyorum.
0: Yetişir miyiz?
1: Sence?
0: 4 tarif. İkinci yarı. Burası İzleyici mi burada? Bir hatır hatır üstüne kahve de mi içeriz?
1: Biliyorsun var yapmışlığımız yok değil. 6 tane yemek yapıp üstüne kahve içip. Fikir alışverişi yapmışlığımız var.
0: Keselim mi Safil?
1: Sen bilirsin.
0: Baklava deseni vereyim mi ya da kare kare keseyim? Şöyle. Efendim.
1: Sen bilirsin. Nasılsa şey hazır ya.
0: İstiyorsan miydi, kare miydi? Oradaki görseldeki
1: yok,
0: kare.
1: Yok onda şey mi? Yoktu, hiç yoktu. Ama sen böyle senin havuç dilimin var ya o da güzel oluyor. Gayet değil hoş. Mi?
0: Daha rahat bir şey yaparız.
1: Ama zaten günün sonunda onu da bırakacağım onu.
0: Tamam.
1: Ben şeyi seviyorum çünkü bakırda.
0: Şöyle.
1: Görüntüyü. Gayet keyifli olacak. Vaz mı geçtin?
0: Yok. Düz yemedim tam. Şöyle ortadan alıyorum.
1: İstersen yağ püskürtebilirim sana.
0: Ne yavrum?
1: İstersen yağ püskürtebilirim.
0: Onu en son yaparız.
1: Şöyle. Nermin bir sonraki tarif demeden hemen efendim ben
0: Serpiko getirdi.
1: Poğaçamın malzemesini aldım geldim. Bu aralarda Nermin bu çok görsel olarak popüler olmuş bir tarif.
0: Ya sus biz zaten popülerlik deyince Nermin'in enfes mutfağı tamam artık
1: ama
0: yani.
1: Ama içmemiz lazım Nermin. Çağ ayak uydurmamız
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Tabii biz çağ öyle bir ayak uyduruyoruz ki birazdan öleceksiniz gülmekten. Yine biz bir entrikalı şekil yapacağız. Ne olur bizde kalın yani. Birazdan şöyle. Çok hoşunuza gidecek.
1: Ay Allah vermesin. Bak pipetlerimi de hazırladım. Seni bekliyorum.
0: Onlarla mı yapacağız hamurayı? Bir göster izleyicime ya.
1: Evet. Bakın şu reçeteyi. Bak. Şu iki tane pipet kullanarak inşallah
0: yapacağız. Yapacağız efendim.
1: Ama boşver Hüseyin'e bak.
0: Allah ömür verdikçe şey gibi olmayız inşallah. Yandan videoyu açıp bakıyordu ya.
1: Boşver Nermin. Olabiliriz. Biz de insanız.
0: Diyorsun bir yerde o da olur.
1: Olur. İnsanlık hal. Ay o domatesleri ikinci sıra böyle boşluklarını doldursam mı?
0: Şöyle koyuyorum.
1: Ha ne dersin?
0: Olur. Şöyle. Efendim biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Tamam mı? O arada sonra 4 tarifle burada Serpil'le bakalım nefes alabilecek ortam kalacak mı bilmiyorum. Şu an sadece salça, tuz ve yağını karıştırıp bir sos yapıp sürüp üstüne fırına veriyoruz efendim. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Haydi buz ya, gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express.

0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
8: Yine ne söyleniyorsun H5?
7: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: De şarj olmaya.
9: Hoş 5'e durdurabilirsem.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece...

0: C8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Araba şamalaz.
7: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Hasret bitiyor.
10: Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
11: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
12: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
13: Çok korkunç bir ifade bu.
14: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
15: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
0: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
16: Kağıdı babası öldürdü.
17: Neyi kapatacağım ya?
18: Bir süs vermeye çalışmamış.
19: Elimizde 3 ayrı DNA var.
20: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
21: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Ne?
24: Kazancım net, sigortam net.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Obsesso. Yeah. Silver moon, got me glowing.
1: Every

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Annem yaparsın dedi.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
11: Evet efendim, bizler kaldığımız yerden lezzet cümbüşüne devam ediyoruz. Aman yarabbim, ne oldu Serp Hanım?
12: Ilık ılık.
11: Sessizleştin mi? Sen böyle bir yükseledin an, yani şu an bir sendeledin böyle bu, bir.
12: Yok, aşk yaşıyorum şu an.
11: Yesem diyorsun, bir tanesini atsam.
12: Ilıkken hemen koyayım ki böyle çeksin Nermin'im dedim. Baksana şunu, Allahu Ekber.
11: Güzelliğine bakar mısınız? Altıda nar gibi kızarmış.
12: Böyle çizgiler kalacak.
11: Elimize sağlık, elimize sağlık, elimize sağlık efendim. Çok lezzetli bir hamurumuz var. Hamuru yoğurmayacağım ama şekillendirmeye birazdan geçeceğim ve bir dakikalar sonrasında bir sürprizimiz olacak sizlere efendim. Stüdyodaki konuğumuzu ikna ettik. Stüdyoya alacağız birazdan. Kim mi? Hep birlikte birazdan göreceğiz.
12: Herkes şok olacak.
11: Ekranda durun, kalın. Kendisi neci ama ne işlerle uğraşıyor, her şeyi burada anlatıyoruz birazdan. Örgülü yaprak poğaça yapıyoruz. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı süt, 70 gram tereyağı, bir yemek kaşığı şeker, bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, yağlamak için 4 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için bir yumurta sarısı. Efendim mayalayacağımız hamur normal klasik bir hamur olduğu için direkt anlatıyorum. Tuz ve şeker, tuz hariç şeker ve mayayı güzelce aktifleştiriyoruz. Sonrasında efendim sütünü ve ılık suyuyla karıştırıyoruz. Tuzu unla birlikte veriyoruz. Bir adet yumurtamızın sarısını üzer için ayırıyoruz. Ve sonrasında inanılmaz görseliyle sizleri şenlendiriyoruz. Yine Serpil'le birazcık eğleneceğiz bu görseli yaparken.
12: Evet, çok güzel olacak çünkü.
11: Hazır mısın?
12: Hazırım, gönder gelsin. Son hazır birkaç mısın? Kurabiyem kaldı.
11: Şimdi Serpil'le bir hamur şovu yapacağız burada. Yine trendlerde olan bir görseli hazırlayacağız.
12: Evet.
11: Şöyle, iki tane pipete ihtiyacınız var. İki kişi çalışacaksanız. Hamuru 40-45 dakika kadar uda ısısında mayaladık. Vay vay vay, harika bir hamur. Şöyle yani şunun, aldım.
12: Sözünü kestim ama şunun görüntüsünü.
11: Evet, o ekranda ya. Beni zaten şu an yeterince büyüledi. Görüntü itibariyle de lezzetiyle de olay. Bunları da şimdi buradan alacağız efendim. Ve gerçekten damaklarınızın şenleneceğini düşündüğüm efsane bir böyle görsel şölen.
12: Nermin'im, üstlerinde birer tatlı kaşığı pekmezi var ve bak sıcağıyla çekip üstüne böyle doğal çizgilerini yapacak.
11: Değil
12: mi? Sen niye şimdi bu poğaçam için şey yaptın ki öyle?
11: Şimdi sen onları al eline, izleyici beklesin. İçecek miyiz? Soğuk bir şeyler mi hazırlayacaksın? Ben anlamadım.
12: Evet.
11: Pipetler orada ne işi var?
12: İşte kısmet şey yapacağız.
11: Ne işi var o pipetlerin orada?
12: Özlem boşta bulunup koymuş.
11: Şimdi izleyicim de bekliyor. Birazdan stüdyodaki konumuzu da alacağız. Bu bir tamamen spontan gelişti. Kendisi birazdan anlatacak. Hatta bakalım belki... bir dörtlük de okutabilir miyiz?
12: Ne alaka canım? İşiyle alakası yok ki bu durumun.
11: Zaten işiyle alakası olmaması işin esprili tarafı.
12: Çok amaçlı diyorsun.
11: Serpil'le biz kendisiyle çok kıymetli Giresun Festivali'nde tanıştık sağ olsun. Çok da güzel birlikte etkinlikte yer aldık. O yüzden bugün de bizi ziyarete gelmiş sağ olsun. Hemen şöyle... bezelerimizi yapıp alacağım.
12: Bence iyidir bu büyüklük. Ne diyorsun? Peki. Bence.
11: İyi, bence de çok şey olmasın.
12: Şimdi bunu istersek Nermin içine söyle tereyağını sürebilirsin. İstersen çok az kaşar koyabilirsin
11: diyorsun.
12: Yani aslında sana kalmış orası.
11: Şimdi ikimiz aynı anda yapacağız, tamam mı? Sen orada dur, ben de burada. Pipetlerimizi alacağız. İzleyici şu an ekranda kalsın. Hiçbir yere ayrılmasın.
12: Ben başlasaydım.
11: Yok. Yok. İlk seferde yapabilecek miyiz bakalım? Genelde ilk seferde olmuyor ya.
12: Aşk olsun. Sen niye böyle bizi hoyratça harcıyorsun? Anlamadım.
11: Neyse, kendimizi de eleştirdiğimizi görsünler izleyicimiz.
12: Ben zaten söylüyorum ki olmayınca. Sen de söylüyorsun.
11: Hiç zaten öyle diyorsun. Takıntımız yok yani.
12: Çok şükür. Sen zaten kimseye gerek yok. Patlatıyorsun bize.
11: Şöyle efendim aldım.
12: Azıcık azıcık, bu şart değil bu arada.
11: Evet, şöyle bir sürüyorum ben de.
12: Olacak inşallah.
11: Pipetleri kaldırsana. Serpil'le şöyle yaptık, tamam mı? Kıymetlilerimiz. Şöyle bir yarım daire yaptık. Başla Serpil, soru bana gönder.
12: İnşallah.
11: Kes. Bekliyoruz şu
12: an. Benimkisiler kalın mı oldu acaba?
11: İzleyici de bekliyor. Hep birlikte Serpil bekliyoruz şu an.
12: Şunu bir kalın hissettim sanki.
11: O daha iyi oldu, evet. Öyle geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Gitmeli miyim?
11: Dur bekle beraber. Koy ortaya. Nefesimizi aldık. Bir. İki.
12: Bak yine düştü.
11: Dört. Aldık pipeti Serpil'im. Koyduk, tamam mı? Başlıyoruz örmeye. Senin kızın yoktu ama...
12: Öğrendim.
11: İyi saç
12: be.
11: Örersin sen.
12: Vallahi örerim Nermin'im ya. Ay bıraksana beni.
11: Kız çok güzel oldu. Yerim ben sizi.
12: Oldum müdürüm.
11: Oldum müdürüm. Seninki daha tatlı oldu.
12: Şeritleri
11: oldu.
12: İnce olursa kaçamayacak diye.
11: Şimdi bir ter attık burada. Stüdyoda yanıyor efendim ama. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Tamam mı?
12: Hemen hızlı hızlı geliyorum şimdi.
11: Yanıyoruz vallahi şu an sıcak. Kapı mı açık kaldı bilmiyorum.
12: Şunu da bize şey yapsana yavrum.
11: Oh. Hissettin mi şu an sıcağı?
12: Bir geldi öyle, bir geldi. Onu ortaya verirsen paylaşalım mı?
11: Al hayatım. Şimdi buradan bir kere daha katlıyorum.
12: Vazgeçtim ya, şey yapmayacağım. Merdaneyle çalışmayacağım. Bir İtalyan pizza ustası gibi diye açacağım.
11: Şimdi, gördünüz mü? Bu kadar. Bunu alıyorsunuz, bu ortaya yerleştiriyorsunuz. Gün masasında en şık benim poğaçam diyebilir misin Serpil?
12: Ben derim. Buna bu kadar emek verilmiş. Niye demeyeyim?
11: Diyorsun.
12: Tabii. Derim. Bu arada dediğim gibi tekrar söylüyorum. Şey zorunlu değil. İçine bir şey koymak zorunlu değil. Hiç.
11: Kuru da yapabilirsiniz. O sizde kalmış.
12: Ha ama kaşar, patates de olur mu? Gayet güzel olur. Ama çok eriyen şey koymasak sanki daha güzel olacak.
11: Aynen öyle. Çok sıcak olmaması lazım. Ben burayı kaldırayım.
12: Ha, bak daha mantıklı oldu senin hareket
11: ne
12: şu
11: canım?
12: An. Senin hareket mantıklı bir hareket oldu. Hemen şöyle. Hop hop.
11: İçine tereyağı koymasanız da olur ama tereyağı koyarsanız böyle açma kıvamında olur. O da güzel olur efendim. O yüzden nacizane tavsiyemizdir. Şimdi Serpil'le bunları yapmaya devam edeceğiz.
12: Sağ olun.
11: Efendim bakın gittiğimiz yerlerde çok güzel dostlar da ediniyoruz. Ve
12: çok
11: sağ
12: şükür.
11: Olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar.
12: Mütevazı olamayacağız. İyi insanlar iyi insanlarla karşılaşıyorlar.
11: Elhamdülillah.
12: Çok
11: aynen
12: şükür.
11: Öyle.
12: Çok şükür.
11: Sizlere de şimdi efsane bir tarif cümbüşüyle devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz üzere poğaçamızı yaptık ve bu poğaçamızı şekillendirme aşamasındayız.
12: Baklavamızı
11: şöyle alalım. Ve birçok hani zorlu şekile göre bence Serpil çok alternatifli ve güzel bir şekil oldu.
12: Bir şey söyleyeyim sana? Başım bak
11: kolay
12: birazdan.
11: Oldu.
12: Ve hala kabarmaya devam ediyor yavrum.
11: Mayalanmaya devam eden güzel bir

0: tarif hazırlıyoruz şu an
1: bu
0: size.
1: Bu arada bence Nermin buna ne biliyor musun? İçine bir şeyler koymak böyle akmayacak. Mesela işte atıyorum çok yağlı bir peynir olmaz. Şeklini kaçırmasın. Bence gayet keyifli.
0: Tospik bir poğaça yapıyoruz.
1: Kesinlikle. Ben bunu yumurta sarısını süreyim, sen devam etmek ister misin?
0: Sür
1: hayatım. Şimdi şey deme diye koşturuyorum. Geç kaldık Serpil.
0: Yok, dakikamız iyi.
1: Ha, iyi mi?
0: Yetişmezse tamam. Yapacak bir şeyimiz yok artık.
1: Tamam. Zaten son iki kaldı.
0: Bir de bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Kadınlar şimdi yaz geldi ya, günler falan artacak. Bu tam böyle gün şeyine güzel bir tarif. Bakma.
1: Canım içi, bak sadece gün için ben değerlendirmiyorum. Biliyor musun? Genelde şöyle bakıyorum. Yap koylar çok hoşuma gidiyor benim. İşte çay saatleri, balkon, yazlık, komşu, deniz. Her şeyde kullanabileceğin hoş tarifler bence. Tariflerimiz.
0: Tariflerimiz çok güzel oluyor gerçekten. Vallahi. Hele son zamanlarda lever atladık yani. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım
1: kalkma
0: yani?
1: Kalkma aşkım, sen niye gidiyorsun böyle bakayım?
0: Ben bir niye buraya yürüyesim var zaten.
1: Yok, yürüyemiyorum.
0: Ama baklavayı yedik gerçekten. Anne baklavası gibi de yok mübarek.
1: Bu arada yani yüzüne söyledik ama arkasında da söyleyelim şefimiz. Vallahi sağ
0: çok
1: olsun.
0: Çok büyük oldu mu?
1: Yok, tombul olsun.
0: Çok misafirperverdi. Orada da Giresun'da da sağ olsun bizleri çok güzel ağırladılar. Sonuç olarak Serpil'i bilmediğimiz bir memleket. Evet, organizasyonumuz çok güzel ama böyle güzel dostlar da eşlik edince güzel yerler görme fırsatı yakaladık Serpil'le.
1: Şimdi bunlar senin, bunlar benim. Ben bir yumurtamı şuradan alıp geleyim. Bu arada şey de çok güzel pişiyor. Kebabım da. Hoppa. Aa, iki kap varmış altında.
0: Ne canım?
1: Hoppa. Şimdi bununla geleceğim. Onları bir güzel... Ay. Çok güzel oldu. Kurabiyeleri görebiliyor musun yanında?
0: Kurabiyeler zaten
1: bomba.
0: Şu an kahvenin bunu yanında.
1: Bunu alsana hemen oradan.
0: Bir hazırlık yapıyor. Niye alayım?
1: Unu. Aktör. Kendine önce
0: yer ayarla. Tatlı tatlı Serpil. Bunun tek şeyi tatlı.
1: Sen geliyorsun ya böyle, bak gösteriyorum seni.
0: Göbeğin önden geliyor.
1: Şurada bak, geliyorsun ya böyle, yakın çekeceksin. Ne oluyor biliyor musun? Deyip göbeğin önce geliyor.
0: Evet efendim, şimdi üzerine güzelce yumurta sarısı.
1: Sana benim, ben burayı bir toplayayım.
0: Ve bu sarıyı güzel sürmek lazım böyle nar gibi kızarması için.
1: Evet.
0: İyice sürelim.
1: Lütfen. Kurban olsunlar lütfen.
0: İyice sürelim. Her yeri pis pembe olsun ama sırada öyle bir tarif var ki. Köz biberli bulgur pilavı yapacağız. Yani fırındaki kebaba eşlik edecek. Şefimizi bırakamadık kebap yorumunu yapması için. Uçağını kaçıracaktı. Geçerken uğramış sağ olsun. Şunu söylemek istiyoruz hakikaten. Güzel bir kebap oldu ama yani. Tamam, kebapçılar belki çok fazla mırın kırın eder ama ev hanımlarının yapabileceği en
1: canım
0: güzel,
1: benim
0: uygun versiyona yapabileceği en güzel lezzeti hazırlıyoruz şu an efendim.
1: Bu hayatta her şeyin bir alternatif olmalı Nermin.
0: Değil mi?
1: Nermin'im. Olmaz öyle.
0: Evet efendim. Şöyle sürüyoruz. Alternatifsiz olmaz.
1: Evet. Et de vazgeçilmezimiz değil.
0: Yani sen tavuk hiç ördeği ballı yemedin mi Serpil'im yani?
1: Ben portakal tercih.
0: Ballı ördek. Özel sosuyla.
1: Tabii canım. Bizde o tavuk etini kesin karıştırmıştır. Ben sana söyleyeyim.
0: Şöyle güzelce üzerine yumurtamızı sürüyoruz ve günün dördüncü tarifiyle devam edeceğiz. Bu bulgur pilavını yazında şeylerle çok güzel yiyebilirsiniz. Açık ve net söyleyeyim, böyle karpuz peynirin yanına da güzel eşlik eder. Kavunla böyle ferah ferah. Ben bir de domatesli bu patlıcanlı pilavları çok seviyorum. Var mısın? Köz.
1: Neyi seviyorsun?
0: Bu közlü biberli. Çok seviyorum pilavları yani. Çok yumuşatıyor bulguru. Normalde bulgur bana çok yavan geliyor. Ama içine köz kapya kullandığımda çok güzel oluyor.
1: Bu arada ben bulgura mutlaka böyle bir dokunuş olmasını gerçekten çok beğeniyor, seviyorum. O yüzden de
0: evet,
1: kebabınızın yanına

0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin nefesim şu andan tavsiye.
0: Öğünü da hazırladık ve fırına verirken hemen kebaba da bir göz atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah, şu güzelliğe şimdi bakar mısınız? Nasıl daha güzel olabilirdi? Ama ya Rabbim, ama domates sosu fırını çok kirletmiş. Özlem, sana çok iş çıktı. Ve günün dördüncü tarifiyle devam ediyoruz. Köz biberli bulgur pilavında 2 su bardağı pilavlık bulgur, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 adet domates, 3 adet közlenmiş kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, isot ve tavuk suyuyla taşlandırdığımız lezzet cümbüşüne hazır mıyız efendim? Şöyle aldım ve geldim efendim. Önce bir bulgurumuzun iç harcını hazırlayalım. Soğanımızı böyle minik minik doğrayalım. Öyle minik doğrayalım ki içindeki sarımsakla soğan aslında hiç belli olmasın pilavımızda. Bambaşka bir lezzet haline gelsin. Sonra efendim soğanı bir miktar kavuracağız. Köz biberleri de güzelce böyle minik minik doğrayacağız. Bulguruyla buluşturacağız. Bu aralar bulgur yapıyoruz bayağı.
1: Şu an çok kızdım biliyor musun?
0: Niye, ne oldu gene?
1: Yani bir tane yeri biliyor musunuz? Şöyle bir parçacık yeri pıt pıt pıt pıt bütün
0: fırınımızı batırdı. İki diş sarımsak koyuyorum, onu da gördüm. Fırın bitmiş vaziyette.
1: Şey yapalım da
0: şöyle hemen bir yağ çözde hallederiz inşallah.
1: Üzüldüm, düşünseydim olmayacaktı onu da.
0: Yağımızı tenceremizin içerisine alıyorum. Soğan ve sarımsağı böyle rondodan minik minik doğruyorum kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şöyle buraya bolca soğanımızı eklediğimiz ve gerçekten sarımsağıyla taşlandırdığımız harika bir kavurma yapacağız önden soğanla.
1: Alayım buraya.
0: Tamam canım. Buyurun Sahip Hanımcığım.
1: Merci.
0: Ve yağını koyuyoruz. Bugün niye burası bu kadar sıcak geldi bana, onu da anlamadım. Ha? Niye sıcak
1: iyi
0: geliyor bugün bilmiyorum.
1: İyi gibi
0: aslında. Ben çok
1: sana mı?
0: Bugün bir sıcakladım yine. Şöyle koyuyorum efendim. Herhalde ağrımdan ötürü de yapıyor biraz.
1: Dedin iyi olacaktı, evet. Ama şöyle kurtulmuyorsun, ne diyeyim artık. Bu arada ben seni bunlarla sıkıyor olabilir miyim?
0: Neyle aşkım?
1: Bık bık bık sürekli söyleniyorum ya sana.
0: Sıkıyorsun beni Serpil. Ben de sana sürekli söyleniyorum.
1: Ama sen de yapmıyorsun. Sen inat, ben inat, biz.
0: Ben de sana sürekli söyleniyorum. Sen sıkıyor musun? Sıkıyor musun?
1: Hayır ama ben günün sonunda dinliyorum seni ama ya. Dinlemiyorum, dinliyorum.
0: Dinlemiyorsun. Kaç yıldır beni dinliyorsun?
1: Hayır, ben seni dinliyorum. Sadece şey konusunda iradesizim. O kadar. Ben seni dinliyorum.
0: Ay ay, ben de dinliyorum. Yok, o konuda
1: çocuk,
0: haklısın.
1: Şey, sağlığımız versen konusunda daha güzel olur.
0: Ama şu an yerleri siliyor.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Şöyle soğanımızı bir kavuralım. Böyle karamelize olsun. Serpil şimdi bana biberlerini de göndertiyor olacak. Şöyle büyük göze aldım. Birazcık şu şeyi de çevirelim bu tarafa. Ve güzelce şöyle bir kavurma işlemi yapıyoruz. Özellikle et suyu veya tavuk suyunu da ne yaptık? Isıtmak için kenara aldık ki bulgurumuz rahat rahat pişsin. Şurada bir köz biberimiz olacak. Onu da böyle minik minik Serpil'in yeşil biberi doğradığı gibi doğrayacağız.
1: En son vereceğim zaten sana çünkü evet, pişmiş.
0: Bu arada efendim cuma günü, bak hatırlatıyorum. Stüdyomuz kırmızı beyaz olacak. Sizler de bu stüdyodaki kırmızı beyaza eşlik etmek istiyorsanız
1: bizi yalnız
0: saat
1: bırakmayın.
0: 11'de çaylar kahveler alınsın efendim. Türk milli takımımıza gerçekten bir moral yayını gibi olsun istedik. İnanılmaz güzel renkli menüler yapacağız efendim. Kırmızı beyazı gösteren ve simgeleyen hem mutfağımız hem biz büyük bir coşkuyla efendim maçı bekliyor olacağız Serpiko.
1: Çok. Çok heyecanla bekliyorum vallahi ben de.
0: Alayım mı yeşil biberlerini?
1: Domates şey soğanların biraz şey olsun diye şey yaptım ama.
0: Şöyle kavurdum. İyi mi diyorsun? Soğan ve sarımsak burada güzelce

0: yeşil biberler de içerisine dahil olacak. Yeşil biberleri de böyle bir tık olsun. Daha aynen ancak kavrulur. Siz evde vaktiniz varsa geniş geniş kavurun ama dediğim gibi biz burada şimdi 5. tarife sonra 6. tarife geçeceğiz. Maşallah bugün baya bir güzel tariflerle ekrandayız. İzhar'daki Bitlis'ten bir ayran aşı yapacağız birazdan. Bitlis'in ayran aşısını içtiniz mi bilmiyorum ama içinde kabak var onların. Çok enteresan kabaklı bir ayran aşı çorbası yapacağız. Allah bir ahlata sizi götüreceğiz efendim.
1: Biz gidemedik, siz gidin.
0: Biz gidemedik ama ekran başını şöyle bir alalım. Kabaklı ayran aşı çorbasıyla yayına devam edeceğiz efendim. Beyaz TV ekranlarında Nermin'in enfes mutfağında hay maşallah dedirtecek görsellerle ilerliyoruz. Şöyle bir kavuruyorum efendim. Güzelce mis gibi kavurmaya devam ediyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum açıkçası. Bu pilavı dediğim gibi ana yemek yerine bile kullanabileceğiniz bir görsel olacak. Çünkü hem içerisindeki kapyasıyla hem domatesiyle dediğim gibi yanına bir karpuz kavunuyla Allah bereket versin.
1: Bence tavuk kebabıyla da çok güzel olacak Nermin.
0: Bugün ne yapacaksın?
1: Maliyeti çok... evime.
0: evime.
1: Evimin yoldaştan.
0: Niye? Dün bayağı bir gezdin.
1: Öyle bir oluyor bazen. İpin ucunu kaçırdım.
0: Şimdi diyorsun.
1: Evime.
0: Ev yolculuğu. Şimdi efendim buraya birazcık orta kısmından şöyle salçasını da kavurmak istiyorum. Biraz daha soğanla birlikte. Ve özellikle biber salçası da onu bir dakika sonra alacağım. Şöyle.
1: Ben geleceğim sana.
0: Aynen. Birazcık salçayı da bu karışımla birlikte bir kavuralım. Aynen şöyle güzelce mis gibi. Vay vay vay, kokular yükseliyor gerçekten.
1: Bunu hiç pişirmeyeceğiz çünkü zaten közlenmiş, pişmiş.
0: Hı hı.
1: Lokum.
0: Bakar mısınız? Efsane işte tuzu, karabiberi, sumağı.
1: Dünkü şeyin gitti bu arada biliyorsun değil mi?
0: Neyin?
1: Yani
0: neyin gitti?
1: İstirahatin vesaire vesaire.
0: Neyse. Sen de hem dışarıdan vazgeçmeyeyim.
1: Sen, ben değil.
0: İstirahatın?
1: Evet evet, senin. Hem istirahatin hem şeyin gitti yani.
0: Niye?
1: Neyse boşver.
0: Şu an çok iyiyim ya.
1: Tabii tabii.
0: Dün bütün gece uyumuşum valla. Kaç, 3'te kalktım namaza. Dedim ki teheccüdümü, yatsımı kılmamıştım 2.30'da. Onları kıldım imsak çıkmadan. Sonra sabahı bekledim. Kaçta uyudum akşam? Akşam namazını kılar kılmaz uyudum 19 gibi, 19.30 gibi. Sonra mis, 3'e kadar uyumuşum.
1: İyi yapmış. Şifa olsun.
0: Ama... Valla uyku çok dinlendiriyor gerçekten. Beden olarak da dinleniyorsunuz. Çünkü biz gerçekten burada çok ciddi bir emek veriyoruz. Ortam sıcak ve en önemlisi de artık son demlere bu sezon yaklaşırken hepimizde o birazcık yorgunluk baş gösterebiliyor efendim. Bakın kapyayı da koydum.
1: Senin tencerenin altı kısık bu arada biliyorsun değil mi?
0: Kapyayı da koyduktan sonra şöyle bir kavurma işlemi yaptık. Allah Allah. Görsel çok iddialı. Ben size söyleyeyim. Bu kadar yumuşak içimli bir pilav daha önce yemediniz iddia ediyoruz efendim. Bu arada da bir kurabiyeye de göz atalım mı? Kurabiye gerçekten o güzel pekmezi çekti. Ve şu an içindeki o atomuyla birlikte ekranın görüntüsü muazzam. Valla. Şimdi efendim bulgurumuzu da yıkamıştık. O da böyle şişmiş. Onu da ne yapıyorum? Pilav tenceresimin içerisine alıyorum. Hepsini birlikte bir kavurma işlemi yapacağım. Kapyasıyla, soğanıyla, yeşil biberiyle, salçasıyla özdeşleşen iç harcımızı şöyle bir kavuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Valla maşallah, subhanallah, lezzetlerimiz yine fark yaratıyor efendim. Bir yandan da ortalığı toplayayım. Serpikom ayran aşı getirdi bana. Bitlis'in de ne kadar farklı değil mi Serpil? Birçok yöreni yapıyoruz ama kabak da ilk defa görüyorum biliyor musun? Ayran aşı da.
1: Güzel.

0: Yarın taze sebzelerini koymuşlar. Kabağıydı, efendime söyleyeyim, nanesiydi, bir çimdik maydanozuydu. Valla.
1: Evet, bakın buradan da kaynatmış olduğum tavuk suyunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Çok da güzel. Şu buğdayı da. Şöyle. Yemin ediyorum her yerde, her şekilde yerim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Buğday ya, başka
1: değil
0: bir şey.
1: Mi? Buğdayı da yazın hiç vazgeçemiyoruz. Zaten şimdi aşure ayı da geliyor. Aşureler
0: sıcakta,
1: pişecek.
0: Sıcakta, soğukta ana yemekte.
1: Serpil koyla geleneksel aşuremizi yaparız yine.
0: Valla nefis.
1: Sen kavanozlayıp dolaba atıyordun ya.
0: Ben 3-4 ay sonra yemiştim, biliyorsun değil mi onları?
1: Evet ya.
0: Bayılıyorum.
1: Seviyor Serpil.
0: Dinlenmiş lokum.
1: Stoklu.
0: Evet. Ama benim evimde hiç kimse yemez.
1: Bizde de çok aşure sevilmez ama Melike, ben de son zamanlarda çok sevmeye başladım. Eskiden ben de çok yemezdim ama son zamanlarda da ben de artık aşureyi seviyorum. Ama üstü böyle fındıklı falan olacak. Bol malzemeler olacak Serpil'im.
0: Şey neydi adı söyle. Evde 3 erkek var. 3'üyle 1 kaşık bile yemezler.
1: Hakikaten mi? Bak bir benim Ömer de ağzına sürmez Serpil. Kerem de. Hayatta. Neden acaba biliyor musun? Şimdi hani kuru fasulyesi, nohutu bilmem nesi var ya, ondan
0: şey,
1: mı?
0: Genel bakış açısı şu. Hani ben bence buğday, pirinç tatlı olmamalı falan mantığındalar. Ama kızarmış da sütlaça bayılıyorlar. Ne değişik. Herkesin damak zevki.
1: Bitlis'e gidiyoruz. Buradan Bitlis'e öncelikle selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bitlis'in eşsiz ayran aşı çorbasıyla devam edeceğiz. Bitlis'te kabak versiyonu var efendim. Kabakları ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde çorbanın içerisine doğramışlardı. Bilmiyorum Serpil, sen nasıl yapacaksın?
0: Şeydi, ben aynı onlar gibi yapacağım. Hı-hı. Böyle kibrit çöpü gibi.
1: Aynen. 1,5 su bardağı buğday, 2 adet kabak, 1 kase yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, tuz, su. Sunumda taze nanemiz var ve maydanozumuzla birlikte taşlandıracağız. Hı hı. Şöyle bir yemek kaşığı sana zahmet Serpiko. Ve böyle alıyorum. İçerisine güzelce sıyırıyorum. Bunun içerisine biraz daha su alıp şey yaparım, karıştırırım. O yüzden şurada dursun, ziyan etmeyelim. Üzerine unumu ekliyorum. Şöyle bir çırpıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çırpıyoruz. Aslında normal bir yayla çorbası hazırlar gibi hazırlıyoruz malzemelerini. Yumurta sarısını şöyle bir ekliyorum içerisine.
0: Aa, buraya ne döküldü?
1: Ha. Unum geldi. Ha. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzunu eklemedim. Onu birazcık sona doğru ekleyeceğim. Şöyle birazcık soğuk su almak istiyorum burada, hem kıvamını belirtmek için. Bismillahirrahmanirrahim. Ayran aşı çorbalarında ya da bu yayla tarzı çorbalar yaptığımızda tuzu biliyorsunuz ki sonuna doğru eklemek çok daha doğru oluyor ve çok daha kesilme açısından sağlıklı oluyor. Şöyle soğuk suyumu aldım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir

0: efendim.
1: Ağzına sağlık Yavuz Bingöl. Ne güzel söylemiş değil mi?
0: Çok güzel. Bir de dokunaklı söylüyorlar bazısı. Özellikle Yavuz Bingöl'ün de sesi çok iyi oldu. Yani aynen böyle içli içli dediği gibi.
1: Acaba hikayesi ne?
0: Değil mi o bu Bingöl'ün Bitlis'te Beş Minare, Beri Gel Oğlan demişler. Efendim şöyle biraz karıştıracağız. Kabağı sence içerisine eklemeli miyiz? Biraz lanma ekleyelim. Şöyle hep birlikte karıştıralım. Daha iyi olur.
1: Buğdayı bence konuşamadım. Buğdayı gönderdikten sonra da gayet keyifli olur. Çünkü şey kabağın canından ne olacak?
0: Rivayete göre 1. Dünya Savaşı'nda

0: Bitlisi bir asker şey yapıyor. Savaşa gidiyor.
1: Ay yavrum bak.
0: Ondan sonra geri geliyor savaş bitince. Ve diyor ki Bitlis'te ne kaldı ki her yer yerle bir oldu diyor. Biri de diyor ki oradan çıkıp 5 minaremiz kaldı diyor. Yani aslında gerçekten
1: bak, diyorum,
0: dokunaklı ama bu rivayet tabii ki bizim gördüğümüz. Evet. Ama bunu bile şu an dinlemek insanı nasıl bir içini şey yapıyor, burkuyor anlatamam.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Çok duygusaldı ya. Bir şeyler olduğunu gerçekten hissettim.
0: 5 minare deyip girdik olaya.
1: Vallahi.
0: Evet efendim, şöyle bir kabaklar yumuşayana,
1: vazgeçti belli,
0: güzelce buğdayımız şişene kadar pişireceğiz. Bu ayran aşı da dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk da tüketebilirsiniz. Piştikten hemen sonra tuzunu eklemedim. Yeşilliklerini de birazdan ekleyeceğiz. Burada şimdilik şöyle bir pişmeye alalım. Biz de efendim 6. tarifimizle yola devam edeceğiz. Yıldız getirmişsin. Yıldızı getirmişsin salataya. Geliyor.
2: Ağzını
0: geliyor
2: buluyorum.
0: Gelmekte olan efendim. Koskoca bir alkış şu an. O kadar güzel, kabarmış,
1: bak.
0: Bakar mısınız efendim? Bir şekli ancak bu kadar muazzam yapabilirdiniz. Hem de bu kadar kolay ve bu kadar pratik bir yöntemle.
1: Sen şey yapacaksın diye şey yapamıyorum.
0: Evet, görüyorsunuz mu efendim bak. Of. Altına da bakalım mı? Çok güzel oldu. Hele kokusunu keşke ekrana gönderebilsin.
1: Şu hele yavrum sardığımız yerleri patlatmış. Şişeceğim diye. Ne yapayım şu?
0: Vallahi çok güzel. Yok hocam şey göndermiyorum. Sen ördek yemişsin. Sen ördekte devam
1: ördeğin
0: etsin.
1: Ördeğin olmaz.
0: Üstüne dokunur mokunur Allah vermiş. Dokunmasın hocam. Kıyamayız sana. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce suyunu çektirene kadar pilavımı pişiriyorum. İçindeki o bol sebzesiyle, soğanıyla, sarımsağıyla, kapyasıyla, domatesiyle. Ya Rabbim ya Rabbim. Şimdi sen yıldızları mı gökten topladın Serpil'im?
1: Onlar orada kalsın. Bunlar makarna bize gelsin.
0: Bunlar dönsün makarnamızı. Bu kadar mı toplayabildik gece? E tamam.
1: O saate kadar bu kadar oldu.
0: Biliyorum canım. Bana şey diyor bana. Yıldız şeklinde harpı şey diye.
1: Bilmiyorum. O böyle miymiş? Böyle
0: ama
1: miymiş?
0: Ama bizim ablası makarna yazmış o yüzden.
1: Makarna?
0: Bu bir makarnadır.
1: Makarna, makarna şehriye. Türevi. Bir şey olmaz ondan ya.
0: Şehriye diyemiyoruz buna. Bu biraz daha böyle yıldız şeklinde olduğu için.
1: Bir şey söyleyeyim mi? İnanmayacaksın.
0: Söyle.
1: Böyle bir bozuldum be.
0: Niye gene bozuldun?
1: Şeye.
0: Bitlis'teki 5 minareye değil mi?
1: Vallahi. Bak nelerden neler geçmiş.
0: Atalarımız nasıl bir savaşın içerisinden çıkıp bize bu yaşanacak ülkeyi bırakmış. Ay. Aslında
1: vallahi.
0: Her köşesi tarih cennet kokan bir cennetin aslında bekçileriyiz. Rabbim o kadar güzel bizi, o kadar şanslı doğurmuş ki, dünyaya getirtmiş ki, şöyle söyleyeyim, bir Müslüman olarak dünyaya gelmek, bir Türk olarak dünyaya gelmek bambaşka ayrıcalık bir şey. O yüzden çok kıymetini bilelim. Taşımızın, toprağımızın, nefesimizin, çocuklarımızın, atalarımızın, miraslarımızın hep gönlümüze taşıyalım. Değil mi Serpil?
1: Valla söyleyecek çok şey bulamıyorum.
0: Bak
1: çünkü
0: Serpil'le bizim o Türklük şeyimiz çok farklıdır. Yani ben aslında seviyorum biliyor musun? Serpil'le bu şekilde kafamızın uyuşması. Çünkü bazen biliyorsun uyuşmadığında kavgalar çıkıyor ortaya. Ben gerçekten Cumhuriyet kadınıyım. Ve ülkemi ve atalarıma inanılmaz minnettarım.
1: Ne durumlardan
0: yaşadığımız
1: gelmiş.
0: Her şey için.
1: Gelmiş geçmişiz değil mi?
0: Çok.
1: Düşünsene dolu şehirde.
0: 5 minare kaldı demiş ya asker. Neyimiz kaldı ki demiş. 5 minaremiz kaldı.
1: Kurban olsunlar. Nurlar içinde yatsınlar.
0: Yıldızlı kuş konmaz salatası yapıyoruz efendim. Ama biz kuşku yıldıza konduruyoruz efendim. Bakar mısınız ne kadar güzel yemyeşil. Var ya gelin gibi bu da Serpil.
1: Sen

0: 1,5 su bardağı yıldız makarna, 9-10 adet çeri domates, 1 adet kırmızı soğan, 1 demet kuşkonmaz, 200 gram beyaz peynir. Yarım çay bardağı ceviz, sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limonun suyu, tuz, karabiber, nane.
1: Ceniko,
0: bitirdik yayını.
1: Senden ricam, sen makarnanı orada soslar mısın? Sonra birlikte buluşalım.
0: Rica ettiğin için soslayayım. Ah senin olsun.
1: Sağ ol canım benim. Allah razı olsun.
0: Bakar mısınız yıldızlarım ne güzel şişmiş.
1: Ve pişmiş.
0: Böyle gayet harika gözüküyor. Sanki içinde arpa da koymuş Özlem. Koymadı mı?
1: O kendi belki. Ha, yok yok yan dönüyor ya.
0: Yan döndüğü için değil mi?
1: Allah'ım.
0: Evet efendim şöyle tuzunun nanesini karabiberini bir koyalım. Şöyle bir yıldızlarımı lezzetlendireyim. Üzerine şöyle güzel bir zeytinyağı gezdirelim. Yumuşacık olsun.
1: İyi, Allahu Ekber. Bugün bir saatte stüdyodan çıkmam. Sana söyleyeyim.
0: Yiyeceğim mi diyorsun?
1: Vallahi hepsinden Allah'ım şifa versin yiyeceğim.
0: Senin puantiyeli pantolonu yerim. Benim ikizim gibi beraber aldık. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Junior Nermin.
0: Biz Serpil'le vallahi bak ben çok seviyorum aynı giyinmeyi. Ama bir gün şöyle yapalım aynı anda giyelim. Bak o çok keyifli olur dışarıda.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle denk getirelim. Ben unuttum. Ben
1: çok sevdiğim insanlarla gerçekten keyif alırım.
0: Ama bir şey söyleyeyim sevmediklerimle keyif almam. Yalan yok.
1: Yani o bende de yalan yok.
0: Şöyle limonu da sıkıyorum efendim. Yani sevmediğimle de aynı olmak istemem.
1: Vallahi ben de o yüzden seve seve.
0: Şöyle seve. Puantiyeli puantiyeli tatlış giyinmiş efendim. Şöyle bazen insanın eli kolu kalkmaz ya bu sabah ben hiç nasıl çıktım evden bilmiyorum. Bu sabah böyle dedim ki.
1: Ben seni arayacaktım biliyor musun?
0: Geç kaldım diye mi?
1: Hayır şey diye. Canım içi biz şey yapacak mıyız akşam diye. Söyledim ki benimkisi uyuyor olabilir şu an.
0: Kaçta arayacaktım? Uyanmıştım aslında 7:30 gibi.
1: 6:30'da kalktım. Çilek reçelimi geceden ıslatmıştım ya onu hallettim.
0: Bir ona bir bana çilek reçeli yaptık. Bir kavanoz çıktı benimkinden.
1: Bu da öyle.
0: Değil mi?
1: O sırada arayacaktım. Söyledim ki ay daha uyuyor olabilir.
0: Dizimiz ağrıyor ya gidip dinlenmek iyi oluyor senin kalçan benim dizim için.
1: Çok şükür. İnşallah. O da geçecek ya.
0: O da geçecek. Doktoru bulduk ya bir tedaviye başladık. Birazcık o tedaviyle ilerlemek gerekiyor.
1: Hemen tabii söz dinlemek önemli.
0: Olmuyor yani sürekli.
1: Söz dinlemek de çok önemli.
0: Vallahi dinliyorum.
1: Buyur.
0: Yatıyorum sürekli ama burada olmuyor işte.
1: Yok öbürsünden bahsediyorum ama olsun tabii.
0: Öbürsün hangisi? İşte onu da yapmıyorum. Yayında sadece.
1: Yok.
0: Günlük hayatta terlikle şıpıdık şıpıdık geziyorum vallahi.
1: Tamam gez. Şimdi de öyle yap.
0: Burada etek.
1: Olsun. Hiçbir şey olmaz.
0: Hiçbir Cuma şey. Cuma günü ne yapıyoruz?
1: Senin sağlığından değerli değil. Ne yapıyoruz ki?
0: Cuma günü ne yapıyoruz? Gelsin mi? Söyle.
1: Gelsin ama şunu da söyleyelim
0: söyle.
1: De olur.
0: Söyle.
1: Efendim biz Cuma günü Nermin'le birlikte erken kalkıp. Yok Cuma günü o.
0: Cuma.
1: Tabii, Cuma günü ne yapacağız biliyor musunuz? Her yer bizim için kırmızı beyaz olacak. Kılığımız kıyafetimiz.
0: O yüzden biz ekrana bekliyoruz.
1: Siz de bizi yalnız bırak
0: gelsin.
1: Erkenden o coşkuyu birlikte kutlayalım.

0: edelim valla.
1: Bayram edelim ya. Ne olur Allah'ım.
0: Lütfen dualarınızla.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Rabbim bizim olmayacak şeyleri hayal ettirmezmiş. Bizim bütün ülkemizin hayali bu. O yüzden bence olacak. Rabbim olmayacak hiçbir şeyi hayal ettirmez.
2: Bir de ne biliyor musun? Ya böyle bir canlanalım ülke olarak, böyle enerji yaz. Keyfimizi yerine getirsin. Ne olur böyle dualarınızla.
1: Aynen öyle.
2: O gençlere dua edin ki ülkemizi temsil etsinler en güzel
1: biz
2: şekilde.
1: Biz de Allah nasip ederse cuma günü destek, tam destek.
2: Allah nasip ederse.
1: Gönüller bir.
2: Pazar günü de
1: gideceğiz diyorsun.
2: Evet. Maç izlemeye davet aldık. Davete İnşallah. İcabet edeceğiz inşallah. Siz de gelin birlikte kahvaltı yapalım efendim.
1: Evet. Yerlerini biz dün duyurmuştuk zaten.
2: Bir Anadolu yakasında, bir Avrupa yakasında.
1: Çatır çatır.
2: Valla ücretsiz mis.
1: Efendim. Valla Serpil.com cevizini de bana ufalarsan. Çok güzel bir salata yaptık. Ben bunu yerim. Bir saat bunu yerim Serpil ben de.
2: Yok. 10 dakika sonra böyle patates. Ben gidiyorum.

0: Senle yemek yemek çok zor.
1: Sen de hızlı yiyorsun artık ama. Geçen bir yere gittik, tamam mı?
0: Neredeyiz?
1: Böyle 3 dakika içerisinde ben bitirdim. Çok geçmeden yani bir dakika sonra da mesela ben niye bu kadar hızlı yedim? Böyle oldu kadın, tamam mı? Dedim ki vallahi artık sen de hızlı yemeye başladın.
0: Üzüm üzüme. Bunun bugün yemeyeceğiz ama bak.
1: Bir tık da nar ekşisi koyalım. Evet bugün.
0: Ya şey, nar ekşisinden korkuyorum. Neden biliyor musun? Şehriyeyi karartacak diye tatlım.
1: Yok, onlar istiyorsa koysun. Sen koymamışsın. Ben istemiyorum şu an senden ekşi.
0: Sana limon vereyim mi? Yeterli mi sana ekşiliği?
1: Şimdi tadacağım karıştırıp.
0: Geliyorum.
1: Bakar mısınız ya?
2: Bugünkü yemeklerime lütfen.
1: Yıldızlarımın hepsini topladım. Hepsini aldım. Hiçbirisini bırakmadım.
0: Aşık
1: yıldızlarımı
0: olacağınız bir menü bugünkü menümüz, biliyor musunuz?
1: Bakın. Ve cevizi ekledik.
0: Dur. Şimdi geliyorum tatlı.
1: Bakar mısınız?
0: Bunu finalde koyalım Nermin.
1: 6 şey çeşit efendim. 6'da 6. 6'da 6.
0: Canım bana bakıp.
1: Şimdi hemen bir harmanlıyorum. Şöyle. Kuşkonmazlarıyla, yağıyla.
0: Eklenmesi gereken bir şey var mı?
1: Çorba. Mor soğanıyla.
0: Karpuz salatası yapmak istiyorum Nermin ben bir ara. Valla şöyle salatalıklı malatalıklı.
1: Peyniri de içine assaydım bence de.
0: Şey, böyle bir süsleyeceğim, yok öyle olsun istemedim diye. Şuraya alayım, sen bir bak ona. Tadına, tuzuna, eksiğine, gediğine. Ay.
1: Biraz limon eksik.
0: Öyle ya, dur hemen getiriyorum.
1: Biraz tuzu eksik.
0: Yalan.
1: Biraz Serpil'in eli değmemiş, o kadar.
0: Dur hemen.
1: Bir karıştırsan şimdi lezzetlenecek. Bak bak bak bak. Vallahi kuzudan yukarı. Çok seviyorum salata böyle makarnala.
0: Bir de soğuk soğuk.
1: Vallahi çok güzel. Efendim şöyle bir harmanlıyoruz. Bakar mısınız? Bulgurum da o kadar güzel.
0: Kokusuna ve
1: pişmiş ki.
0: Kokusuna gel.
1: Böyle şey tadında pişmiş, biliyor musun? Neydi o?
0: Köz.
1: Aynen.
0: İsli.
1: Keşkek gibi bir de böyle iyice çekmiş o soslu tavuğu. İsli isli. Böyle üstünü açık bırakıyorum. Suyunu çektiriyorum. Ve diyorum ki sen tamamsın hocam. Evet orada çeksin. Geldim buraya.
0: Çoşin neydi?
1: Buyurun sağ olun.
0: Çorbanın şeyini koyayım mı sence?
1: Neyini?
0: Otlarını. Şey bakayım. Olmuş mudur?
1: Kesilmediyse.
0: Niye kesilsin ayol? Allah verme yarabbim. Oo,
1: kıvama bakar mısınız?
0: İyi mi diyorsun?
1: Yok. Bir tık daha.
0: Kaynasın mı?
1: Kaynasın.
0: Buradayım, çok güzel adamım bu sefer.
1: Sert kalmış. Şöyle. Serpil Hanım onu siz sunumu alın. Ben Sayın de olsun. Poğaçaları alayım. Peyniriniz burada, buyurun.
0: Sana göre.
1: Söyle bana göre.
0: Bir tık daha
1: sanki kullanmış azıcık. Bunu şey yapabilirsiniz. Biraz daha piştikten sonra suyla aşabilirsiniz. Sıkıntı limon. Yok.
0: Ha, Nermin'e göre değil onun şeyi. O öyle olursa daha çok sevecek.
1: Baksana bulgurumuza Serpil.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak tadına bakmadım ama şu an size bunu anlatabilirim.
1: Görüntü zaten ele veriyor, biliyor musun?
0: Anlatabilirim. İnanılmaz is tadı var.
1: Lezzeti.
0: Sebze tadı var. Salçanın kokusu.
1: Sporu yaparken keyifle
0: tavuk
1: yapıyoruz.
0: Tavuk suyu.
1: Genzine mi gitti gene senin?
0: Nermin.
1: Fark ettim. Efendim alıyorum içi atom dolu kurabiyelerimi yerleştiriyorum.
0: Bir tane kesip göstersene Nermin ondan.
1: Bir tane de kesip göstereceğim.
0: Vallahi sana zahmet.
1: Şöyle bakın, pay ediyorum. Bazen görsel yeterince cevaptır aslında. Bundan bir tane daha var mı?
0: Sen sus, ben
1: hemen
0: susayım.
1: Versene Özlem.
0: Kurabiyemiz
1: konuşsun. Şu yakını
0: konuşsun.
1: Bir görelim mi? Şu yakından Nermin'im. Bakar mısınız?
0: Sen sus, ben susayım. Kurabiyemiz konuşsun.
1: Değil mi?
0: Vallahi.
1: Vallahi bugün kurabiye konuşacak Serpilko.
0: Vallahi.
1: Bugün günün ilk tarifi. En yıldızlı tarifi. Bunu dolaba attığınızda da çok güzel olacak bu, biliyor musunuz? Bakın gerçekten söylüyorum, böyle içi de böyle sertleşecek, yerken o güzel kokuyu, o lezzeti alacaksınız. Vallahi bugün tam böyle anne mutfağı olduk. Bakar mısınız? Işıl ışıl. Efsane bir görsel. Peki poğaçaları nereye koyacağız acaba?
0: Hemen geliyorum. Hemen. Allah.

0: Anam sen gördüğümüzden etme ya Rabbi. Bakar mısın şunun?
1: Şunu bir keseyim, Serpil'in istediği bir şeydi bu. Haydi bakalım. Şuradan şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip kesiyorum. Şöyle. Şunun içini görelim mi hep birlikte? Bak. Bu nasıl bir şey? Harika. Kokusu ve ekranı görüntüsü şenlendi. Baksana Serpil.
0: Bak, gel geldim dur bakamam. Yakından bakayım, uzaktan bakmayı hiç sevmem.
1: Biliyorum. Ah. Bir, iki, üç. Bizim için keyifli yanı. Vallahi kusura
0: Hafif
1: bakmayın.
0: pekmez tadı, kızarmış cevizi.
1: Bu nasıl bir şey olmuş hocam?
0: Vallahi boş söylemem ben. Bak.
1: Bu arada şekeri iyi olmuş. Bu arada burada kap yok. Yok. Bu arada gerçekten sen versin Özlem Koya.
0: Ne istedim?
1: Poğaçaya koymamışız kap. Bakar mısınız ya? Bu kadar pratik ve bu kadar kolay yapabileceğiniz bir tarif.
0: Nermin şey söylemiyor şu an.
1: Neye?
0: Kurabiyemizin hamuru damağınızda böyle kadife gibi kalıyor.
1: Bir lokmayla olmadı ama o. Doymadı şu an.
0: Evet,
1: mutsuz şu an.
0: Şundan da bir tane. Bu biraz bu açılmış Nermin. Baksana çok şişmiş.
1: Bunu bir bölmek gerekiyor değil mi? Bir iç dokusunu gözlemleyelim değil mi? Ya ama var ya, bütün en
0: Bak öyle
1: güzel
0: öyle.
1: şeyler hep zararlı. Tuzsuz olmuş hamur. Çok tuzsuz.
0: Böyle de söylüyor işte. İyi o da.
1: İyi oldu. Ama bakar mısınız? Ponçik, siz tuzu koyun. Koymamışız. Tuzu böyle dengeleriz ama bak Serpiko. Bakın mı tuzsuz olmuş mu?
0: Allah'ım, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi merak etme ben onu.
1: Banmalık olmuş biliyor musun?
0: Yok, şimdi söndürüyorum bu açılmış iyicene. Onu ben neyle yiyeceğim biliyor
1: Ne
0: musun?
1: yiyeceğim?
0: Sana fikir. Bak
1: Söyle.
0: bekle.
1: Fikrine ihtiyacım var söyle.
0: Salatayla
1: Buyurun efendim. Muazzam. Gene bugün
0: göbükleyeceğim.
1: dilime dolandı muazzam.
0: Şey,
1: Bunu burada mı bırakacağız, alacak mıyız?
0: pilav onda kalacak muhtemelen. Pilavım bu arada çok güzel şişmiş, bulgurum açılmış.
1: Ve
0: Harika olmuş.
1: günün son tarifi çorbamız da yerini alsın. Bakayım Serpil'im. Oo.
0: Şimdi bu
1: Kaç
0: çorbayı
1: dakika var?
0: ben bunun nanesini
1: Hadi
0: falan
1: o
0: da doyurayım.
1: zaman gidelim yavaştan. Salatamızın görseli, ışıl ışıl parlayan görüntüsü, üzerindeki ezine peynirleriyle, aman aman aman dedirtecek görseliyle.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan...

0: Lafın iyiliği Etili Folif'ten. Yeni Etili Folif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Folif meyve bar.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
7: Yine ne söyleniyorsun H5?
6: Devrelerim şişti H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Şarj olmaya.
1: H5'i durdurabilirsen.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve

0: çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum.

0: bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Abi motor komple bitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hadi başlamalıyız.
8: Ooo!
7: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamanoz.
9: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya. H5'i
14: durdurabilirsen. Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
19: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
21: Evet efendim, ekranda sinyal yok, bilginiz olsun. Birbirinden lezzetli tariflerle devam ediyoruz. Şu an görmüş olduğunuz üzere.
22: Yemeklerimiz.
21: Aynen ya. Öyle anlatılacak hiçbir şey yok. Gerçekten şu an masayı yaşıyoruz. Ve bu güzel masayla birlikte sizlere harika bir görsel şölen sunuyoruz.
22: Sanki salatadalar şu an gibi hissettim.
21: Öyle mi hissettin? evet. Kurabiyemizle başlayalım bence yakın çekim. Işıl ışıl görüntüsüyle içindeki... birbirinden lezzetli malzemesiyle, tarçınıyla, ceviziyle, hurmasıyla ve elmasıyla birlikte bambaşka bir boyut. Hemen yan tarafta tavuktan bir tepsi kebabı olur mu? Bence çok da güzel olur. İçindeki o güzel eşsiz görüntüsü şu an ekranda. Ve kebap gibi de küçülmüyor tavuk olduğu için. Böyle bütün bir dilim şeklinde servis edebiliyorsunuz. Benim favorim yine Bitlis'in bu eşsiz ayran aşısı oldu. Hem soğuk tüketebilirsiniz hem de sıcak sıcak da tüketebilirsiniz. Kesinlikle. İçindeki kabağıyla, taze otlarıyla birlikte.
22: Karıştırmak istiyorum.
21: Ya Rabbim, ya Rabbim yani. Bakar mısınız efendim? Dumanı da üzerinde. Ve hemen yan tarafında efsane bir bulgur pilavımız var. Bulgur pilavımızın içerisinde köz patlıcanıyla, biberiyle, soğanıyla, sarımsağıyla, salçasıyla ve domatesiyle taşlanmış görseliyle şu an ekranda. Ve yıldız efendim, yıldız salatamız içerisindeki kuş kombazıyla yine çok lezzetli bir görsele dönüştü. Bir de örgü poğaçamız vardı. Örgüyü hiç bu kadar kolay ve bu kadar güzel yapmamıştınız. Bir tane şöyle kaldırıp gösterseniz Serpilko. Görüntüsü ne kadar zor yapılmış, emekli gözükse de gördünüz efendim, dakikalar içerisinde sizler için hazırladık. Ve gerçekten çok pratik bir tarif oldu. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. En güzel tariflerle, en lezzetli görsellerle yarın yine Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda size özel harika bir menüyle geleceğiz. Bir yere ayrılmayınız efendim. Biz sadece menümüzü toparlayıp geliyoruz.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun efendim.
1: Sıfyan, iyisin değil mi? Bak, kendini iyi hissetmiyorsan vazgeçebiliriz. Onlar girerler, biz döneriz.
2: Yok canım, niye dönelim şimdi?
3: Abla, hakikaten kötü olduysan eğer.
2: Hayır, kötü olmadım. Allah Allah, bakıyorum sadece yani, yok bir şey. Tamam, hadi tamam, siz gidin, biz geliyoruz şimdi, hadi. Abla. Ablacığım, niye kendini bu kadar zorlayacak bir işe kalkıştın? Naci seninle gurur duysun diye mi? Ha Gülben, gurur duysun diye. Tamam, şimdi kendini kötü hissedersen, miden kötü olursa hemen bana söylüyorsun, derhal kalkıyoruz. Onlar oturur, biz seni bırakırız gerekirse, tamam mı? Hiç kendini baskı altında hissetme sakın, lütfen bak.
4: Tamam, daha uçağa binmiyoruz Gülben, abartma.
2: Olsun, ben yine de senin yanındayım, korkma. Hadi canım.

0: Naci, soğan ye ne olursun. O şeydir, vitamindir, antibiyotik. Aa, o.
1: Bu çok tatlı. Değil mi?
2: Sevdiysen büyüğünü de söyleriz.
3: Nerivan, onu böyle elinle elinle. Bırak çatal bıçağı, bırak. Dürü de ye.
4: Nerivan.
2: Hakikaten ne o öyle kontes gibi be?
5: Mis gibi sıcacık.
0: Niye böyle?
5: Oo, gelmiş bak. Sıcacık gelmiş.
6: Güven bak bak, ısıta bak. Buralarda böyle özüne döner. Nasıl? Çok tatlı değil mi?
4: Evet, her şey yakışır ona, evet. Esat, elini sildin mi sen?
3: Temiz temiz sen, merak etme.
4: Emin misin?
0: Gülben, bu ne ya? Yam yam gibi. Yemin ederim insanın bir iştah bırakmaz bu. Evde de böyle mi?
4: Abla ya, normalde hiç böyle şeyler yapmıyor evde.
0: Ay, çatal bıçak kullanmayı biliyorum bari.
4: Aman abla be, iyi Allah Allah. Sanki Naci, şan söyleye.
0: Ay. Kelimeye bak, kelime. Yeni mi öğrendin? Kitap okudun galiba.
4: Ya işte. Şan söyle.
0: Allah Allah.
4: Bak, bak.
6: Abla. Bak, onlar yüksek ısıda pişiyorlar orada. O yüzden üstünde mikrop varsa biri mefta olmuştur artık. Rahat ol.
0: Öyle mi Vedat Milor? Ha, yemek turuna çıkardı bizi, anlatıyor. Çok biliyor ya.
6: Ya ben senin için söylüyorum. Rahat ol diye.
0: Rahatım ben.
6: E tamam, çok iyi o zaman.
0: İyi.
2: Safiye, ne bu surat böyle muşmula gibi? Hesabı düşünüyorsan korkma, ben var. Hesabın yarısını veririm.
0: Yok baba, düşünmüyorum. Yiyin siz bir güzel. Oh, afiyet olsun, her şeyden yiyin.
4: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Oh. Ay Allah kahretmesin. Yumuldu adam be.
4: Allah. Allah. Biz buradan sağ çıkabilecek miyiz?
0: Ağzından nefes al, burnundan alma Gülben. Ya sabır çek.
1: Abla, soğan da yiyorum bak. Sen demiştin ya.
0: Ye ye. Bir o kaldı yemediğin, ye. Evde kal.
4: Midem kalktı.
0: Allah kahretmesin.

0: Ay vallahi ben de iyi alıştım ha. Böyle her gece her gece işime attınız beni.
1: Vallahi biz halimizden çok memnunuz. Sadece bir dahakine Neriman'ı da kapıp gelsen daha iyi olacak hatta.
2: Ben kapıp gelsem?
1: Neden?
2: Safiye Hanım bana çok güvenir. Kendisi eskiden kıvırcıkmış, sonradan düzelmiş.

0: Güzelmiş. Düzeldiyse tabii.
1: Dur bakayım. Çapak mı?
0: Ne çapak? Çapak mı? Gözümde çapak mı var? Çapak mı var?
1: Ben gönül gözünü diyorum sanki. Biraz çapaklanmışım.
0: Ay bakıyorum da Safiye'ye toz kondurmuyorsun.
1: O tozdan hoşlanmıyor, hassas.
2: Ya beni misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün size karşı çok mahcup oldum Yündüz. O yüzden çok teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. Sağ olun.
3: Hay aşk olsun ne demek? Bitti gitti. Bir imza kaldı geriye. O da halloldu mu? Tamamdır, birlikte yine kutlama yapacağız böyle inşallah.
4: Okşah Hanım.
3: Öyle ama kutlama yapmayalım mı yani? Başta böyle insan bir sudan çıkmış balığa dönüyor. Ama sonraki his. Ben çok iyi bilirim o hissi.
4: Neymiş?
3: Gurur. Mahkemede zorluk çıkarırsa adımı yazdır ha. Tanık olarak. Yazdır beni. Vallahi gelirim. Ağzıma geleni söylerim.
2: Sağ olun Okşan'ın.
3: Hanım dedi bana. Ayol ne hanımı? Kaderdaşız biz seninle. Okşan de bana ne olur. Namıkların Okşan.
1: Siz kaç yaşındasınız acaba?
3: Yani yuh. Böyle sorulur mu damdan düşer gibi?
2: Yok yok. Ben yaşımı hiç saklamam. 63 yaşındayım.
1: Esra sen.
0: Ne?
1: Sen yaş.
0: 30. Küsür.
1: İyi merak etme, ejderhalar uzun yaşarmış. Siz hiç denizde taş sektirdiniz mi?
2: Genç kızımda evet.
1: Başka sektiren?
4: Dedem bayılır. Küçükken bana da öğretmişti hatta değil mi dede?
0: Sen daha alakasız şeyler sorsana.
1: İnsanların rengi ne renk onu anlamaya çalışıyor. Mesela ejderhalar yeşil olur. Hocam. Penguen mi kuğu mu?
4: Kuğu.
1: Bilemediniz hocam, penguen olacaktı.
4: Nedenmiş pardon?
1: El ile tutuşan tek hayvan penguenmiş çünkü.
2: Ne tatlı çocuksun sen. Ne iş yapıyorsun?
1: Sevgi işçisiyim efendim ben. Mezarda emekli olacağım.
3: Sigortan var mı bari?
1: Hayatta hiçbir şeyin sigortası olmuyor. Amortisi oluyor anca.
3: Ay vallahi sen bu yaşa kadar iyi gelmişsin ha. Kaça kadar okudun?
1: Doktoram vardı, bıraktım.
0: Aa. Sahiden mi?
4: Niye bıraktın peki?
1: Halay çektiler kafamda 4 gün 4 gece. Bırakmak zorunda kaldım. Deli deme, yağmur kızıyor.
3: Halay dedi canım çekti. Ay şöyle bir dıttırı dıttırı olsa da müzik. Vallahi bir halay çeksek be.
4: Evlen de çekelim ya. Ben şahsen kendi adıma söz veriyorum. Senin düğünün olsa halay çekerim.
0: Ben de çekeceğim.
3: Hay bak bunlar benimle kafa buluyor ha. Sen evlen de senin düğünün de halay çekelim be biz.
1: Ben evleneyim, bizim düğünde çekelim.
0: Pilav. Ne kadar güzel Okşan. Tane tane.
4: Ya bayram abi nerede? Onu niye çağırmadık biz sahi?
3: Bayram bir dursun. O bir beklesin.
4: Ha.
3: Onun yolu var daha. O bir bekleyecek. Kimse kusura bakmasın. O beklesin.
4: Sürünecek desene sen şunu.
3: Hani onu demeyeyim dedim. Onu demeyeyim dedim.
1: Pilav güzel ama düğün pilavı gibi.

0: Ham bunlar iyice pişmiş midir? Çiğ falan değildir değil mi?
1: Abla hayır, hepsi gözümün önünde pişti. Mümkün değil çiğ olması.
2: Neriman, öyle yenmez o. Bırak onu. Hı. Ah, al bunu.
3: Ah, ah, ah, ah. Teşekkür ederim.
0: Ay, yine çıplak elleriyle verdi ya. Ne oldu bu çocuk, ıssız adaya mı düştü zamanında? Medeniyetten uzak mı yaşadı? Bu adanın seçkin ailesi değil mi?
3: Abla tamam ama.
1: Abla dürüm bu, dürüm. Başka türlü yenmez bu.
0: Yalnız Esat abi harika. Hı-hı. Muhteşem yani, yemelisiniz.
3: Hı hı, olur.
0: Öğüt veriyor.
1: Esat, annen nasıl oldu, daha iyi mi?
2: İyi iyi. Yani kararlı en azından. Bunca zaman nasıl fark etmedim ya? Ben en çok kendime kızıyorum.
1: Sen yatılı okudun. Hiç evde olmadın ki. Kızma kendine. Düzelecek her şey. Merak etme.
3: Sen normalde kıyameti koparırdın. Yakasına yapışırdın. Ne tuttu seni Esat'ın babasına karşı?
1: Hatalarımdan ders almaya çalışıyorum Gülmen.

0: Safiye. Sen hiçbir şey yemedin. Bari biraz ekmek yesen.
1: Abla. Nereye?
2: Ay tamam dur. Ustam şunu bir kullanabilir miyim?
3: Tabii ki.
2: Sağ olasın.

0: Ne yapıyor ki?
1: Isıtıyor ekmekleri, kızartıyor.
0: Doğrusu o. Sağ ol. Bravo abla. Böyle lezzetli oluyor, aklınızda olsun.
1: Safiye, hatırlıyor musun? Lisedeyken köfteciye gitmiştik, çok beğenmiştim. Bu da ona çok benziyor. Yani hemen hemen aynı gibi. Bir denesen, bir yesen.
0: Ben yani şimdi o zaman hayır yerim de.
1: Bir saniye Safiye. Geliyorum.
0: Sen ye, yemene bak.

0: Naci bu... O köfte gibi değil. Daha güzel.
1: Sen çok yaşadı ama... Sayende kursağımızdan iki lokma et geçti.
2: Güzel oldu ya. Ne zamandır gitmiyorduk seninle böyle bir yere. Ocak başına falan. Hatta en son ne zaman gittik ki? Dur bak.
3: Esra ile İnci vardı. Onu diyorsun değil mi?
2: Evet. Ya düşünmeden konuştum bir anda ya. Kusura bakma. Üzdüm seni.
3: Yok ya. Üzülmüş gibi bir halim var benim. Ne güzel bak 40 yılda bir ailece ziyafet çekiyoruz burada.
0: Hakikaten sen niye mutlusun bu kadar?
3: Niye mutlu olmayayım ki Gülben? Ablamla en son ne zaman dışarıda yemek yedik? Çocukken herhalde değil mi?
1: Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman.

0: Evet.
1: Şadi.
0: Şadi.
1: Aşın hiç.
0: Babam nasıl mutlu değil mi? Çok güzel sesin var.
2: Bak Safiye, işte bu. Hayat böyle hatırlatıyor bazen.
0: Neyi?
2: Mutluluğun ne kadar sade bir şey olduğunu. Mutluluğun nasıl mümkün olduğunu. Sonsuzluğu kovalamanın beyhudeliğini. Bak biz bitti sanacağız. Ama bu an kalacak. Hatırlanacak. Gülümsetecek.
0: Ay çok güzel bir gece bu. Değil mi? Yani böyle hiç bitmesin istiyorum ben. Sanki normal aileler gibi olduk.
1: Normal aileler yemekten sonra künefe yerler. Biz o mertebeye erişemedik henüz.
3: Aşk olsun ya Hikmet Baba. Sen iste söylerim ben sana ya.
4: Esat babamın şekeri olduğunu unutuyorsun galiba.
5: Hadi bakalım tamam şu ciğer yenmiyorsa kaldırılsın masadan. Hadi bakalım.
3: Hangi ciğeri? Yedik bitti her şey neredeyse hayatım. Gülben. Ne oldu? İyi misin hayatım?
5: Gerçekten midem çok kötü ya. Koca bir hayvan yediniz gözümün önünde yemin ediyorum.
3: Senin niye miden kötü oldu ki? Sen azıcık bir şey yemişsin. Allah Allah. Dur, bir soda söyleyeyim ben sana. Pardon. Bir soda alabilir miyiz?
6: Tabii ki.
5: Kokusu geliyor ya.
0: Evet. Süreniz başladı.
7: Üç kelime. Yabancı tamam.
8: Olur yok. Mümkün değil. Katiyen mi?
1: Zinhar.
7: Ya dede bir dur bir dakika.
0: Ayol Zinhar diye film ismi mi olur? Ay, süre doluyor.
7: Okşan abla dur atma daha yeni başladı süre.
9: Var var var daha süre.
7: Hiçbir zaman.
8: Ha, na mümkün bu. Sen de ben gibi mi?
0: Ha, aynen, aynen, aynen.
8: Asla. Ha.
7: Asla. Asla mı? Hı. Ne var? Kızım olmadan...

0: asla. Bırak.
1: Benim eve gitmem lazım.
2: Hayır, otur şuraya. Saçmalama, kazanıyoruz.
1: Siz oynayın, ben her türlü kaybedeceğim.

0: Yani sırık. Sen de amma taş kalpli çıktın ha.
1: Ben ne dedim ya şu anda? Ben bir şey demedim. Kendi dedi.
2: Ya o sana nazire yaptı. Sen de öyle işte asla falan deyince bozuldu.
3: Hay Allah. Çok mu aşık?
4: Öyle gibi.
3: Asla asla dememek lazım. Hayat bunu öğretiyor insana.
1: Ne yapayım ben şimdi? Gideyim yani, peşinden mi gideyim?
0: Ayol bir de soruyorsun durduğun kabahat. Allah Allah, ezdin geçtin çocuğu dümdüz ettin. Tam sırık.
1: Aa, Bayram.
5: Merhaba Esra Hanım.
1: Hayırdır?
5: Şey, Memduh Bey çağırmıştı da.
1: Ha, geç, geç içeri. Ha,
5: tamam, tamam. Çok pardon.
4: Gel Bayram, gel.
0: Allah Allah, benim niye haberim yok acaba? Hoş geldin.
5: Hoş buldum. Ne yapayım ben, oturayım.

0: Ege, sen Bayram abine bir çay koy bakayım.
1: Sağ ol.
2: Benim de haberim yoktu geleceğinden.
1: Vallahi benim de yoktu.
2: Kimin vardı?
1: Hocam.
2: Neyse. Neriman al şunu da herkes ellerini sürsün temiz temiz.
3: Bizim zamanımızda yemekten sonra bir kahve meyve filan ikram edilirdi. Burada bir ıslak mendille geçiştiriyorsunuz. Yok size bahşiş bahşiş.
4: Estağfurullah efendim, tabii ki ikram ederiz. Derhal meyve tava hazırlatıyorum.
2: Yok dur. Baba ne gerek var şimdi ha? Riske girmeye. Evimizde yaparız, ben sana yıkarım temiz temiz ya. Ama tabii yani eğer istiyorsanız canınız çektiyse tabii yiyin.
5: Ben de lütfen. Ben de.
2: Ay bir dakika canım, durun bir. Benim davetim bu. Getir çocuk sen bana onu. Getir gel. Sen açıver de sana zahmet. Parayı çıkaracağım ya ben şimdi. Tamam.

0: Al bakayım şunu. Şöyle. Sağ ol. Ha, bahşiş bekliyorsun sen. Tamam, dur, unuttuk onu, tamam.
1: Bahşişi de Esat hallediversin.
2: Olur, ben halledeyim onu da işte.
0: Yok yok, tamam, hallettim. Ah, hadi sağ ol.
2: Ama cidden olmadı böyle ya.
1: Üzülme oğlum, haftaya da sen ısmarlarsın.
2: Ismarlarım tabii.
0: Abla, bu çok güzel an oldu bizim için. Bir tanesi, bir tane. Hadi herkes şöyle bir gülümsesin, bir selfie çekeceğim. Ay, böyle zor olacak abi. Sen garsonlar rica etsen, o hepimizi böyle çekse.
3: Bakar mısın? Bizim bir fotoğrafımızı çeker misin?
0: Kocaman gülümseyin, tamam mı?

0: Ver bakayım, gözüm kapalı mı çıkmış? İyi, tamam. Okşan'a göstereceğim bunu. O gözlerimi beğeniyor.
1: Abi. Hı. Hani siz geçen sene hep birlikte Luna Park'a gitmiştiniz. Beni götürmemişlerdi de. Ben çok üzülmüştüm o zaman.
2: Üzülme Neriman, seni de götürürüz.
1: Ne zaman? Yani biz şimdi bir daha ne zaman hep birlikte böyle akşam dışarıya çıkarız ki? Oho! Keşke mesela bu akşam çıksak. Luna Park'a da gitsek.
3: Nasıl? Bugün şimdi mi?
0: Evet, ne var? Onu da Esat öder işte.
4: Üzerim tabii, ne olacak?
5: Gidin işte, Neriman o kadar heves etmiş. Yazık olur, sonra itinde kalır.
2: Bana uyar. Sizi bırakırız, sonra oradan devam ederiz.
3: Yok, gerek yok.
2: Taksiyle gidebilecek misiniz?
3: Biz de geliriz.
1: Anlamadım. Sen Luna Park'a mı geleceksin?
3: Ne var canım, Allah Allah. Çıkmışız o kadar dışarı, geliriz tabii. Yani sen de istersen tabii Naci. İster misin?
5: Ben isterim de Safiye, sen emin misin?
1: Uley be, canım ablam benim. Benim canım canım. Bir tane öpebilir miyim be abla?
3: Ay Neriman. Ay Allah. Islatmadan, ıslak ıslak yapma.
1: Tamam, kuru kuru.
3: Allah. Şimdi abla, bir oyuncaklar var. Nasıl biliyor musun? Üf.
6: Sanki her gün Luna Park'a gidiyor, yine başladın ha.
1: Orada da fotoğraf çekelim yani. Hepsine binelim, tamam mı?
3: Bak şimdi, bir tane oyuncak var orada böyle pit diye kanatları.
6: Bil, ben sus Allah aşkına. Hayatında kaç kere Luna Park gördün de.
3: İnanmıyor, gittim ya ben.
6: Ha, kültür turuna başladım. Ha.
3: Öyle diyorsun da acayip, göreceksin. Ben sana anlatırım.
6: Anlatırsın, tamam.
3: Çok iyi.

0: En son Luna Park'a geldiğimde torunumuz küçücüktü, biliyor musun Safiye? Sen daha önce hiç geldin mi?
1: Ay Naci, deli misin? Annem kıyameti koparırdı.
2: Niye, pis diye mi?
1: Mutlu oluruz diye.
3: Abla, hangisiyle başlamak istersin?
1: Ay bunlar çok yüksek ya. Sizin başınız dönmez mi, mideniz bulanmaz mı?
4: Abla bence o dildeş. Heh işte, atlı karıncaya binmelisin. Çok kolay, böyle basit, eğlenceli bir şey.
1: Ya hayır, ne atlı karıncası? Şuna binelim, dönme dolaba binelim. Değil mi baba, dönme dolaba binelim. Lütfen abla, hadi. Ay yok, siz ne istiyorsanız ona binin, beni karıştırmayın. Ben binemem bunlara.
5: Yani atıp tutuyordun, imkansız diye bir şey yoktur diyordun. Ne oldu? Al işte Naci. Sana olan aşkı da bir yere kadarmış demek ki.
3: Öyle mi abla gerçekten?
4: Çocuk gibi ısrar etmesene be.
1: Ya sus karşıma sen.
4: Ha? Abla bak bunu diyorum işte.
1: Ay tövbe estağfurullah.
4: Hayır korkma.

0: Naci. Naci düşmeyiz değil mi? Buna binip ölen var mıdır acaba?
1: Hiç olur mu öyle şey Sofya? Bak gayet emniyetli, yoksa insanlar çocuklarını falan bindirmez de bunu.
0: Ay millet çocuklarına neler yapıyor. Bana bak kurban olayım. Eğer kötü olursam hemen durdurursun değil mi? Söz ver.
1: Tamam Safiye, söz veriyorum tabii ki öyle.
0: Tamam. Ay. Korkarsam elini tutarım ha.
1: Korkmadan tutsan keşke.
0: Hayır öyle değil yani. Tutarım, sıkarım, suyunu çıkarım yani, ona göre.
1: İki elim de sana feda olsun Safiye. Safiye.
0: Ay. Ay.
1: Ama bak. Gözünü açman lazım. Öyle tadı çıkar bunu Safiye.
0: Naci. Ay Naci, ben çok fena oldum. Vallahi içim böyle bir havalanmaya başladı. Bir fena oldu.
1: Bak

0: Biz hani kuşlara özeniyorduk ya, bak işte biz de gökyüzündeyiz Safiye.
1: Bana bak, göğe bakalım falan deme şimdi, kurban olayım. Ay.
0: Nereye istersen oraya bakalım Safiye, nereye bakalım?
1: Ay Naci, tamam. Tamam, o zaman birbirimizin gözlerine bakalım.
0: Tamam.
1: Tamam. Düşmeyiz değil mi?
0: İzin vermem Safiye, merak etme.
1: Ben de izin vermem.

0: Ay, buralardan bakınca her şey böyle minicik görünüyor sanki, değil mi?
1: Öyle.
0: Geçen sene geldi aklıma. Ne kadar mutlu olmuştun. Ay, hayatımda böyle ilk defa biri bana sürpriz yapmıştı. Hem de hayalini bile kuramayacağım biri. Sen.
1: İnsanın içinden başka bir şey gelmiyor ki. Öyle hakkını veriyorsun sürprizlerin. Ya şu gözlerin Luna Park ışıkları gibi ışıldıyor. Biliyor musun?
0: O zaman benimle evlenir misin Esat?
1: Evlenirim.
0: Ya.
1: Sen benimle evlenir misin?
0: Ay şey, bir dakika. Şimdi şöyle. Biraz benim zaman vermen lazım biraz bana. Yani düşünmem lazım da benim şey yani.
1: Veremem.
0: Tamam. Evlenirim o zaman seninle.
1: Tamam, evlenelim o zaman.
0: Nasıl şaka yaptın?
1: Güzeldi.
0: Korktun?
2: Korktum.

0: oldu? Ne oldu Gülben?
1: Ne oldu abla?
0: Safiye abla. Abla.
1: İyi misin abla, ne oldu?
0: Dur bir dakika Gülben abla.
1: Başı döndü. Otur. Başı döndü. Otursun. Abla.
0: Safiye. Ne oldu? İyi misin Safiye? Safiye abi, çıkıyoruz buradan, eve gidiyoruz. Ne oldu birden? Çıkıp eve gidiyoruz.
1: Çıkalım, gidelim. Gidiyoruz değil mi?
0: Çıkıyoruz.
1: Gidelim.
0: Gidiyoruz, eve gidiyoruz.
1: Gidelim.
2: Her şey bitti mi şimdi?
1: Allah'ım.

0: Ne oldu? Korktun mu? Korku tüneli burası. Buradan çıkış yok. Sahi bir şey soracağım. Bu mu daha korkutucu? Yoksa oğlunun manyak karısı Gülben mi? Anlamadım. Hangisi dedim?
1: Cevap ver, hangisi dedim? Sen delirmişsin ya. Sen kafayı sıyırmışsın. Çıkar beni buradan.
0: Ben mi delirmişim? Onu da nereden çıkardın şimdi?
1: Ne istiyorsun benden?
0: Acılı mı, acısız mı?
1: Bak yapma.
0: Onu demiyorum. Kebabı diyorum. Acılı mı, acısız mı? Hangisi Adana'ydı?
1: Acılı olan.
0: Heh, acılı olan. Sen de Adanalısın. Acıyı seversin değil mi?
1: Acı çektirmeyi sevdiğin kesin ama. Defolup gideceksin buradan.
0: Duydun beni? İmzala bunu. İmzala. Burada yüklü bir nafaka var. Evler, mevler, yazlıklar. E tabii. Onca yıl senin gibi canavara katlandı. Olacak o kadar. Değil mi? Hadi. İmzala çabuk.
1: Kalemim yok.
0: Pardon. Anlatmışım. Al şunu. Al. Düzgün imzala, mürekkebe akmasın. Üstün başın batar sonra.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel.
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
12: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Abi, ne oluyor ya?
16: Açlık basıyor, bir şey yok.
15: Niye basıyor ki?
17: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
15: Nasıl duracak?
16: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
18: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
19: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
6: Hadi başamalız.
7: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Hasret bitiyor.
4: Doğrunun bulunması tarafındayız.
15: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
3: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
0: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
13: Çok korkunç bir ifade bu.
20: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
21: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
15: Çağlar Doğaltay cinayetinde... Taşlar yerinden oynadı.
22: Kendi babası öldürdü.
23: Neyi kapatacağım ya?
24: Bir sus vermeye çalışmamış.
25: Elimizde 3 ayrı DNA var.
26: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
27: Hızlıca bir fetika bir işlemleri yapılacak.
15: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
28: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Başkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmişin iyi bir
7: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Füsti.
10: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
1: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi bir
4: şeftali.
5: Budur.
4: Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XXL buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XXL ve XXL buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot Ice Break.
13: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
20: Karımın ve çocuğumun ölümüne ben sebep oldum.
21: Bilerek ve isteyerek mi?
20: Cani olduğumu düşünüyor. Ne bekliyordum ki zaten? Sıkıldı senden. Vaktinin olmasını bekliyor. Ben gideyim artık.
21: Tekrar görüşecek miyiz?
20: Tabii ki hayır. Beni sevmeyen birinden ne bekleyebilirim ki? Gülben'deki değişimi gözlerimle gördüm. Kısa zamanda büyük bir yol aldı.
21: Gülben çok azimli, çok cesur ve çok çabalıyor.
20: Haklısınız. Ben onun kadar cesur olamam. Ben başlasam da siz bırakırsınız beni. Hiçbir anlamı yok. Ben değişmeyeceğim.

0: Türkiye sen?
1: Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin. Evet, değişmeyeceksin.

0: Safiye.
1: Kalktın mı? Günaydın.
0: Günaydın. Uyuyamadın mı yine sen?
1: Yok.
0: Bu böyle nasıl böyle gidecek bu? Nereye kadar böyle gidecek?
1: Allah Allah. Naci nereden çıkarttın? Ben gayet güzel uyudum. Zaten ben az uyurum. Evde herkes bilir benim ne kadar az uyuduğumu. O yüzden erken kalkarım.
0: Safiye'm sen az uyumuyorsun. Sen hiç uyumuyorsun günlerdir.
1: Allah Allah. Nereden çıkardın Naci? Gayet uyudum ben. Uyumasam o kadar rüya görür müydüm?
0: Kötü rüyalar mı görüyorsun? O mu seni yatağından kaldıran?
1: Hah, bir rüyalarıma karışmadığın kalmıştı. Şimdi de onlara karışayım.
0: Safiye, daha lafın bitmedi. Nereye gidiyorsun?
1: Denizde yüzüyorduk Naci. Çok güzeldi rüyam. Sen de aynen böyle hep konuştuğun için sürekli su yutuyordun. O yüzden birazcık az mı konuşsan? Hah, birazcık.

0: Ay Gülben, Allah iyiliğini versin. Kahvaltı değil, sanat eseri vallahi.
1: Anneciğim, yemeğin önce göze sonra da mideye hitap etmesi lazım. Benim bir arkadaşım var. Yani çok yakın bir arkadaşım.

0: Yani biz bayağı bir yakınız yani, bayağıdır çok yakınız. Ve o kendi dünyaca ünlü bir şef. O söylemişti de bana, oradan biliyorum.
1: Ekmek kalmış mıydı?
0: Dünden kalan ekmek var da burada.
1: Ben ne oldu yavrum?
0: Bu küflenmiş, bozulmuş bu. Midem kalktı.
1: Yok yavrum, ekmek bir günde bozulmaz ki. Aa bak, mis gibi.
0: Aa, uzatma. Duymuyor musun? Kokuyu almıyor mu burnun? Hayır, sen anne onu poşetin içine koy da bir tane kuşlara verelim, yesinler. Ben bayramı arayacağım. Yeni bir ekmek isteyeceğim. Midem ayağa kalktı.

0: Kayda.
1: Olur, sağ ol.
0: Ceylo sen? Barkın, beni evine davet ettiğin için teşekkür ederim. Öbür türlü Ceylan'la görüşemeyecektim, biliyorsun malum. Benle baş başa görüşmek pek istemiyor, çekiniyor yani.
2: Barkıncığım, bana peynir koyar mısın?
0: Senin işler nasıl gidiyor? İhaleler, mihaleler falan. Ne bileyim, ne soruluyor ki holding sahibine?
3: Sen ne kadardır yalnızsın? En son ne zaman biri oldu hayatında?
2: 4 oldu mu?
1: 5 mi? Bilmem, unuttum.
3: Sana acilen birini bulmak lazım.
1: Yok, almayayım ben hiç.
3: Neden?
1: Yani çevremdeki ilişkileri gördükçe biraz soğudum. Yani bu kıskanmalar, gelgitler falan hiç uğraşamam. Zaten herkes manyadı. Bir de normalde bize gelmez.
2: Yani?
3: Ben çok normal birini tanıyorum aslında.
2: Aa, kimmiş o?
3: Esra.
2: Uzun olan.
3: Hı-hı, tanışmıştınız.
2: Hı-hı, Barkın.
1: İstemem, sağ ol. Hem önce sen kendini kurtar bu yalnızlıktan.
3: Ben yalnız değilim ki.
1: Ah, sevgili mi yaptın? Ne ara? Hiç haberimiz olmadı. Ceylan, senin haberin var mıydı bundan?
3: Sevgilim olsa da olmasa da yalnız değilim. Ceylo var.
1: Peki bunlar şeyin haberi var mı? Hmm, Ceylo'nun.
2: Ama ya. Gündüz kuşağı kadın programı gibisiniz. Sürekli birbirinize laf sokuyorsunuz.
1: Yani keşke babam burada olsaydı da benim yerime bu laf sokma işini o devralsaydı. Ben de kurtulurdum.
3: Sen de hiç fena değilsin, üzülme.
1: Ben şeyi çok merak ediyorum. Sen ilk başta ne yaptın, nasıl bir numara çektin de bu kızı kibar bir beyefendi olduğuna inandırdın?
3: İnandırmadım. Öyleyim zaten.
2: Yani sinirlenmediğinde evet öylesin. Gerçi bu arada eskisi gibisin. Ne olduysa keyfin pek yerinde.
3: Tek bir sebebi var.
1: Ne olur söyle.
3: Söylememe gerek yok. Bence buradaki herkes neden olduğunu biliyor.
2: Beni etkilemek için hiçbir şey yapmadı. Aksine ben yaptım mesela. Yani korkmuyormuşum gibi davrandım.
3: Nasıl? Korkmuş muydun?
2: Korkmuştum Han. Yani hem hiç tanımadığım biriyle kapalı alanda böyle kapalı kaldım. Hem de iş görüşmem vardı o gün. Geç kalacağım diye panik oldum.
1: Kapalı alan. Allah'ın sevgili kuluymuşsun bak. Karşına böyle birini çıkarmış.
3: Ben senin korktuğunu bilmiyordum.

0: Please hold the door.
1: Thanks.
2: Babacığım, beni şey, ben asansördeyim de çek. Baba. Çekmiyor. Çekmiyor tabii ki. Çekmez ki. Bir sapığımız eksikti.
1: Yok, ben de Türk'üm. O yüzden güldüm. Sapık değilim, merak etmeyin.
2: Pardon ya. Şey, ben öyle gülünce öyle, yani burada türlü türlü insan var ya şimdi. Yani az önce mesaj attım.

0: gitti adam bir suratıma küfür etti. Deliymiş ama yazık. Yani benim ne suçum var? Kusura bakmayın.
1: Yok haklısınız. Bu şehrin delisi çoktur.
0: Ben en çok beyaz peyniri özledim siz.
1: Ben de. Bir de ablam sanırım.
0: Ay! Ne oldu? Ne oldu? Biz durduk değil mi? Bir şey oldu. Ne oldu?
1: Merak etmeyin, düzelir şimdi.
0: Yok şey, yardıma bastınız mı?
1: Hı hı. İyi misiniz?
0: Ben iyiyim. Bir iş görüşmem vardı da ona geç kalmayayım istedim ben.
1: Kaçıncı katta iş görüşmeniz?
0: 18.
1: Bir arayın isterseniz.
0: Hayır, telefonum çekmiyor. Sizin çekiyor mu telefonunuz? Çekmiyor. O zaman şey, buradan duymazlarsa biz kimseyi arayamayacağız. Yardıma da gelemeyecekler değil mi?
1: Endişelenmeyin. Burada tehlikeli bir durum olmaz. Birazdan düzelir bence. Siz burada yaşıyorsunuz herhalde. İş görüşmesine geldiğinize göre.
0: Kaç dakika oldu? Ya evet, burada yaşıyorum. Şey, kaç dakika oldu?
1: Yarım dakika olmadı daha.
0: Peki mesela hani duymadılar ya bizi. Yardıma da gelemediler. Buranın havası bize kaç dakika yeter?
1: En az 6 saat okuduğum kadarıyla.
0: O kadar kalmayız ya. Ha?
1: Keşke kalsak. Benim de buradan sonra bir toplantım var da. Ya bana da tatil olur, o yüzden dedim.
0: Değişik bir tatil anlayışınız varmış.
1: Pek yapmadığım için bilmiyorumdur.
0: Neden?
1: Çok çalışıyorum çünkü.
0: Hafta sonları?
1: Bir pazarım boş. Onda da yürüyorum sadece.
0: Arkadaşlarla partilemek falan, o da mı yok?
1: Pek arkadaşım yok.

0: Yer misin?
1: Nedir o?
0: Badem, kaju.
1: Aslında alerjim var ama ben senin için bir tane yiyeyim. Şaka yapıyorum ya.
0: Ne kadar şakacı bir insansınız. Yani bu kadar şakacı bir insanın niye acaba hiç arkadaşı olmaz?
1: Yalnızlık iyidir.
0: Neden?
1: Güvenmek zor. Güvensen bile yine de yalnızsın.
0: Bence karar vermeniz lazım. Yani şakacı mısınız yoksa depresyonda mısınız? Bayağı ikisi farklı çünkü.
1: İlk defa duymuyorum bunu. Çözmeye değer diyene de daha önce rastlamadım. Heh, çok şükür. Ben burada iniyorum. Çok memnun oldum. İsminiz neydi?
0: Ceylan, sizin?
1: Jerry, I'm coming. Memnun oldum, hoşça kalın.
0: İsminizi söylemediniz ki. İsmini söylemedi ya. Handaren oğlu.

0: Yani yalnızlık tiradıyla mı tavladın bu kızı? Bir de Aragüler'le.
1: Ya hayır ya, onlarla falan etkilemedi yani. Sonradan oldu bizim aramızda, değil mi, ne olduysa?
2: Nasıl, yalan söyleme, her şey o gün başladı.
1: Ya hayır, orada başlamadı. Sen o ajandaya düşürmeseydin, ben adresini bulup seninle iletişime geçmeseydim, hiçbir şey olmayabilirdi.
2: Belki de defteri bilerek düşürmüşümdür.
1: Yok canım, bilerek düşürmemişsindir. Bilerek düşür... Gerçekten mi ya?
2: Beni arayacağından emindim.
1: Nereden emindin?
2: Çünkü çok iyi bir insan olduğunu anlamıştım.
0: Ceylo, sen geç kalma istersen. Model çocuğa bir demiştin, kapıda kalmasın çocuk.
1: Daha hazırlanacağım.
2: Hangi çocuk?
1: İtalyan bir tane manken çekeceğim ben bugün. Onu diyor.
2: Manken mi?
1: Aynı zamanda galiba müzisyenmiş.
2: Tamam. Ben bırakayım seni, gecikme.
1: Hiç gerek yok.

0: O Etiler trafiğine sokmam ben seni. Metroya atlayıp gideceğim. Ben gidiyorum. İkiniz dövüşmüyorsunuz değil mi?
1: Görüşürüz.
2: Görüşürüz Ceylo.
3: Espresso içer misin?
4: Yok, sağ ol.
3: Pek sevmem. Ceylan da çok sever.
1: Yalnız bak, Mehmetcan, bu yeni gelen peynir çok iyiymiş. Söyleyelim de nereden söylesek onlar getirsinler.
5: Değişmedi ki hayatım. Hep aynısından gidip alıyorum ben.
1: Değişmiş. Bu aynısı değil, bu bambaşka bir şey. Yemedin ki, bilmiyorsun ki. Uf, reçel bu kadar iyi ki. Bak, kıvamına bak. Ne oldu? Reçel mi bulaşmış ağzıma, o yüzden böyle bakıyorsunuz?
5: Yok yok, ondan değil. Ne bileyim yani, sen böyle hani iştahla yemezsin ya normalde, ondan.
1: Çok yiyorum diyorsun yani. Kilo alırım diye mi diyorsun?
5: Yok hayatım, ondan değil. Bilmiyorum, sen böyle karıştırmayı sevmezsin ya, şaşırdım işte.
1: Başka. Kahvaltı o kadar iyi ki. Ama sen Recep'den ötürü diyorsun.
5: Yok yok.
1: Vallahi getirdim.
5: Yok aşkım, vallahi yemeyeceğim ben. Teşekkür ederim.
1: Bak ya sen, yemeyeceğim sen diyor. Getir peyniri.
5: Sen ye aşkım, ben yemeyeceğim.
1: Ben yerim zaten. O kadar iyi bir reçel ki. Yani Şenur annem muhteşem bir reçel yapmış. Reçel değil ki bu, pasta ya. Pasta bak. Çok iyi ya. Vallahi alın mı? Pasta bak kıvamı. Çok iyi ya.

Ay Allah'ım ya, of baba ya. 50 kere söyledim sana yani ortaya koyma şunu diye. Mürekkebi bulaşacak her yere. Koy götür odana yani.

Gerçek değil bu. Gerçek değil, görmüyorum böyle bir şey. Gerçek değil, yok orada öyle bir şey. Yeter ya! Yeter! Yeter artık! Yeter!

0: Ah kızım, iyi misin? Allah anne, midem çok fena. Niye böyle oldu ya? Çok mu yedim ki ben? Ha? Çok yedim. Çok yedim tabii. Hiç uyarmıyorsun da yedin diye valla. Çok fena oldum. Acaba anne, acaba... Acaba o yediğim ekmekle mi bozuk çıktı? Hı?
1: Yok yok, bence ondan değildir yavrum. Kaç gündür böylesin sen? Başka bir şey bu.
0: Kaç gündür böyleyim? Ne? Eyvah! Eyvahlar olsun, bir şey mi, kötü bir şey mi sence? Ben, yani bu ciddi bir şey midir ki? Ben bayağıdır bir böyle miyim?
1: Dur dur, sakin ol. Hastalık falan değil bu. Yani kaç gündür demeyeyim demeyeyim diyorum ama...
0: Neyi? Neyi demeyeyim demeyeyim diyorsun Şenur anne? Ay ben vallahi üzülmeyeyim diye mi söylemiyorsun ki bana? Neyi kaç gündür bir şey demeyeyim? Neyi?
1: Gülben, sen hamile olmayasın.
0: Hamile mi? Aa, olabilir mi ki? Öyle olur mu?

0: Ay şey, aa, olur mu ki? Olur mu ki acaba ki?
1: İstersen bir test yapıp öğrenebiliriz.
0: Test mi? Şey, şu eczaneye hani gidiyorsun da eczanede üzerine şey yapmak zorunda kalan anlamdan mı?
1: İstersen kan tahlili de yaptırabiliriz. Hem o daha kesin.
0: Yok, o hiç olmaz. O daha fena. Ben ikisini de istemem ben.
1: Ama Gülbenciğim, bilmek istemez misin?
0: Yani isterim.
1: O zaman birinden birini seçmemiz lazım, değil mi?
0: Şey, başka bir yol yok mu ya şey Nurhan'la bunun? Ya. Ay, hiç yok. O zaman şey, tamam yani. Şu eczanedekini siz yapalım o zaman mı?
1: İyi peki. Hadi gidip alalım o zaman ha.
0: Şey Nurhan'la yalnız Esat'a şimdi söylemeyelim. Yani belki de değilsem o üzülmesin şimdi, olur mu?
1: Tamam ya, tamam, sen hiç merak etme.

Hani değişecektin? Deniyorum. Buradan pek öyle durmuyor. Ama sen de haklısın. Bu adamla hiçbir kadını yalnız bırakmamak lazım. Ne olur ne olmaz.

0: please hold the door?
1: Thanks.
2: Takip etmeye de başladın. Bayağıdır yapmıyordun.
0: Bağımlısın sen. Hastasısın böyle manyakça işlerin. Bu çöp. O adama yaptıkların. Hoşuna gitti mi adamı korkutmak? Güçlü hissettin mi kendini ha? Aynı buradaki gibi. Her şey senin kontrolün altında. Başka yolu yok.
1: Gülben'i korumak için yaptım ben.
0: İtiraf et. Hoşuna gittiği için yaptın.
1: Hayır.
0: Hani deneyecektin değişmeyi?
1: Deniyorum.
0: Niye doktoru bıraktın o zaman?
1: Kendim iyileşeceğim ben. Affedeceğim kendimi. Bitecek her şey. İyi olacağım.
0: Kendini mi affedeceksin sen? He? Kendini mi affedeceksin? Affedecekmiş kendini. Bekle edeceksin.
1: Kes sesini, kes.
0: Ne oldu? Kızdın mı? Beni de kaçırsana. Kazan dairesine kapat beni. Yok yok. Odamıza kitlesen beni en iyisi. Ha? Ya da dur. Daha iyisi sen çöpe at beni, çöpe.
1: Sus. Sus artık, sus. Sus. Sus.

0: Benden intikam almak için yapıyorsun değil mi? Ha? Seni buraya kapattım diye. Ha? Mutluyum. Mutluyum çünkü.
1: Benim yapmama gerek yok. Kader bu. Senin kara lanetin.
0: Hayır değil. Ben laneti falan değilim, tamam mı? Senin saçmalamana, senin uydurman.
1: İstediğin kadar kandır kendini. Sen lanetlisin. Başkalarına da bulaştırıyorsun bu laneti.
0: Değilim. Değilim.
1: Senin yüzünden acı çekerek ölecek hepsi.
0: Değilim. Ölmeyecek. Hiçbir şey olmayacak ona, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey yapamayacaksın sen. Sen öleceksin, defol git. Yeter. Yeter.
1: İçten içe sen de biliyorsun, sen de. Boş bir umuda tutunuyorsun. Ama ben sana gerçekleri hatırlatıyorum. Önce Naci ölecek. Sonra diğerleri.
0: Ölmeyecek.
1: Yapayalnız kalacak.
0: Kalmayacağım.
1: Tek başına.
0: Kalmayacağım dedim, kalmayacağım.
1: Toprak olup gidecek hep.
0: Hayır. Ölmeyecek. Sen çürüyeceksin, tamam mı? Sen çürüyeceksin. Sen öleceksin. Sen öleceksin. Ben mutlu olacağım. Ben çok mutlu olacağım. Sen öleceksin.
1: Yazık. Nasıl da kandırıyorsun kendini.
0: Kandırmıyorum.
1: Ama senin de umudun yok, biliyorsun. Boşuna kandırma kendini.
0: Mutlu olacağım.
1: Naci ölecek.
0: Ölmeyecek. Ölmeyecek. Naci ölmeyecek. Naci ölmeyecek. Naci ölmeyecek, tamam mı? Defol git. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Seni öldüreceğim. Yeter. Yeter.
1: Yeter.
0: Yeter. Yeter.

Devant guette. Devant guette. Quand on tient sa nef. Devant. Devant. Quand on tient devant guette. Devant. Devant guette. Ouais. Yok. Devant guette. Gitti. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Gidecek. Gidecek. Gidecek. Gidecek.

olup gideceksin. Yoksun sen. Yoksun bu evde, benim bu ev. Ben varım. Ben kurtulacağım. Defolup gideceksin. Defolup gideceksin. Yoksun sen. Yoksun burada. Ben varım. Ben varım. Ben varım burada, sen yoksun. Ben senin gibi yalnız ölmeyeceğim. Yalnız ölmeyeceğim. Ben senin gibi yalnız ölmeyeceğim. Benim yanımda birileri olacak. Senin gibi çürümeyeceğim.

0: Hocam, sizin icap şerim icap. Sen ölünce herkes sevindi be. Oh be dedik. Oh, dünya varmış be. Hayatımın en mutlu günüydü. Kurtulduk dedik senden. Kurtulduk dedik senden. Kurtulduk.
1: Kurtulduk.
0: Kurtulduk. Yine kurtulacağım. Yine kurtulacağım.

0: Çok zor bir şeymiş bu Şenur anne ya. Asıl zor kısım şimdi başlıyor. Beklemek. Ne kadar bekleyeceğiz?
1: Birkaç dakika herhalde. Benim gelinlerinki o kadar sürmüştü.
0: Anladım, anladım. Şunu bir şey, peçeteyi şuraya serer misin Şenur anne? Ben bunu böyle koyamam da.
1: Şöyle?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şöyle bir koyalım.
1: İyi misin?
0: Bilmiyorum.
1: Korkuyorsun değil mi? Ya hamileysem diyorsun korkuyorsun. Ya hamile değilsem diyorsun yine korkuyorsun.
0: Nasıl anladın?
1: Ben 4 tane çocuk doğurdum Gülbenciğim. Hepsini yaşadım.
0: Korkma. Hepsi geçecek.

0: Yeter! Yeter! Yeter! Yeter! Defol! Yeter! Yeter, defol git! Defol git! Defol! Defol! Defol git! Atacağım! Yok edeceğim seni! Hala buradayım Safiye. Benden kurtulamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü ben senim. Biz biriz.
1: Değiliz. Bir falan değiliz. Değilsin, ben değilsin, sen şeytansın. Defol git. Git defol git kendi çöplüğüne. Defol. Defol dedim sana. Defol dedim, bakma bana! Defol!
0: Ne yapıyorsun?
1: Defol!
0: Ya.
1: Bakma bana!
0: Ne yapıyorsun?
1: Bırak beni!
0: Bırak!
1: Defol!
0: Ne yapıyorsun?
1: Kurtulacağım! Kurtulacağım!
0: Yine gel!
1: Bakma bana!
0: Safiye!
1: Bakma bana benim evimden Safiye!
0: Kurtulacağım senden!
1: Safiye ne yapıyorsun?
0: Kurtulacağım!
1: Safiye
0: kendi çöplüğünde gel!
1: Safiye!
0: Kendi çöplüğünde gel!
1: İmdat! İmdat! Kurtulacağım! İmdat!
0: Kurtulacağım! Kurtulacağım!

0: Aa, yok burada bir şey. Yok. Yapamadım mı acaba ben bunu?
1: Yok canım, biraz daha bekleyelim.
0: Aa, ablam değil mi bu?
1: Yine bir şey oldu.
0: Abla! Abla!

0: Defol!
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
12: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
13: Hadi başamalız.
14: Oo.
13: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
15: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
18: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
3: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
2: Sinan Engin.
4: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldik.
2: Ahmet Çakar.
5: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
2: Evet. Abdülkerim Durmaz.
6: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
2: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmişin iyi püskü
7: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
12: Hesap.
11: Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
13: Hesap kurdu.
14: Ha! Maydanoz.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

Havalimanlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Yolda Leistik.
1: Sana alkış yok, ancak finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
13: Yasal dedim yeter artık, dur. Yasal dedim sana.
14: Dur bırak beni, ne olursun.
13: Ben ne yaptım sana, bırak. Bırak yasal. Bana bak, öldürürüm seni. Seni öldürmem. Abla!
15: Safiye! Safiye, ne yaptın sen? Ne yaptın?

Babam değil, babam değil. Annem o benim. Annem o benim. Annem o. Annem o.

0: Çünkü ben senim. Çünkü ben senim. Çünkü biz biriz. Biz biriz.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak,

0: Savcı hanım, bir adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Konu neymiş?
0: Sizden başkasını anlatmazmış.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
2: Savcı hanım, beni öldürecekler.
1: Sakin olun. Buyurun oturun. Kim öldürecek sizi?
2: Mete Bey.
1: Neden öldürmek istiyor sizi?
2: Hakkında çok şey biliyorum. Her şeyi size anlatabilirim. Beni koruyabilirseniz her şeyi anlatabilirim size.
1: Sen kimsin?
2: Ben Mete Bey'in kasasıyım.

0: Rezil olduk Çakır, bittik.
1: Ziya kaseti başka bir yere mi vermiş?
0: Ne Ziya, ne kaseti? Bizim hemşerilerin mekanlarını basmış polisler.
1: İlk kez mi baskın yiyorlar? Ne olmuş yani?
0: Polis herkese seni ihbar ettiğini söylüyormuş.
1: Kim yapar bu?

0: Mete Bey iyi günler. Yine size bir işim düştü.
1: Söyle koçum. Çocuklara söylerim, ilgilenirler. Gözlerinden öpüyorum.
2: Efendim, Öztürk savcıya gitmiş, koruma istemiş.
1: O ne demek?
2: Abi keşke görüşseydiniz. Karayanına gitmiş, bir şeyler söylemiş. Tırsmıştı bayağı.
1: Sen nasıl söylemiyorsun bana bunu?
2: Efendim, özür dilerim. Siz şey yapınca...
1: Kes, kes! Çabuk gidin. Emniyetteyse oradan kaçırın. Savcılıktaysa oradan. Evindeyse oradan. O öldürülürse ben biterim.
2: Emredersiniz efendim.
3: Şu noktada çapraz ateşe alacağız. Efendim. Anlaşıldı. Plan değişti. İşi siz bitireceksiniz. Benim başka işim var.
4: Ailemden kaçmak için bahane mi uyduruyorsun?
3: Kara adlı ajanın yerini öğrendim. Siz işinizi bitirip dediğim yere gelin. Çok büyük eylem yapacağız.
5: Ekibin başı Baran. Eylemi yaptıran oymuş. Bundan sonra ben seni arayınca telefonuma cevap vereceksin Abdüley.
0: Abi ben ne bileyim, sen yattığın yerden iş bitiriyorsun.
5: Ben sizin gibi boş beleş gezmem. Yatmam, uyumam Abdüley.
6: Memati haklı Abdüley. Bak adamın istihbaratı çalışıyor. Sen bir adamı bulamadın.
0: Zaza'ya sorsaydık, madem böyle bir ağalık yaptı, bizim adamı da verirdi.
6: Onu örgüt bilmiyor Abdüley. Şahmeran'ın özel hücreleri var. Büyük ya da önemli eylemler için oluşturduğu. Bu hücreye yine başkana ulaşmadan yok etmemiz lazım. Yoksa kan gövdeyi götürecek.
5: Aynı ekip değil diyorsun o zaman yenge Eskan.
6: İnci ile Tuğrul'a eylemi yaptıran kesin Mete.
5: Zaza derinciler dedi. Mete demedi usta. Adamları yakalarsanız Mete mi değil mi öğreniriz.
6: Memati, hadi kalk gel, sen dava almış olursun. Abdüley falan beceremez, canım sıkılır sonra.
5: Bu seferlik şans verelim usta. Abdüley, sıkışırsan, yapamayacaksan falan çekinme ara. Telefon yanımda. Ambulans da gelir, sıkar dönerim. Hadi hadi.

0: Polis kardeş, müsait misiniz? Bu saatte sizi arayayım ama adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum. Yapmazsam hasta oluyorum ha. De. Ben Pisan Çakır. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttunuz.
1: Ulan Zaza. Seninle işimiz yarım kalmıştı. İyi kendini bana hatırlattın.
0: Kardeş, var mı kalemi kağıdın? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü çalay.

0: Oo Öztürk'üm. Madem yolculuk var, bavulunu hazırlamışsın. Ben de seni bir uğurlayayım dedim.
1: Abi. Öztürk Bey. Öztürk Bey. Öztürk Bey.
0: Tamam, iki dakikaya oradayım.

0: Ellerini kaldır.
1: Sakin olun arkadaşlar. Ceketimin cebinde kimliğim var.
0: Kıpırdama.
1: Sakin.
0: İndirin.

Şimdi size Baran'ı soracağım. İlk kim cevap verirse onu yaşatacağım. Diğerleri ölecek.

0: Ben size düşünmek için değil, konuşmak için zaman tanıdım.
1: İş bitince buluşacaktık. Beni yaşatırsanız sizi oraya götürürüm.
0: Çözüm.

0: Savcı bey, müsait misiniz?
1: Buyurun.
0: Savcı bey, doktorların muayenesinden sonra İnce'nin gözetim altında tutulmasına gerek yok denmiş.
1: Evet.
0: Savcı bey, bizzat ben şahidim İnce'nin ne kadar rahatsız olduğuna. Doktor arkadaşımı evine götürdüm. Acil tedavi olması lazım dedi.
1: Leyla Hanım, arkadaşınıza söyleyin vesayet davası açsın. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Polat Alemdar'la soruşturmaya devam edeceğiz. Fekki kabirden sonra zaten iş meydana çıkar.
0: Ben sizden hukuki bir şey rica etmiyorum. Etmem de. Ama insani bir durum söz konusu. Zavallı kadın rahatsız. Ve birilerine alet olup kendince benden intikam alıyor.
1: Leyla Hanım, bu sizin özel hayatınız. Bir arkadaşınız olarak bu işten sizin zararlı çıkmanızı istemem. Ama benden çok sizin gayret etmeniz ve bu işe karışmamanız gerekir.

0: Polat Alemdar. Evlat acısı geçer mi? Bu acı bir gün diner mi?
1: Dinmez Kara. Senin eskiden bir oğlun vardı. Artık bir oğlun, bir de çilem var.
0: Bekleselerdi, ben gelecektim. Beni öldürselerdi, benim bedelimi niye ödesin? Ben ne yaptıysam devletim, vatanım için yaptım. Hiç kin tutmadım. Bir oğlum, bir çilem, bir de büyük bir kinim var. Bırak örgütün her adamını. Örgüte selam veren her adamın benden çekeceği var.
1: Örgüt değil Kara.
2: Abdülay.

0: Kimin iti bu?
1: Mete'nin. Örgütteki iti.
0: Korktun mu? Korkma. Korkmana gerek yok. Korkma. Ha? Korkma. Sen niye pis pis baktın benim oğluma? Ha? Niye pis pis baktın benim civanıma? Senin ne kötü gözlerin var öyle.

0: Ali.
1: Ara.
0: Yeter. Yeter. Bırak. Bırak. Bırakın. Bırak. Bırak. Bırak. Aman bırak.
2: Tamam, bırak. Bırak. Bırak. Bırak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsli şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsli şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Kadife Koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
2: Canlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
1: Sinan Engin.
3: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
1: Ahmet Çakar.
4: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
1: Evet. Abdülkerim Durmaz.
5: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
1: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
7: tak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları, bir bravo.

0: hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Sadece durunladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
9: Bakın

0: Kano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli...

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
10: Şeftali.
11: Budur.
10: Boş ver sen bu reklamı.
11: Kendi kereye bu tadı. İlk yudumda sen de söyle.
10: Füsti.
12: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
14: bakalım Getir. Obseso. Yeah. Silver Moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
23: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Alo.
1: Abi, adamımız geldi.
0: İyi. Aferin. Alo. Cahit. Cahit. Alo. Cahit, ses versene, bir şey mi var? Cevap versene.

0: şey var mı abi?
1: Kadının adresi sende var mı?
0: Şurası abi.

0: Abi Cahit'i nasıl bulacağız? Amcaoğlunu da öldürmüş.
1: Cahit burada olmadığına göre en azından sağ olduğunu biliyoruz.

0: Ben amca oğlumu bir senedir görmemişim.
1: Abi bu dergiyle adamlar arasında bir bağlantı mı var?
2: Umarım vardır Abdurrahim.

0: Nasıl olmuşum?
1: Güzel olmuşsun.
0: Beğenmedin sen.
1: Bu kez zorlama beni.
0: Nesrin'den sonra tavrın değişti senin.
1: Canımı sıkma Buket. Kavga edeceksen git kuaförünle, terzinle kavga et.
2: Efendim, bir sorunumuz var.
0: Yemeğe gidecektik, söz verdin ama.
1: Ne oldu?
2: Efendim, Aziz'leri almışlar.
1: Nasıl almışlar?
2: Öztürk vurulmuş. Gittiklerinde ağır yaralıymış. Koruma polisi...
1: Yeter, çık! Galiba...

0: Nihat, azizleri almışlar. Niye haber vermiyorsun? Haberin yoksa git öğren.
1: Gitmeyeceksek üstümü çıkarayım.
0: Ahmet!

0: Komiserim, biz gittiğimizde Öztürk Bey vurulmuş yatıyordu.
1: Sizin de işiniz vardı?
0: Bizi aradı, yardım istedi. Beni vuracaklar diyordu, gittik.
1: Kim vuracak dedi?
2: Kara.
1: Ne karası? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Arka kapıdan girip adamı götürmeye çalışmışsınız. Size emri kim verdi? Mete mi?
2: Biz olmasak ölecekti. Öztürk Mete Bey'in kardeşi gibidir. Niye öldürsün?
1: Adam savcıya gitmiş. Mete'den şikayetçi olmuş. Ne kardeşi?

0: komutan.
1: İyi değil efendim. Öztürk komutan. Azizleri alanlara da nüfuz edemem.
2: Kimin ekibi bunlar?
1: Zamanında tasfiye etmeye çalıştığınız ekip efendim.
0: Akıllarınca sizden intikam almaya çalışıyorlar.
2: Yok Nihat. Düğmeye yukarıdan basıldı. Beni içeri tıkmadan operasyonu bitirmeyecekler.

0: Dergiyi takip aldınız mı?
1: Çocukları yerleştirdim. Gireni çıkanı izliyorlar abi.
0: İstihbarata sordun mu?
1: Sordum abi. Ne dergiyle ne de yazanlarla ilgili şüpheli bir durum yok. Sen bir şey bulabildin mi?
0: Yok.

0: Abdül, ne var o dergide?
1: Bilmiyorum Erhat. Cahide alanlara ulaşacak bir ipucu olabileceğini düşünüyor abi.
0: Polat abi kafayı yiyecek dergiyle. Gel biz de bakıp yardım edelim.
1: Erhan, sen hayatında resimsiz bir şey okudun mu?

0: şu dergiye bakalım.
1: Savcı Hanım, biri Mete Bey'in koruması için tahsis edilen memur, diğeri uzun yıllardır yanında olan sadık bir adam.
2: Tabii konunun Mete ile olan ilişkisini inkar ediyorlar.
1: Evet Savcı Hanım.
2: Öztürk'ü onlar vurmadıysa kimin vurduğunu söylüyorlar?
1: Kara'nın vurduğunu söylüyorlar.
2: Öztürk Mete'nin kasasıydı. Kara ile ne ilgisi var?
1: Kara ya ölü ya kaçak. Suçlamak için ondan daha iyisi olamaz.
2: Mete'yi alın. Belki onun Kara hakkında bir bilgisi vardır.
1: Emredersiniz.
2: Ha bu arada Mete Bey emniyet kökenli diye ayrıcalıklı muamele yapmanızı istemiyorum. Bütün şüphelilere hangi prosedürü uyguluyorsanız ona da aynısını uygulayın.
3: Buranın nasılsın? İyiyim sağ ol. Sana bir işim düştü. Estağfurullah, ricam. Bir saate kadar acil Londra'ya uçmam lazım. Senin uçak müsait mi? Eyvallah. Gözlerinden öpüyorum.

0: Efendim, yurt dışına çıkarsanız suçlamaları kabul etmiş olursunuz aslında.
1: Suçsuz olduğumu ispatlayana kadar içeride çürütürler beni.
0: Efendim, tutuklanmanızı gerektirecek bir durum yok. Büyük ihtimalle ifadenizi alıp bırakacaklar.
1: Bana mı anlatıyorsun Nihat? İfadenizi alacağız derler, 30 sene yatarsın. Öztürk yaşarsa dönerim. Ölürse Türkiye'ye artık benim cesedim olur.

0: Efendim, polisler geldi. Ne yapalım?
1: Git oyala. Ben arkadan çıkarım.
2: Efendim, o zaman kendinizi bitirirsiniz. Evi sarmışlardır. O şekilde kameralara yakalanırsanız sizi ve sizi sevenleri çok üzerler.
1: Git konuş. Basın falan varsa uzaklaştır. Ben savcıya gidip bizzat teslim olacağım.
2: Kabul edeceklerini sanmıyorum ama bir deneyim.
1: Dene!
2: Komiserim, Mete Bey Savcı Hanım'a gidip ifadesini verir. Sizden anlayış bekliyorum.
3: Müdürüm, Savcı Hanım'ın açık talimatı var. Polis geldi.

0: Sizi akademide büyüklerinize saygı öğretmediler.
1: Efendim, kimseye ayrıcalıklı muamele yapmamayı sizlerden öğrendik.
0: Haddini aşıyorsun. Bunun hesabını çok ağır sorarım sana.
1: Ben görevimi yapıyorum.
0: Köpeklik yapıyorsun.
1: Götürün.

0: geliyor. Efendim, bir şey söyleyecek misiniz? Efendim.
1: Lütfen arkadaşlar, lütfen.

0: buyurun, kime bakmıştınız? Buranın sorumlusu kim? Randevunuz var mı?
1: Gerek var mı?
2: Ben geldiğiniz haber verin.
0: Gerek yok. Biz kendimiz haber veririz.
1: Hop birader, nereye?
0: Abdülhey, biz mi soru soracağız, bunlar mı bize soracak? Patron nerede?

0: Buyurun beyler.
1: Bu dergiyi kim çıkarıyor?
0: Ben çıkarıyorum.
1: İyi. Seninle biraz konuşalım. Siz bu dergiyi ne amaçla çıkarıyorsunuz?
0: Okursanız anlarsınız.
1: Ben okudum, anlıyorum da. Bu dergiye kim para verip alıyor, ben onu anladım.
0: Herkes sizin gibi. Ülkemizde okumaya meraklı, edebiyata meraklı çok insan var.
1: Yazar kadrosunu sen mi belirliyorsun?
0: Niye soruyorsunuz bunları? Biz sadece edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Politik değiliz.
1: Bana edebiyat yap. Müstiyar isimli yazan kaç adamım var?
0: Niye soruyorsun?
2: Benim edebiyatım zayıftır. Anlayabileceğim gibi tane tane cevap ver. Müstiyar isimle yazan kaç kişi var?
3: Bırak, ne yapıyorsunuz?
0: Üç yazarımız var, Müstiha ismiyle yazan.
1: Gerçek isimleri ne bunların?
0: Mehmet Çolaklı, Nihat Serdar.
1: Üçüncü?
0: Üçüncünün adını bilmiyorum. Yurt dışında yaşayan bir yazarımız. Yazılarını mail'le yolluyor.
1: Şahsen tanışmadın mı sen hiç?
0: Tanışmadım.
1: Tanışmadığın adamın yazısını niye koyuyorsun sen?
0: İyi yazıyor, biz de basıyoruz. Ne var bunda?
1: Adresini istiyorum.
0: Adresi bende yok.
1: Sen nasıl emekteydiniz? Adama telif de mi vermiyorsun?
0: İstemiyor, ödemiyorum.
1: Hadi de ben sıkıldım.
0: Dergini sağ.

0: hiç görmedim.
1: Nasıl ulaşıyorsun ihtiyacın olduğunu?
0: O bana ulaşmadıkça ben ona ulaşamam.

0: Sen neye inanıyorsun? Neyin üzerine emin edersin?
1: Çoluğum çocuğum var. Size ne söyleyeyim?
2: Abi madem bir şey bilmiyor, sıkayım kafasına.
1: Siz neye inanıyorsanız onun üzerine yemin ederim. Bilmiyorum.
0: Ona ait bütün yazıları çıkar.

0: Abi bunlarda bir şey yok.
1: Bazı yazıların altına dörtlük koymuş.
0: Ne var bunda? Şifre mi abi?
1: Olabilir. Diğerlerine bakıp doğrulayayım. Nevruz'da yapılan eylemin talimatını böyle vermiş.
0: Ne yapacağız abi?
1: Aşağıda basılan yeni sayım.
2: Evet, yarın çıkacak.
1: Yazısı var mı yine?
2: Yok, sürekli yazmaz. Arada bir gönderir.
1: Bu seferlik biz yazalım. Sütunu boş çıkmasın.

0: Bana bağlı hücreleri örgütleyebilmiyor. Şahmer Hanım'ı konuşturdu Polat Alemdar.
1: Öğrendi ya. Nasıl olsa öleceksin. Ne yapacaksın kimden öğrenmiş?
0: Çok ayıp. Güya racon bilen adamlarsınız. Kırayı kızı takip ediyorsunuz. Sizin yüzünüzden kadın öldürdük.
1: Sen nasıl uyandın benim takip ettiğime? Ben de onu merak ediyorum.
0: O kadını takip eden sen misin sanıyorsun? Ben kıskanç adamım.

0: Kelepçe taktılar. Mutlu oldunuz mu?
1: Olayı kişiselleştirmeyin.
0: Tamamen şahsımı itibarsızlaştırmak için yapılan bir operasyona alet oluyorsunuz. Nesini kişiselleştirmeyeyim?
1: Merak ettim. Kime alet oluyormuşum?
0: Polat Alemdar'a.
1: Demek siz Polat Alemdar'ı hiç tanımadınız. Polat size bir operasyon yapacak olsa burada olacağınızı zannetmiyorum.
2: Savcı hanım, ben Mete Bey'in avukatıyım.
1: Buyurun. Biz de sizi beklerken sohbet ediyorduk müvekkilinizle.

0: Ne var ilan?
1: Ağam, yazı işleri müdürleri korkuyor. Ben getirdim provaları.
0: Ne basıyorsanız basın ilanı.
1: Kenan Bey'in haberini koyacak mıyız?

0: Mete Bey'i mahkemeye sevk etmişler.
1: Tutuklanmış mı?
0: Sorgusu devam ediyor.
1: İçeri girerse haberi görmeyin. Serbest bırakırlarsa haberi yumuşatıp görün. Kusat'ın yanındaki adamın geldi mi?
0: Geldi efendim. Ben dışarıda görüşseydim iyiydi. Buraya gelmesi doğru olmadı.
1: Al içeri.
0: Emredersiniz. Emredersiniz.

0: Buyurun ağam.
1: Memati ile Pusat'ı öldüreceksin.
2: Bu bana yapılan bir komplodur. 15 yıl mücadele ettiğim devlet düşmanları aynı süre boyunca beni onları tıktığım yerde görmek istiyorlar. Cezaevinde. Bu komplo neticesinde tutuklanmam şahsım için hiç önemli değil. Çünkü bunun alçak bir komplo olduğunu biliyorum. Ancak devletin manevi şahsiyeti yıpranacaktır. İşte buna dayanamam.
3: Avukat Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
4: Müvekkilimin tutuklanmasını gerektiren bir durum yoktur. Salıverilmesini talep ederiz. Eğer tutuklanma talebi düşünülecekse kefaret takdir edilmesini istiyorum.
3: Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak CMK'nın 100. maddesinin 2. ve 3. fıkraları ile 101. maddesi uyarınca şüpheli Mete Ağır'ın tutuklanmasına

0: Saati Bey müsait değil.
1: Hani bana aşkın öldüğünü iddia etmiştin, dedi Melek. Bunu duyduğu an...
2: Kapıda Dingo'nun ahırı mı yazıyor desem, Türkçe okumayı bilmezsin. Yine ne oldu lan?
3: Kenan'ı sen öldürdün değil mi? Öldürüp bir çukura attın, onu da kapatamadın.
2: Toprak bile kabul etmemişse ben ne yapayım?
3: Bacımı almak için nişanlısını öldüren kardeş. Seni hangi toprak alacak?
2: Senin ağzın vidaları gevşemiş. Ben tamir etmem. Kafanı koparır atarım, rahat ederim.
3: Kalk kopar lan. Lan dua et yataktasın. Şimdi sıkmıştım sana.
2: Sık lan.
1: Sat.
3: Karışma lan sen.
2: Kiminle konuşuyorsun lan sen it?
1: Durun. Ben öldürdüm.
2: Kes sesini Selvi.
3: Ne?
1: Bana tecavüz etmeye kalk. Doktor çağırın. Yeniden serum taksınlar.
4: Emredersiniz efendim.

0: Baba, bir tane Karadenizli kalmadı elinde sigara olan. Hepsi de fırsatı muhbir biliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Senin nasıl bir kafan var?
1: Çok tabi müracaat etti. Allah'ın seversen bu kafana çap, içine baka. Hele Allah bunun içine ne koymuştu ya? Allah'ı sevin. O da beni sevin. Size ne oğlum diye. Hangi usta sırrını vermiş ki Allah da size vere?
0: Yine ihbarları devam mı?
1: Başkasının namı hesabına bile olsa ihbar sen. Şimdi bizim pisata adamları diklenmiş ya. Böyle büyük bir baba. Ona tiklenenin boynuzunu kırar, kulağını keser.
2: Oh, çok şükür. Aksiyon var. Yaşasın, yaşasın. Aksiyon var, yaşasın.

0: Niye söylemiyorsunuz kardeşim?
1: Ulan çocuğa sır verecek kadar cahil miyim?
0: Bari bugün sus. Herifi nasıl gömdüysen.
2: Fırsat yeter, ne olursun ya.
0: Bir şey demedik, tamam. Kusura bakmayın. Birden duyunca başka şekil zannettim.
1: Sen artık o kafanı kullanma. Zannetme, düşünme. Çünkü ne yapsan yanlış yapıyorsun. Bacına dua et. Seni o it arkadaşının yanına gömmedim.
2: Memati, ne olursunuz ya. Hiç mi bana acımıyorsunuz? Buldularsa buldular. Gerekirse gider söylerim. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti derim.
0: Kimseye böyle bir şey demeyeceksin. Birisi soracaksa Kenan'ı, gelecek bana soracak.
1: Yaşar kim lan? Ne konuşuyorsunuz siz? Ben öldüm mü ki?

0: mesele benim meselem. Sağda solda geziyorsun pusat efendi.
1: Yanlış adamlarla yanlış işler yapıyorsun.
0: Beyhude yere kendini yaşara maşara bitirtme.
1: Bir de senin canın için kan almak zorunda kalmayayım.

0: Müjdemi isterim.
1: İnan o kadar çok müjdeli bir şey duymaya ihtiyacım var ki.
0: O zaman telefonda söyleyeyim, madem duymaya ihtiyacım var. Beni görme.
1: Gülüm, canım çok sıkkın. Beni çekecek halin varsa olur.
0: O zaman telefonda söyleyeyim de yüzün gülsün. Ben gelince birlikte kahkaha atarız. Mete bir daha çıkmamak üzere cezaevine girdi.
1: Sen ciddi misin?
0: Hiç olmadığım kadar.
1: Tamam, yüz yüze konuşalım detaylı.
0: Sevinmedin mi?
1: Seni görünce sevinirim. Nerede buluşalım?
0: Tamam, geliyorum. Çetin, çıkıyorum. Bir kere daha söylemene gerek yok.
2: Savcı Hanım, Yaşar Katırcı'nın oğlunu duydunuz mu?
0: Ne olmuş Yaşar'ın oğluna?
2: Cesedini bulmuşlar.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata dans.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Hadi başamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkesi benden...

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yıkık
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde pirinç sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Armut koltukta Storm viraj alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Müjdemi isterim.
3: İnan o kadar çok müjdeli bir şey duymaya ihtiyacım var ki.
2: O zaman telefonda söyleyeyim madem duymaya ihtiyacım var. Beni görme.
3: Gülüm canım çok sıkkın. Beni çekecek halin varsa olur.
2: O zaman telefonda söyleyeyim de yüzün gülsün. Ben gelince birlikte kahkaha atarız. Mete bir daha çıkmamak üzere cezaevine girdi.
3: Sen ciddi misin?
2: Hiç olmadığım kadar.
3: Tamam, yüz yüze konuşalım detayları.
2: Sevinmedin mi?
3: Seni görünce sevinirim. Nerede buluşalım?
2: Tamam, geliyorum. Çetin, çıkıyorum. Bir kere daha söylemene gerek yok.
4: Savcı Hanım, Yaşar Katırcı'nın oğlunu duydunuz mu?
2: Ne olmuş Yaşar'ın oğluna?
4: Cesedini bulmuşlar.
5: Abi konuştum. Bu gece dağıtılacak bütün abonelere.
3: Bir aksilik çıkmasın Abdülhamit.
5: Aksilik çıkacak bir şey yok abi. Buradan kimseyi bırakmayacağım. Bizim çocukları da dağıtıcıların peşine takacağım. Gerekirse de ellerimle dağıtacağım.
3: Tamam. Adres verdiğimiz yerin tertibatını alın, biz de oradan.
5: Abi konuştum istihbaratla. Halledecekler. Nereye abi?
3: Mete'yi tutuklamış mahkeme. Bir Leyla'dan detayını dinleyin bakayım.

0: Hamati Baş, Vusat Çakır, Selvi Çakır, Nesrin Çakır'ın ifadeleriyle birlikte DNA numuneleri alınacak.
1: Efendim, biliyorsunuz Memati Baş hastanede. Emniyette almamızı ister misiniz?
0: Yok. Hastanede hepsininkini alın işte. Daha Kenan'ın otopsi sonuçları çıkmadı. Çıksın üstüne gideriz. Maktulün üzerinden bir şey çıkmazsa durduk yere basını ayağa kaldırmayalım.
1: Emredersiniz efendim.
0: Babasını söyledi mi?
1: Yok efendim, kağıtta var. Yaşar Katırcı.
2: Hoş geldin yenge.
3: Kenan'ı duydunuz değil mi?
2: Kenan kim yenge ya?
3: Ne oluyor Erhan?
2: Senin haberin yok mu?
3: Memati'ye mi bir şey oldu?
2: Yok. Örgütçüler Cahit'i kaldırmış.
3: Cahit'i niye söylemedin?
4: Size kim intikal ettirdi konuyu?
3: Ne sizi Polat? Şimdi Erhan söyledi.
4: Zannettim ki emniyet öğrenmiş. Daha doğrusu cesedi bulunmuş.
3: Polat, ne olduğunu anlatacak mısın?
4: Öyle bir kapana kısıldım ki. İzini bulamadığımız örgütün içindeki hücrelerin sorumlusu Cahit onu avlayacakken o Cahit'i aldı kayboldu.
3: Öldürse orada öldürürdü Polat.
4: Tek tesellim bu. Ama yaşıyorsa adam bir şeyin peşinde. O yüzden yaşıyor.
3: Ben çağırayım emniyet müdürünü. Arkadaşlar da aramaya başlasınlar.
4: Sakın. Kimsenin bilmemesi lazım.
3: Sen bilirsin. Zaten başka kötü bir haberim var.
4: Mete'yi mi saldılar? Bu kadar mı çabuk?
3: Yok canım. O çıkamaz. Adamları suçüstü yakalandı. Yaşar Katırcı'nın oğlunun cesedi bulunmuş.
4: Allah rahmet eylesin.
3: Başsağlığı dileklerini babasına söylersin canım. Senin bilmen gerektiğini düşündüm.
4: Teşekkür ederim. Nasılsın? Ben biteyim bari, sen iyi misin?
3: Çok iyiyim. İnci seni hapse attıracak. Çok sevdiğin arkadaşın Kara yakalandığı yerde hapse girecek. Ve ben de Kara'nın bu halini bilip gerekeni yapmadığım için benim de işim bitecek. Ha, ayrıca Kenan'dan dolayı da muhtemelen mematiler içeri girecek. İyiyim be Polat. Allah'a çok şükür.
2: Maşallah savcı hanım, ağzınızdan bal damlıyor.

0: Yarın mı diyor türkü? Bu bizim kavuşmalarımız yarın. Mahşere kaldı.
1: Ne mahşere bırakacağım? Cezaevinde bile olsam evleneceğiz.

0: Var mı başka bir emriniz Mete Bey?
1: Sağ ol hocam.
0: Siz beni gardiyan yaptınız Mete Bey. Bilsem ki sizi bir gün burada göreceğim, vallahi gardiyan olmazdım.
1: Vatan için dağda taşta çok yattık koçum. Ne var? Bir de hücresinde yatarız.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 11 Ağustos Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda yasalaştı. 12 saat süren görüşmelerin ardından gerçekleşen oylamada partilerin tutumları da netleşti. Peki hangi parti kaç evet, kaç hayır oyu verdi? İşte meclisteki kritik oylamanın parti parti sonuçları.
1: Terörsüz Türkiye dedik. Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı.
3: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
2: Sürecin yasal çerçevesini belirleyecek Terörsüz Türkiye yasası 12 saatlik maratonun ardından kabul edildi. 467 milletvekili evet dedi, 87 vekil hayır oyu kullandı, 7 vekil ise çekimser kaldı. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oylamaya katılan vekillerin tamamı yasaya evet dedi. Ama AK Parti'den 9, MHP'den 2 milletvekili oylamaya katılmadı.
4: Bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
2: Genel Başkan Özgür Özel'in evet oyu verdiği yeni partide ise 2 vekil oylamaya katılmadı. 35 kabul, 54 red oyu çıktı. Ve 91 milletvekilinin yaklaşık %60'ı hayır demiş oldu.
5: Barışın önünde durmayacak. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız.
2: CHP'nin ise mecliste 45 sandalyesi var. O vekillerden 29'undan kabul, ikisinden ret oyu çıktı. Ama 14'ü yani 3'te 1'i oylamaya katılmadı. İYİ Parti'de ise 29 vekilin tamamı hayır dedi.
6: Biz hayır diyeceğiz.
2: Saadet, Gelecek ve Deva'nın ortak meclis grubu için oluşturduğu Yeni Yol Partisi'nde 20 milletvekilinin 16'sı düzenlemeye destek verdi.
6: Partimiz çerçeve yasaya şartlı bir destek sunmaktadır.
2: Yeniden Refah Partisi çekimser kalacağını söylemişti. 4 oyu vardı ve 4'ü de çekimser kaldı.
7: Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye gündemimiz açısından Yüce Meclis, PKK, KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, bunun zeminini oluşturan bu yasal zemini oluşturmuş oldu.
2: Ve Terörsüz Türkiye yasası 592 milletvekilinin yaklaşık %79'unun evet oyuyla meclisten geçti. Oylamada %15'lik ret oyu çıkarken 7 vekil çekimser kaldı. 31 vekil ise oylamada bulunmadı. Ardından kamera karşısına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçti.
8: Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz.
2: Oylama bitti ama meclisteki trafik devam etti. Kurtulmuş iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti. Liderlerle bir araya geldi. 12 saatlik oturumu baştan sona takip eden MHP lideri Devlet Bahçeli Kurtulmuş'a meclis binasının kabartma tasvirinin yer aldığı özel bir tasarım tablo hediye etti. Yasanın geçişini tek cümleyle değerlendirdi.
9: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Peki şimdi ne olacak? Nasıl bir takvim işleyecek? Sürecin ilk ve en kritik şartı örgütün feshedildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi. Ardından konu Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek. MGK örgütün fesine ilişkin kararını verecek ve karar resmi gazetede yayımlanacak. Yasanın sahadaki ilk adımı ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları uygulamanın yol haritasını netleştirmek için video konferans toplantısına çağrıldı. Sürece ilişkin atılan yasal adım yarın İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak. Üst düzey zirveyle resmen sahaya inilmiş olacak.
10: Bu kardeşlik projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah.
2: Ancak yasanın kapsamı sınırsız değil. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçlarıyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar düzenlemenin dışında tutuldu. Dolayısıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden yararlanamayacak.
0: Futbol tarihimizin en kara lekelerinden biri. Otobüsün camındaki kurşun izleri hafızalarımıza kazındı. Türk futbol tarihinin karanlık dosyası raftan indi. 2015 yılında Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yeniden ele alındı. Ve 11 yıl sonra tekrar açılan o soruşturmada bugün 5 kişi gözaltına alındı.
9: Bir şey var mı?
11: Şimdi polisi çağırsana polisi.
12: Ambulans!
13: Silah abi. Silah abi.
14: Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse av tüfeğiyle ateş açılmış. Şoför ağır yaralanmış. Fenerbahçeli futbolcular da ölümden dönmüştü. 4 Nisan 2015'te yani tam 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsü Rize Spor deplasmanından dönüş yolundaydı. Saat 22.15'te otobüs Trabzon Araklı'ya yaklaştığında silahlı saldırıya uğradı. Otobüsün camları kırılmış, şoför ağır yaralanmıştı ama yine de aracı güvenli bir şekilde durdurmayı başardı. Kafile havalimanına zırhlı araçlarla götürüldü. Soruşturma bir süre sonra delil yetersizliğinden kapatıldı ve o dosya olaydan 11 yıl sonra yeniden açıldı. 5 kişi gözaltına alındı. 54 farklı telefon hattının baz istasyon verileri incelendi. Bir şüphelinin ifadelerindeki çelişki fark edildi. Şüphelinin olay anında otobüsün bulunduğu bölgede olduğunun tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. O şüpheli ve olay günü irtibatta olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapıldı. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından duyurdu. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi. Ve bir diğer soruşturma, gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat arama yapıldı. 65 milyon lira değerinde olan para, döviz ve ziynet eşyalarına el konuldu. Şirin adliyeye sevk edilirken taşkınlık çıkardı. Muzaffer Şirin'le oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarındaki para hareketleri dikkat çekti. İkilinin hesaplarında toplam 51 milyon liralık hareket tespit edildi. İki isim arasındaki karşılıklı para transferlerinin toplamının da 1 milyon 521 bin 961 lira olduğu kayıtlar arasında yer aldı.
0: İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi komşusunun evi için kötü koku ihbarı yaptı. Eve gelen ekipler evde oturan kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Üstelik katil ihbarı yapan komşusuydu.
14: Önce komşusunu bıçakla öldürdü. Sonra kötü koku ihbarı yaptı. Katil komşu polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Beyoğlu'nda yaşayan Mehmet Şerif Tayık 7 Ağustos'ta Ermenistan uyruklu komşusu Agop Değirmencioğlu'nun evinden kötü koku geldiğini ihbar etti.
15: İhbar üzerine eve gelen ekipler Değirmencioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Boynundaysa çok sayıda bıçak izi vardı. İşte bu görüntünün üzerine onlar da cinayet şüphesi üzerinde durdu.
14: Tüm deliller ihbarı yapan komşu Tayık'ı gösteriyordu. Cinayeti işlediği anlaşılan komşu gözaltına alındı.
15: Mehmet Şerif Tayık ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti. Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır

0: öldürdüm dedi.
1: Katil komşu tutuklandı.
2: Ayşe Katırcı haftalar önce yardım istemişti. Adana'da boşanmalarının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen eski eşi Ayşe Katırcı'ya mezar yeri alıp kefen gönderdikten sonra 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Arif Tanrıkulu'nun ifadesi ortaya çıktı. Cani koca konuşmak için gitmiştim, pişmanım dedi.
3: Anneden buradan.
4: Kaçıncı kadın için?
5: Onun da aranı yeterli öldürecek. Uzaklaştırma aldı ama ceza almadığı için elini kolunu sallayarak geliyor.
3: Allah belası.
4: Ay Allah'ım.
6: Boşandığın eşin ne için bıçak adam? Bir şey demeyecek misin?
7: Mezar yeri aldı, kefen gönderdi. Yetmedi, konuşma bahanesiyle gelip 8 yerinden bıçakladı. Üstelik Ayşe Katırcı haftalar önce yardım istemişti.
5: Sen öldürecek. Ben size gittim onunla aramayı. Sen öldürecek.
7: Boşanmalarının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Arif Tanrıkulu'nun eski eşine takıntısı hiç geçmedi. O caninin ifadesi de ortaya çıktı.
6: Eşin neden bıçakladın eski eşini? Bir şey söyleyecek misin?
8: Anneme kefen falan almıştı. Bıçakla kovalamıştı.
7: Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım dedi.
9: Ya sanki içeri bir erzahil girdi.
8: Annemin durumu kritik.
7: Cani eski eş pişmanım dedi. Ayşe Katırcı saldırıdan haftalar önce böyle yardım istemişti.
5: Bir defa uzaklaştırma aldı ama ceza almadığı için elini kolunu sallayarak geliyor.
8: Annemi babam bıçakladı. Yaklaşık zaten 15-20 gün önce de annem haberleri çıkmıştı. Beni bıçaklayacak diye falan söyledi.
5: Onunla aranı yeterli öldürecek.
8: Karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
2: Kahramanmaraş'ta küvezdeyken bir hemşire tarafından darbedilen ve sonrasında engelli kalan Deniz Esin Bozoklar'ın o anları tüm Türkiye'nin vicdanını yaralamıştı. Adli Tıp Kurumu'nun o cani hemşire için hazırladığı rapor herkesi şok etti. Rapor, suçlu anne dedi.
10: Bir hemşire kızımızı darp ediyor.
11: Biz psikolojik olarak yeterince yıprandık zaten. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bu rapor da bizi daha çok yıprattı.
1: Deniz Esin Bozoklar'ın henüz kuvözdeyken gördüğü şiddet görüntüleri tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Cani hemşire tutuklansa da Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor aileyi bir kez daha şaşkına uğrattı.
12: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada?
1: Adli Tıp Kurumu raporunda Deniz Esin Bozoklar'ın engelli kalmasında hemşirenin uyguladığı şiddetle illiyet bağı kurulamadı.
12: Benim çocuğum neyden epilepsisi başladı o zaman? Neyden engelli kaldı benim çocuğum?
1: Üstelik minik Deniz'in bacağı da kırılmış ve 5 gün sonra fark edildiği için sakat kalmıştı.
11: Bakın bacağını, bu doğuştan olsaydı apaçık belli olmaz mıydı?
1: Acılı anne Sema Bozoklar rapora işte böyle tepki gösterdi.
12: Adli Tıp Kurumu'na da teşekkür ediyorum. En azından beni ve eşimi kusurlu çıkarmamış, ne diyelim yani.
2: İzmir'de anneanne ve 4 yaşındaki torununun bulunduğu tek katlı evde yangın çıktı. Ne yazık ki ikisi de korkunç yangında can verdi.
1: Doğum gününü kutlayacaktı ama o evden cansız bedeni çıktı. Alevler evi sardı. Evde mahsur kalan anneanne ve torunu hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan olay Çiğli'de yaşandı. Rezan Korkmaz'ın oturduğu tek katlı müstakil evde yangın çıktı. O anda 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın da yanındaydı. Alevler çok yüksekti. Tek katlı ev kısa sürede görünmeyecek hale geldi. Komşuların ihbarı üzerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alındı ama her şey için çok geçti. Eve giren ekipler anneanne ile torununun cansız bedenini buldu. 23 Ağustos'ta 5 yaşına girecek olan Yiğit Bulut Aydın'ın doğum günü kutlamasına hazırlandığı ortaya çıktı.
2: Trabzon'da gözlükten kurtulmak için özel hastanede akıllı lens ameliyatı olan 56 yaşındaki Ali İhsan Aydın operasyon sonrası sol gözünü tamamen kaybetti.
13: Hayatım Allah kullahu oldu. Dördüncü gün otururken gözüm patladı. Gözümü kaşımaya bile korkuyorum.
7: Gözlükten kurtulmak istedi, gözünü kaybetti.

0: Bir buçuk ayda hayatı karardı.
1: Olan benim gözüm oldu. Şimdi ikinci gözümde bile puslu görmeler var. Artık normal gören gözüm bile görme uyusunu kaybetmeye başladı.
0: Ali İhsan Aydın uzak ve yakını göremediği için gözlük kullanıyordu.
1: Çalışma esnasında rahatsız ettiği için akıllı lens diye bir şey varmış. Ondan taktırmak istedim.
0: Özel hastaneye tedavi için başvurdu.
1: Takıldıktan sonra gözlerimde aşırı derecede bir ağrılı olmaya başladı.
0: Bir değil.
1: Göz tansiyonunun çok yüksek olduğunu, o cihazın içinde bir silikon varmış, o silikondan kaynaklı olabileceğini söyledi. Gözümden iğneyle beraber su çekti.
0: İki değil, defalarca hastaneye gitti.
1: Dayanılmaz ağrılar vardı. Ondan sonra tekrar doktor aradım. Dediler hiçbir şey yok gözümde.
0: Ve Ankara'ya sevk edildi.
1: Ankara'da yapılacak hiçbir şeyin olmadığını, gözümün alınmasını gerektiğini söylediler ve orada gözümü aldılar.
0: Aydın ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
2: Adli ve hukuki süreçte ilerleyerek sorumluların tespit edilmesi için elimizden geleni yapacağız.
0: Hastane ise hastayı suçladı. Hasta hijyen kurallarına uymadı dedi.
3: Başkent Ankara'da binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Gordion Antik Kenti'nin çevresinde yangın çıktı. Kuru otları çakmakla yakarak 250 dönümlük alanın kül olmasına neden olan şüpheli önce kameraya yansıdı, sonra da suçüstü yakalanarak tutuklandı.
0: Arabasını doğrudan otluk alana sürdü, çakmağı çakıp ateşe verdi. Binlerce yıllık sit alanını böyle yaktı. O kundakçı kameraya böyle yansıdı. Görüntüler başkent Ankara'dan. İddiaya göre işte bu şüpheli alkol almıştı. Gordion Antik Kenti'nin çevresinde aracıyla ilerliyordu. Gözüne kestirdiği bir noktada durdu ve kuru otları cebinden çıkardığı çakmakla tutuşturdu. Yeniden yola çıktı ama durmadı. Otları tutuşturmaya devam etti. Alevler büyüdü, geniş bir alana yayıldı. 250 dönümlük alan alevler içinde kaldı. Ekipler hemen harekete geçti, yangın söndürüldü. Kundakçı ise suçüstü yakalandı, cezaevine gönderildi.
3: İstanbul'da çöp atma kavgasında kan aktı. 14 yaşındaki çocuk tartıştığı kadının burnunu kırdı. Şüpheli çocuk yakalandı ancak çocuğun yakını mahalleye gidip burnu kırılan kadının kardeşini bıçakladı.
4: Kavga, bıçaklı kavga.
5: Çöp atma kavgasında dehşeti yaşadılar. Birinin burnu kırıldı, diğeri bıçaklandı. 49 yaşındaki Meltem G. çöp atmak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki B.Ç. buraya çöp atamazsın diye uyarınca aralarında tartışma çıktı. 14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı.
6: Eşime hakaret ediyor. Eşim de hakaret etme diyor. Etme cümlesinden sonra yumruğu yiyor, burnu kırılıyor, gözü moralıyor.
5: Şüpheli çocuk kısa sürede yakalandı. Bu defa da şüphelinin yakını 47 yaşındaki Ali B. aynı sokağa geldi. Burnu kırılan kadının kardeşi Özgür G'yi bıçakladı.
6: Oğluma bıçağı sallıyor, oğluma kapışıyor. Oğlum kendini çekiyor, kaynım da arabayla geçerken sesi duyuyor. Arabadan iniyor, ne oluyor demesine kalmadan kaynama bir tane vuruyor.
5: 11 suç kaydı bulunan bıçaklı saldırgan tutuklandı.
4: Kavga, bıçaklı kavga.
3: Ankara'da akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız kuyumcudan bilezikleri çalıp kaçtı ama sert kayaya çarpmıştı.
7: 3 tane bileziği elinden alıyor, bir de kaçarak gidiyor.
5: Müşteri gibi geldi, bilezikleri çalıp kaçtı. Ama esnaf peşini bırakmadı, hemen yakalandı.
7: Buradan yukarı doğru koştu, ilerideki garaja girdi zaten, orada yakaladı.
5: Maskeli bir kişi kuyumcuya girdi.
7: Bilezik fiyatı soruyor, tutuklarda bilezik modellerini çıkartıyor.
5: Bileziklere bakarken fırsatını buldu, 3 bileziği çalıp kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşandı. Garajda köşeye sıkışan hırsız yakalandı.
7: İçerideki diğer kuyumcu arkadaşları da gezmiş.
5: İddiaya göre hırsız daha önce de gelmişti.
7: Bu adam daha önce cuma günü bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu.
5: Verdiği ifadede ihtiyacım olduğu için çaldım dedi.
3: Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den kötü haber geldi. Evinin balkonunda kedilerini beslemek isteyen Seki, kaygan zeminde ayağının kayması üzerine yere düştü. Şarkıcı ameliyata alındı. İşte sağlık durumuna ilişkin son bilgiler.

0: Evinde düşüp yaralandı. Apar topar ameliyata alındı.
1: Gerçekten çok zordu.
0: Hayvanlarına mama vermek için balkona çıkan Deniz Seki klimadan akan suyu görmedi. Ayağı kayıp yere düştü.
2: Şimdi böyle konuşunca da yine önümüzdeki hafta yine haber olacak.
0: Şarkıcının leğen kemiği ve omurgasında kırık tespit edildi. Hemen ameliyata alındı.
1: Biz çok umutluyduk. Yani o çok güçlüydü çünkü.
0: Sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.
3: Herhalde bir hafta kalır diye düşünüyorum. Ama iyi.
4: Bunca yıl nerelerdeydin? Aklımca emin evdeydin.
0: Deniz Seki sanal medyadan sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
1: Çok zor bir sahneydi. Çok güzel geçti. Biz turneye çıktık.
4: İyisin tabii.
5: Ve bir balkondan düşme olayını canıyla ödeyen sanatçı. Güllü cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir video ortaya çıktı.
6: Güllü cinayetinde sular durulmuyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir video ortaya çıktı.
7: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
6: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
8: Yarama odaklıydım. Yani sercana bakıyordum, yara izine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
6: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
8: Annem hoş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
6: Sultan itirafçı olmuş, baskı ve tehdit altında olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Sultan ev hapsine çarptırılmış, Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
9: Annenizi siz mi öldürdünüz?
6: Yeni ortaya çıkan bir videoda ikilinin samimi halleri dikkat çekti. Tuğyan ağlıyor, Sultan da ona sarılıp teselli ediyordu. Hiç tehdit edilen biri gibi görünmüyordu.
8: Annem hoş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
6: Bu videonun ardından gözler şimdi ikilinin yargılanacağı davaya çevrildi.
5: Ve Suriye diyeceğiz. Devrik lider Beşar Esad'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme Esad hakkında insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı idam kararı verdi.
6: Beşar Esad hakkında mahkemeden karar çıktı. Yakalanırsa idam edilecek. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Esad, Rus istihbaratının da desteğiyle Moskova'ya kaçmıştı. Esad o tarihten bu yana yargılanıyordu ve mahkeme hakkında kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Mahkeme Esad'ı kasten öldürme, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında ölüm cezasına çarptırdı.
5: Kayseri'de bir kişi otobüste fenalaştı. Otobüs şoförü zamanla yarıştı. Direksiyonu hastaneye kırdı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
0: Şoför zamanla yarıştı. Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Bir yolcu otobüse bindi. Bir süre sonra fenalık geçirdi. Diğer yolcular durumu fark etti. Şoför Ali Dalyak hızla karar verdi. Direksiyonu hastaneye kırdı. Yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Sedye ile işte böyle taşındı.
5: Giresun'da bir camide çocukların tehlikeli inatlaşması kötü bitti. Caminin ikinci katından atlayan çocuk yaralandı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Arkadaşlarıyla inatlaştı. Caminin ikinci katından atladı. 11 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla camiye geldi. Arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Bunun üzerine caminin ikinci katındaki mahfil bölümüne çıktı.

0: Koştu, korkuluklardan atladı. Yere düşüp acı içinde kıvranan çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
1: Bot yazılımla vize randevusu garantisi veren ve vatandaşların randevu almalarına engel olan sözde şirketlere operasyon düzenlendi. İşte detayları.
2: Vize ve vize randevusu ayarlıyoruz dediler. 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladılar. Ama ortada ne randevu ne de para vardı. Vize dolandırıcılığı ile ilgili şikayetler artınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Bot yazılımla vize randevusu garantisi veren şirketlere operasyon yapıldı.
3: Söz konusu şirketlerin 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı ortaya çıktı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 6 ilde 63 adrese operasyon düzenlendi.
2: Bazı şirket yetkililerinin WhatsApp yazışmaları da soruşturma dosyası girdi. Dolandırıcılar yazılımımız sayesinde 15 gün içinde randevunuzu oluşturuyoruz diye WhatsApp'tan bilgi vermişti.
3: Vize danışmanlık şirketleri vize garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil ediyordu. Ancak vize alınmadığı takdirde o paralar hiçbir koşulda iade edilmiyordu.
2: Soruşturmaya konu olan firmaların hesaplarında 2 yıllık sürede 3 milyar liraya yakın para hareketi tespit edildi. Bazı şirket yetkililerinin paraları kripto varlıklarda değerlendirildi. Ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlardan toplanan paraların büyük bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlara aktarıldığını tespit edildiğini söyledi.
1: Yeni nesil suç örgütleri bu kez genç ve paraya ihtiyacı olan kuryeleri hedefine aldı. Kolay para için genç motokuryeler kimi zaman ne taşıdığını bile bilmeden örgütlere kuryelik yapıyor. Sektör çalışanları kayıt dışı motokurye sorunu için çözüm bekliyor.
4: Yeni nesil suç örgütlerinin yeni hedefi motokuryeler.
5: Son dönemde maalesef suç çetelerinin özellikle motokuryeleri hedef aldığını görüyoruz.
4: Yeni nesil suç örgütleri özellikle genç ve paraya ihtiyacı olan motokuryeleri hedef alıyor ve işledikleri suçlara motokuryeleri de ortak ediyor.
5: Bazen ne taşıdıklarını dahi söylemeden paket taşıyorlar.
4: İşte bu yüzden sektördeki en büyük tehdit kayıt dışı olarak çalışan motokuryeler olarak öne çıkıyor.
5: Mesleki yeterlik belgesi ve bunun yanı sıra kimliklendirme sisteminin de güçlendirilmesi. Bizim talebimiz çok net. Motokuryelik kayıt altına alınmalı.
4: Motokuryelerle ilgili bir diğer problemse kask kamerası. Her ne kadar kendi güvenlikleri için taksalar da sanal medyada paylaşılan bazı videolar kişisel verilerin korunmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
2: Bazı siteler motokuryelerin kaskla içeri girmesini yasakladı.
6: Çünkü site girişlerinde apartman dairelerinin girişleri artık kamusal alanlardan çıplaktadır. Özel alana girmektedir. Ayrıca motokuryelerin bu çekilen görüntüleri sosyal medyalardan paylaşması da ayrıca bir suç niteliği taşımaktadır.
1: Kolombiya 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Yıkılmadık, bina kalmadı. Bina parçaları meteor gibi insanların üzerine düştü. İşte korkutucu depremde yaşananlar.
0: Saniyeler sürdü ama yıkımın boyutu çok büyüktü. Kolombiya beşik gibi sallandı. Bina parçaları meteor gibi insanların üzerine yağdı. Kimi havalimanında yakalandı depreme. Kimi de inşaat çalışmasında. Demirler bir o tarafa bir bu tarafa gitti.
7: Padre Eterno, Padre Santo, Padre Cito Lindo.
0: İnsanlar binadan kopan parçalardan son anda kurtuldu. Bazıları o kadar şanslı değildi. Bina içinde kalan insanlar ayakta duramadı, oradan oraya savruldu. Kolombiya 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Yıkılmadık, bina kalmadı. Bazı insanlar depreme teleferikte yakalandı. Teleferik beşik gibi sallandı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Büyük yıkımı fırsata çevirenler de vardı. Yağmacılar da sahadaydı. Depremde 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ülkede OHAL ilan edildi. Deprem son 10 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.
1: Altın fiyatları bugün son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kimi bozdurmak için, kimi ise almak için kuyumcuya koştu. İşte altın cephesindeki son durum.
8: Son 2 ayın en yüksek seviyesinde diyebiliriz.
9: Bir yükseliyor, bir düşüyor. Hiç belli olmuyor yani.
10: Altında beklenen yükseliş geldi. Gram altın fiyatları 2 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 6800 lira seviyesini gördü.
8: Dünle bugün arasında bir 50 TL'lik bir gramda yükseliş söz konusu.
11: Vatandaşın talebi oldu. Talep karşılığında da bu hafta yine %2 oranında yükselişte haftaya başlamış oldu.
8: Dolardaki baskılamayı söyleyebiliriz. Petroldeki düşüş de tabii etki ediyor olabilir.
11: Altının kısmi yükselişlerle devam edeceğini öngörüyoruz.
12: Artık güvenemiyorum.
10: Peki 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan gram altın fiyatları yatırımcıya nasıl yansıdı? Alım mı yoksa satış mı kazandı? Bozdurmaya mı geldik, almaya mı?
9: Almaya geldim.
12: Bayağı yüksekten almıştık çünkü. Artık düşükten almaya çalışıyoruz. Belki böyle kâr ederiz diye.
8: Yüksek miktarda bir bozdurma var diyebilir. Çünkü insanlar alışveriş yapıyor, ev alıyor, araba alıyor. Bunu biraz fırsata çevirdi diyebiliriz.
1: Bir damat düğünde takılan parayı beğenmeyince aileye öyle bir mesaj attı ki herkes şoke oldu. Düğünde yaptığı masrafın kişi başına düşen kısmını isteyen damat bakın sokağı nasıl ikiye böldü.
0: Efendim diyelim ki bir düğüne gittiniz ve takı taktınız. Düğünün ardından damat size mesaj atıyor. Diyor ki taktığınız takılar yediğinizi içtiğinizi karşılamadı. Eksik kalan parayı gönderin diyor. Ne yaparsınız?
13: Yok artık yani.
14: Damadın yaptığı çok saçma bir şey bence.
15: Yani hatır gönül işi bunlar.
0: 4 kişilik aile düğüne gitti. Gelinle damada 400 lira taktı. Ancak damattan o aileye hesap şoku geldi.
14: Hani böyle bir şey talep etmesi çok gereksiz. Ben yapmazdım şahsen.
15: Haklı. Yazık değil mi? Onlar da hani düğünden iki pük.
0: Düğününde beklediği kadar takı gelmeyen damat kamera kayıtlarını izledi. 4 kişilik bir ailenin 400 lira taktığını gördü. Bunun üzerine o aileye mesaj atıp yediğiniz içtiğiniz zaten 5400 lira tutuyor. Siz 400 lira takmışsınız. Benim 5000 liramı geri gönderin diyerek IBAN attı.
8: Toplum öyle bir bozuldu ki her şey kalple şu cep arasında. O zaman düğüne çağırıyorsan niye yemek parası istiyorsun ki?
15: Yani tabii ki düğüne gelen kişi de kendini bilip biraz farklı takabilir. Yani bu kadar masraf etmiş.
16: Böyle bir hesap kitapla olacak şey değil de o da biraz az koymuş sanki.
17: Tabii ki de az. Yani bir çay kahve parası 400 lira zaten.
1: ABD Başkanı Donald Trump çocuk aşı programına ilişkin yürütme emrini imzaladığı törende uyuyakaldı. O anlar bakın nasıl kayda alındı.
18: Major research teams to answer the question of what is the cause of autism.
2: ABD Başkanı Donald Trump yine bir basın toplantısında uyuyakaldı. Gazze Barış Kurulu toplantısı. Cenaze töreni. Şimdi de Oval Ofis'teki törende çocuk aşılarına ilişkin yürütme emri imzalanırken uyuyakaldı ABD Başkanı Donald Trump.
18: Take this extremely seriously as we have been for the last year and a half.
2: Konuşmalar henüz devam ederken Trump'ın gözlerini kapattı. Başını öne ve yana eğdi. Uzun süre gözlerini açamadığı anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık 40 dakikalık törende Trump'ın uyanık kalmakta zorlandığı anlar dünya basınının bir numaralı görüntüsü oldu.
1: Niğde'de bir düğünde sahne alan sanatçıya davetliler tarafından yüz binlerce lira bahşiş verildi. Sanatçının para takılmaması için yaptığı uyarılar davetlileri durduramadı. İşte o anlar.
0: Yeter dedi, kimse dinlemedi. Sanatçıya yüz binlerce lira bahşiş verildi. Nüfusunun önemli bölümünün hurdacılık yaparak geçimini sağladığı köyde düğün vardı. Bir sanatçı da düğünde sahne aldı. Sanatçıya yüz binlerce lira bahşiş verildi. Yer, masa ve enstrümanı parayla doldu. Sanatçı davetlileri para takmamaları için uyardı. Ama uyarıları dahi davetlileri durduramadı. İki kişi de verilen bahşişleri tek tek yerden topladı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Kırıkkale'de dilencilik yaparken yakalanan 77 yaşındaki kadının üzerinden tam 25.190 lira çıktı. Serbest bırakılan kadın zabıtadan bile para istedi.
13: Kadının parasını şimdi gittiğim yere götürüyor. Ben saymıyorum böyle. Araba parası vermiyor.
0: Parkta dilencilik yapıyordu. Üzerinden çıkanlar şoke etti.
13: Ben bir yere giderken götürüyorum.
19: Yok valla.
20: Yemin etme.
0: 77 yaşındaki kadının üzerinden 25.190 lira çıktı.
20: Esra ablam hepsi şahit.
21: Şikayet ben aldım.
20: Bak seni aldığımızda ayrı bir şey söylüyordum. Buraya geldin ayrı bir şey söylüyordum.
0: Yok. Paraya el konuldu. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle 1764 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sözleriyle pişkinliğin kitabını yazdı.
1: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza.
22: Yavaş yavaş yavaş.
2: Şerit değiştiren yolcu otobüsü dehşet saçtı.
23: Dörtleri yap, dörtleri yap.
2: Otobüs nedeniyle bir araç işte böyle kaza yaptı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
23: Tamam, iyi misin?
2: İddiaya göre aynı otobüs gün içinde farklı trafik hataları nedeniyle ihbar edildi.
23: Yavaş.
2: 16 yaşındaki genç yolun karşısına geçmek istedi, dehşeti yaşadı. Hızla gelen motosiklet gence işte böyle çarptı. İkisi de metrelerce savruldu. Bir otomobil yavaşlayınca kaza kaçınılmaz oldu. Arkadan gelen araçlar işte böyle birbirine çarptı. Savrulan minibüs yaya geçidinden geçen iki yayayı ezdi. Bir sürücü başka bir araca yol vermek istedi, geri vitese takınca olanlar oldu. Gaza fazla yüklendi, evin duvarına çarptı. Duramayan otomobil yokuş aşağı kaydı. Başka bir evin duvarına çarparak durabildi.
24: İki araç kaza yapmış. Şu an araç alev yanıyor.
2: İki araç çarpıştı. Araçlardan biri çarpışmanın ardından alev aldı.
24: Kaza sonrası araç alev almış.
2: Araç alev topuna döndü. Araçla sıkışan 71 yaşındaki İsmail Erdoğdu can verdi. Bir taş kamyonu hatalı sollama yaptı. Kaza geliyorum dedi. Karşıdan gelen taksi şoförü aracını durdurdu. Mutlak kazayı önledi. Ama hızla gelen kamyon şoförü taksi şoförünün hayatını tehlikeye attığı yetmezmiş gibi hız kesmeden yanından geçti. Su birikintisinin üzerinden geçince açık pencereden taksinin içine su doldu.
1: Trafiği tehlikeye atanlar, tek teker üzerinde gidenler, kavga edenler. Trafikte yaşanan olaylar geliyor şimdi de ekranlarınıza.
3: trafik magandalarını kaldıracaksın ortadan.
0: İki sürücü arasında gerilim yaşandı. Ardından kadın sürücü trafikte dehşet saçtı. Tartıştı, sürücünün önünü kesti.
3: Bak görüyorsunuz.
0: Fren yaptı, defalarca önüne kırdı.
3: Helal yollar.
0: Sıhhiye'de iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taraflar kavgaya tutuştu.
4: Ay boğazını çok sıktı adamın ya.
0: Bir sürücünün yakınları da kavgaya dahil oldu.
4: Ay boğazını çok sıktı adamın ya.
0: Kavgada taksinin aynası kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafikte tek teker şovu yaptı. Ama o şov pahalıya patladı. Sürücünün kimliği belirlendi. 46 bin lira ceza yazıldı. Motosiklet 60 gün trafikten men edildi.
1: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından haberlerimize devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
21: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
25: Benim bankam İş Bankası.
26: İş Bankası Elif'le sunar.
27: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
26: Yani.
27: Sunalım.
26: Tabii tabii buyurun.
27: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
26: O zaman ne diyoruz?
27: Ben isterim. İşcep'im yapar.
26: Harika.
25: Bankam iş bankası.
28: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
29: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
30: Abi motor komple gitmiş.
31: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
32: Hesap
31: kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
32: Hesap kurdu.
33: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
34: Sarı kola!
33: Fanta sarı kola canım o. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
35: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
27: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
35: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
36: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
4: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Bay bay bay Domino's'um hoş geldin.
11: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
12: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
11: Sinan Engin.
13: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
11: Ahmet Çakar.
14: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
11: Evet. Abdülkerim Durmaz.
14: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
11: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
4: Füsti.
10: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Beyaz Ana Haber hava durumuyla devam ediyor. Türkiye 2

0: 21 arada yaşıyor. Yurdun bir bölümünde aşırı sıcaklıklar, diğer yanındaysa kuvvetli yağışlar var.
1: Çok sıcak bence ya. Aha. Çok sıcak.
2: Çok güzel şu an. Şöyle böyle olsun canım yesin.
3: Esiyor bayağı.
2: Evet, çok güzel esiyor.
3: Bir yanda aşırı sıcaklar, diğer yanda kuvvetli yağışlar. Türkiye iki iklimi aynı anda yaşıyor.
1: Ya akşamleyin yatamıyoruz mesela bazen sıcaklıktan dolayı.
4: Aydın, Denizli ve Batman'da termometreler 35 dereceyi aştı. Hissedilense çok daha fazlası.
2: Bunaltıyor. Nem çok berbat ediyor zaten.
3: Üç büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 30 derece seviyesinde. Mega kentte ise ara ara yağışların görülmesi bekleniyor.
5: Biraz nemli olabilir ama yani çok olan sıcak değil. Biraz rüzgar şey yapıyor, sıcağın etkisini azaltıyor.
3: Genellikle Karadeniz bölgesi başta olmak üzere 18 ilde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Ordu ve Samsun için ise sarı kodlu uyarı verdi.
6: Bir rüzgar var, insan rahatça geziyor.
0: Rize'de 35 yıllık bir elektronik ustası bu kez eşi için kolları sıvadı. Eşinin çay toplarken bunaldığını gören usta fanlı şapka icat etti.
7: Eşimi biraz dallandığını gördüm. Ona yaptım ilk önce. Ondan sonra siparişler arttı.
4: İşinin çay toplarken bunalmasına gönlü razı gelmedi. Serinlesin diye fanlı düzenek hazırladı.
8: Gerçekten çok güzel.
4: Rizeli elektronik ustası Salih Küçük bu kez eşi için kolları sıvadı. Çay toplayanların kullandığı şapkayı el vantilatörüyle birleştirdi. İlginç bir icada imza attı.
7: Bu normalde elde kullanılan el fanı. Ben onu dip kısmını kesip atıyorum. Sırf fan kısmını kullanıyorum. Gerisi bana ait.
4: Üstelik yaptığı fanlı şapkaya şarj düzeneği de geliştirdi.
7: 200 sene önce aklıma gelmişti. Bir iki tane yapmıştım. Çay toplayanlar için süper.
4: Eşi için yaptığı bu icat herkes tarafından çok sevildi.
8: Sadece çiçeklikte, bağda, bahçede değil, saatlerce her yerde takılabilecek bir şapka.
7: Güzel oldu, süper. Şimdi patladı. Sipariş var, yetiştiremiyorum.
0: Damat Mersinli, gelin Amerikalı. Gönüller bir olunca Silifke'de Türk geleneklerine göre düğün yapıldı. Amerikalı geline bakın nasıl kına yakıldı.
4: Amerikalı gelin Silifke'ye geldi, Türk düğünüyle dünya evine girdi. 12 yıl önce Amerika'ya giden Mersinli Onur Pehlivan yaklaşık 2 yıl önce fizyoterapist Morgan'la tanıştı. Kısa sürede aşka dönüşen ilişki davullu zurnalı Türk düğünüyle taçlandı. Amerikalı gelinin kınası yakıldı, Türk geleneklerine uygun düğünle Türk ve Amerikan kültürleri buluştu.
0: Efendim, şimdi bizden bir bilgilendirmeyi aktarıyorum. TürkSat yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. Yayıncılık tarihi açısından çok önemli bir dönemeç bizleri bekliyor. 15 Ağustos'tan itibaren bizi izlemeye devam edebilmeniz için şu an ekranlarınızda frekans bilgilerimiz yer alıyor. Sizlerden frekansınızı ayarlamanızı rica edeceğiz 15 Ağustos itibariyle bizi izlemek için. Lütfen ekranda gördüğünüz frekans bilgilerini değiştiriniz. Efendim, bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Bambur, lütfen kendinizi tanıtın.
1: Evimde bir adam var. Bir bebeğim var. Adam... Adam bizi öldürecek.
0: Lütfen sakin olun ve hattan ayrılmayın.
1: Lütfen çabuk olun. Lütfen Tanrım, işte geliyor. Geliyor.
2: İşte... Olası bir cinayet vakası. Anne ve bebeği.
0: Bütün ekipler bölgeye gitsin. Bayan, lütfen hattan ayrılmayın.
1: Hayır.

0: Hadi bebeğim. Hadi canım. Gel bakalım. Biraz dolaşalım seninle. Beşiğine gidelim. Ve dal koptuğunda bebeğin beşiği düşecek. Hadi bakalım bebek. Bırak kabusunu bitireyim evlat.
1: Durumu nedir? SWAT timi geldi mi? Hemen güvenliği sağlayın. Hala neyi bekliyorsunuz?
2: SWAT ekibini.
1: Bütün gece gelmezler.

0: Hadi.
1: Ah, ateş etmeyin.
0: İçeride başkası
1: lütfen
0: var.
1: Lütfen ateş etmeyin.
0: Chris.
1: Hayır.
0: Onlar aşağı inir.
2: Hadi, hadi.
0: Hadi.
3: Dışarı.
0: Hadi.
2: Hadi,
0: hadi. Hadi.
3: Jake, itfaiye araçlarını beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
3: Lanet olsun.
0: Pencereleri açın. Hadi.
3: Hadi yürü.

0: Hadi bebek.
1: Ben iyiyim.

Hadi. Hemen hastaneye götürün bebeği. İyi olup olmadığına bakın. Şüpheli beyaz erkek yürüyerek kuzeye doğru uzaklaştı. Üstünde siyah deri ceket var.

0: servisi. Dur diyorum. Kapıyı aç.
1: Neler oluyor?
0: Üzgünüm baylar. Sadece rutin bir kontrol. Paniğe kapılmanız yersiz.
1: Neler oluyor?
0: Bunun için özür diliyorum.
2: Herkes ayağa. Cam kenarına. Bana bakmayın. Hadi.

Ah!

0: Onu gördün mü?
1: Tamam.
0: Uzaklaşıyor.
1: Hadi, çabuk olun, çabuk olun.
2: Kimseyi bu tarafa geçirmeyin.
0: İyi misiniz tamam. Efendim?
3: Tamam, devam edin. Hadi.
4: Köpekler geldi efendim.
3: Hadi siz bu tarafta.
4: Evet, şuraya da var.
3: Tamam, bunları da alalım.
5: Olamaz.
3: Hadi devam edin, devam edin.
4: Kovanlar topladık.
5: Çok az kaldı.

0: yaptıklarından
1: Yeter,
0: eminim.
1: Jack, kes sesini, tamam mı? Bu artık senin işin
0: Bak,
1: değil.
0: Bak, onu yaraladım. Kanını incelettir.
2: Sessizce bırakamıyorsun ha?
0: Hayır dostum, senden son kez ders almak istemiştim.
2: 10 yıl Kusana boyunca onları hep duydun. Pek çok iyi iş yapıldı. Ama ayrılmadan önce federaller burada, seninle konuşmak istiyorlar.
0: Benimle mi? Hı-hı. Elbette ister. Baylar.
3: Jack, Stan Reisman, nasılsın?
0: Çok iyi. Ne istiyorsunuz?
3: Teşkilattan ayrıldığını duydum.
0: Bu doğru.
3: Bir iş teklif etmek istiyoruz.
0: Hayır, teşekkür ederim. İhtiyacım yok.
3: Yine öldürecek. Onu yakalamana yardım edebiliriz.
4: Dün gece katil 11. cinayetini işledi. Bu seri katil tam 3 yıldır yakalanmadan dolaşıyor. Seattle bölgesinde yaşayan anneleri seçiyor. Bu olayı araştıran dedektif Jake Riley'nin Torch'a bir mesajı var.
5: Torch olayını çözmeden ayrılmak nasıl bir duygu?
0: Yorum yok.
6: Seni hala arıyorum.
0: Yorum yok.
5: Mesleği bırakmanızın nedeni bu zeki katil mi dedektif?
0: Kişisel nedenler var. Bu olayla bir ilgisi yok.
6: Hadi Jake, bize bir şey söyle.
0: Evet, bir şey söyleyeceğim. Büyük acımasız dostumuzun yatağını ıslatan bir anne kuzusu olduğu anlaşıldı. Bu çok doğru. Her zaman altını ıslatıyor. Zavallı sapı. Sadece hasta bir manyak. Sizin için yeterli mi? Bunu çektiniz mi?
6: Bunu çektik mi?
0: Çektiniz mi?

0: Jack canım, sana telefon var.
1: Evet.
2: Televizyonda söylediğin şeyler çok ayıptı Jack.
1: Sahi mi? Öyleyse biraz
2: fazla hassas. Dinle, artık beni aramanı istemiyorum. Mesleği bıraktım.
3: İstifa edebilirsin. Ama benden asla kurtulamazsın.
2: Ben çok zekiyim.
1: Evet, annen seninle gurur duyuyor olmalı manya.
3: Kes artık Jack. Şu haline bak.
2: 3 yıl boyunca beni yakalamaya çalıştın ama başaramadın. Kötü bir polis.
3: İstifa etmen beni durdurur mu sanıyorsun?
2: Öldürmeye devam edeceğim serseri.
3: Sen gerçek bir budalasın.
4: Canın cehenneme pis serseri. Seni bir köpek gibi izleyeceğim. Beni anladın mı pis serseri? Manyaksın sen.
3: Senin de öyle Jake.
5: Küçük farklılıklar olsa da her zaman aynı tiplerdir. Bekar anne, sevgisizlik, yalnız geçen çocukluk. Biraz parmak izi var. Zayıf deriler. Kan grubu da benim. Ama yine de torçuyor.
1: Ciddi misin? Bana bilmediğin bir şey söyle.

Süper bilgisayarımıza Torch'la ilgili büyük miktarda bilgi depoladık. Beyaz bir erkek sonucuna vardık, 30'unda. Fiziği sağlam. İşaretli yere bas.

Hoş geldin Jacob Riley.

0: falan. Yani katili mi klonladınız?
1: Bir kopya. Tanrı insanı 6 günde yaratmış. Bizimki uzun sürdü.
0: FBI ne zamandan beri kopya?
2: Biz FBI'den değiliz. Ulusal güvenlik muhafızlarıyız. Senin seri katilin umurumuzda değil. Bu kopyayı ulusal güvenlik için geliştirdik. Antiterörizm. Günümüz haber alma sistemleri teröristleri bulamıyor.
0: Pekala, devam et.
2: Amacımız bizi onlara götürebilecek kopyalar yaratmak.
0: Anlıyorum. Aslında bu kopya bir terörist değil.
2: Hayır. Ama benzer davranış özellikleri var.
0: Peki, neden ben?
2: Çünkü o seni seçti.
0: Beni seçti de ne demek oluyor?
2: Hazır olduğunda onun bakıcısı olacaksın. Onunla ilgileneceksin. Gelişmesine yardım edeceksin. Sonra seni katile götürüp götürmeyeceğini göreceksin.
0: Yüzünü bütün kanallarda göstermek daha kolay olmaz mıydı?
2: Hayır hayır, bu proje çok gizli. Resim yok, geleneksel teknikler yok dedektif. Elinizdeki tek şey bir kopya.

Bir yıl önceki Martucci olayını hatırladın mı? Ona ait bir saç örneği bulmuştuk. DNA baskısı için yeterliydi. Şuna yakından bak.

0: Neler oluyor?
1: Karşı tepki. En son büyüme hormonunu reddediyor.
0: Konuşmayın. Ne yapabiliriz?
2: Zor durumda. Ölüyor.
0: Ona çıkalım. Şimdi!

0: Günaydın bir numara. Uyanma zamanı geldi. Bugün temel şeyleri öğreneceğiz. Nasıl oturacağını, dikileceğini, yürüyeceğini ve duracağını. Şimdi yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Bayan Johnson, nasılsın? Yoksa canını mı yaktın?
1: Altın çocuğunuz belki de özürlü.
2: Fiziki özellikleri normal. Beyin dalgaları zayıf. Ama telepatik becerisini geliştirdik. Genlerinin frekansını ayarladık.
3: Bizim için ilk olabilir ama genetik hafızası bilimsel olarak kanıtlandı. İnsan davranışlarını öğrenmesi gerekiyor.
0: O bir tuvalet.
3: Bu da senin için. İlk insan teması.

0: nasıl bir pisliğe battığınızı bilmiyorsunuz. 11 kadına neler yapabildiğine kendim tanık oldum. Ve bu şey de orijinaline benzeyecek olursa... buna pişman oluruz.
1: Evet ama günün sonunda kopyalar çöpe atılabilir.
0: Hey, sakin ol. Yemek. Ye. Adım Jay. Güzel. Sevdin mi? Evet, buna ne dersin? Nasıl bu? Tamam. İşte şuna bak. Bunu sevdim mi? Sakin ol. Sakin ol. Hey, sakin ol. Tamam, sakin ol. Hey, sakin ol. Sakin ol. Geri çekil. Hadi. Kalk ayağa. Otur oraya.
2: Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum.
0: Ayakta öyle kal. Hayır. Yürü. Yürü. Gidelim.

0: Bana gözlüğünü ver.
1: Bu güneş gözlüğü $500 dedi.
0: Sahi mi? Hey, bak. Teşekkür ederim. Bak. Bu adamın kullanma kılavuzu yok mu dostum?
1: İçindeki katili uyandırmak için ne gerekiyorsa yap. İşte geçici NSA belgeleri. Ve silah.
0: Sağ ol.
1: 12 saatte bir rapor istiyorum.
0: Tamam. Gidelim. Yürü.
1: Yürü.
0: Hadi. Kımıldama. Katil. Ne güzel. Konuklarımız var.

0: Pekala bilim mucizesi. Seninle biraz konuşalım, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? He? Ne hatırlıyorsun? Hadi. Sen katil misin? Bunu hissediyor musun? Sadece kadınları mı öldürüyorsun? Hı? Nasıl yaptığını göster. Nasıl yaptığını göster. Hadi bana göster dedim. Hadi. Bunu hatırlıyor musun? Alın. Evet. Beni öldürmek ister misin? İşte şans. Yap hadi. Yap dedim.
1: Yap dedim.
2: Silahını at! Silahını at!
0: Aa, üç silahşör kurtarma görevinde.
2: Sakin ol, deneye ateş etme. Jake, geri çekilmesini söyle.
0: Hayır, sadece ateş edin, onu öldürün.
2: Lanet olsun Jake!
0: Tamam, tamam çocuklar, sakin olun. Belki silahınızı indirirseniz o da aynını yapar.

0: Bu güzel. Gizli projeyi bilerek tehlikeye attın. Onu geri götürüyoruz.
1: İyi fikir ama işe yaramaz.
2: Thank you.

0: Sıkı tutun! Sıkı tutun!
1: Onu hareketlerini göstermemeliyim.
0: Hayır!
1: Canın yanıyor değil mi?
0: Kıpırdama!
1: Hayır! Hayır! $1 milyon proje. Ateş etmek yok, unuttun mu? İndir onu. Güzel. Hayır! Hayır, kıpırdama. Hadi. Otur. Sana taksi çağırırım. Yürü hadi.

0: Aa, evet merhaba. Berkeley'deki evi görmek için randevu alacaktım. Benim adım Jake Riley.
1: Silahını at.
0: Kes sesini.
2: Ne dediniz?
0: Hayır, affedersiniz. Radyodan geliyordu.
2: Aa, anladım.
0: Yarım saat.
2: Evet, evet tabii.
0: Evet, sağ olun.

0: Burayı hatırladın mı? Bir yıl önce ülkenin en meşhur evi yapmıştı. Gerçekten berbat. Hadi hadi geri çekil. Hadi sakin ol.
1: Sakin ol.
0: Anladın mı beni? Sakin ol. Hadi gidelim. Sadece yağmur.
2: Hava gerçekten de çok kötü. Jack Riley değil mi? Wendy Wickman.
0: Wendy?
2: Wendy Wickman.
1: Sakin ol serseri.
0: Hayır. Özür dilerim. Kuzenim Ram biraz özel biridir de.
2: Tamam. Size içerisini göstereyim.
0: Bu sudur, tamam mı? Hadi.
2: Bu ev 1926'da inşa edilmiş. Ahşap işçiliği orijinaldir. Hemen girişte güzel ve dekoratif bir şöminesi var. İşte burada büyük bir yatak odası var. Ah, bu taraftan lütfen. İşte burası. Yakın bir tarihte yeniden dekore edilen mutfağa giriyoruz. Elbette bütün mermerler Fransa'dan getirildi. Ve burada da çok güzel bir yemek salonumuz var.
0: Burada
2: eğlence içinde mükemmel. Hangi işte çalıştığınızı söylemiştiniz?
0: Emniyet teşkilatında görevliydim.
2: Ah evet, hatırladım. Siz televizyondaki polissiniz. Torç davasına bakan. Şimdi gerçekten rahatladım. Bu evin geçmişini biliyor musunuz?
0: Evet, biliyorum.
2: Biliyor musunuz, bu çok kötü. Çünkü çoğu insan geçmişi unutamadı ama burası hala güzel. Piyasa fiyatının çok altında. Durumu iyi mi?
0: Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
2: Ah, kesinlikle.
0: Hadi gidelim.

0: Daha önce buraya gelmiş mi?
1: Diğer hayatımda. Gidelim hadi.
2: Parka gitmek istiyorum. Şimdi. Lütfen.
0: Johnny, kes artık. Sen kötü bir çocuksun.

0: Jake!
1: Nasılsın evlat?
0: İyiyim.
1: Gel hadi. Hadi. Atla hadi, hadi. Evet işte, güzel.
0: İyiyim.
1: Nasılsın bakalım, evet. İyi çocuk oldun mu ha? Hadi gel. İşler nasıl gidiyor ha?
0: Güzel, annem en sevdiğin şeyi yapıyor.
1: Aha, bunu severim. Gidip benim için annene

0: Sarıl hadi. Uslu duracaksın.
1: Deni yukarı çık, tamam mı? Scott'ı da yanında götür.
2: Tamam.
1: Tamam mı?
2: Scott gel.
0: Böyle geç. Yere. Otur.
1: Bana neler olduğunu söyler misin Jack?
0: Gizli bilgi. Seni öldürmem gerektiğini söylemiştim.
1: Hiç komik değil.
0: Üzgünüm biliyorum. Dinle, yardımın gerekiyor. Bu adamı bir an önce yola sokmak zorundayım.
1: Senin için bunu yapmayacağım. Bu teşkilat politikasına aykırı, unuttun mu?
0: Bu yüzden iyilik olarak görüyorum.

0: Onu yeme. O köpekler için. İşte bunu dene. Biraz daha ister misin? Teşekkür ederim demelisin.
1: Tamam canım, burada kal. Burada bekle, tamam. Jack! Jack! Dur! O yapmadı. Scott çocuğu ısırmış. Köpek yapmış Jack. O yapmamış.

0: Ne oldu?
1: Onu biraz patakladım ama yanlışlıkla oldu.
0: 18 saat oldu Cenk. Avol peşine düştü. Adamlarıma saldırmasına göz yumdun. Şimdi de kopya kötü davrandığımı mı söylüyorsun? Belki de yanlış bir karar
1: verdim. Belki de öyle yaptım. Belki de deney sonucunu da alıp gitmelisin. Pisliğine ihtiyacım yok.
0: Thorne'un sana söylediklerinden sonra mı? Onu gerçekten istediğini sanıyordum.
1: Onun bana ne söylediğini nerede biliyorsun? He? Evimi dinliyorsun. Doğru mu? Bugün nerede olduğumuzu nasıl öğrendin? Bizi mi izliyorsun?
0: Seninle ilgili her şeyi bilmeden ulusun geleceğiyle ilgili bir projeyi yanında götürmene izin vereceğimi mi sandın? 12 saatte bir rapor istiyorum, Jake. İstisnalar olmaz.

0: Jack, sen misin?
1: Evet, benim anne. Benim. Üstündekileri çıkar. Evet, güzel, tamam. Güzel. Kıpırdama. Gel, gel, gel, gel. Kolunu uzat. Nerede oldun? Arabada olmadın kesin. Tamam, tamam, ağzını aç. Hadi. İçinde izleme cihazın var ha. Kendini çok zeki. Zekice değil mi? Ama sorun değil.

0: yapıyorsun?
1: Çalışıyorum anne. Sorun yok, tamam mı? Sorun yok. Sandığın gibi değil. Hadi. Gidelim anne.
0: Cep, bu adam dövülmüş.
1: Anne, sen adamı tanımıyorsun bile, tamam mı?
0: Bir dakika, bir dakika Jacob. Ben senden söz ediyorum. Senin nen var oğlum, ne oldu?
1: Anne, senin derdin ne?
0: Neden insanlara bu şekilde davranıyorsun?
1: Anne, dur. Lütfen.
0: Tamam, ama bir şeyi unutma. İnsanlara suçlu gibi davranırsan, onlar da gerçek birer suçlu olurlar. Yemeğin buzdolabında. Ben eve gidiyorum.

0: kötü çocuğu.
1: Tamam anne. Hayır.
0: Cezalandırman gerek.
2: Kötü bir annesin.
3: Hey, sen iyi misin? Hey, onu rahat bırak.

0: Bunun için teşekkür ederim. Sana bir iyilik borçluyum.
1: Boş ver.
0: Buraya bak. Kıpırdama. Evet, pekala. Ne hatırladığını görelim. Buna ne dersin? He? Hatırlıyor musun? Hadi.
1: Evet.
0: Hadi benimle konuş.
1: Fotoğraf tarandı. Buna göz at, tamam mı?

0: Hey! Yerine otur. Hadi yerine otur. Edward Garrett. Edward Garrett. Bir göçmen. 1995'te Güney Afrika'dan buraya gelmiş.
1: Jake.
0: Hey yüzbaşı, piyasa nasıl?
1: Petrol fiyatları düşüyor. Şimdi burada ne aradığını söyle bakalım.
0: Sadece bazı dosyaları siliyordum. Şimdi işim.
1: Beni mi izliyorsun?
0: Hayır hayır, gitmeliyim.
2: Beni mi izliyorsun?
0: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herif.

Aman Tanrım. Sıradaki kurban. Jake, buraya yasa dışı şekilde girdik.

0: çabuk yardım çağırın.
1: İyi misin?
0: Nerede? Biliyordum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah.
6: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
7: Bakın.
8: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik.
1: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
4: Devrelerim şişti. Hoşbeşinize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Şarj olmaya.
6: Hoşbeşi durdurabilirsen.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalı?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
9: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Hadi başlamalıyız.
13: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.

0: zaman herkesi benden şamulos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
1: mutlu ol. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif aliften. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
3: Et ilif alif meyve var.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
6: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Neler oluyor? Bana neler olduğunu
10: hayır,
9: söyle.
10: Hayır, onu kaybedeceğim. Hayır.
9: O torçtu. Arabandaki adam torçtu.
10: Hayır, o değil. O torçu bulmak için kullandığım araç.
9: Jack! Jack! Bekle!

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Seni serseri!

0: Onu kaybettim. Durumu nasıl? Angie. Durumu nasıl?
1: Bana yalan söylüyorsun.
2: Martini Lanç Caddesi'nde silahlı çatışma rapor edildi. Şüpheli bir erkek, siyah deri ceketli. Bütün birimler olay yerine gitsin.
3: İki kişiydiler. Kavga ediyorlardı. Patronumu ateş ettiler. Sonra da
1: sakin ol,
3: gittiler.
1: Sakin ol, tamam.
3: İki erkek, tek yumurta ikizleriydiler. Burada kavga ediyorlardı.
1: Temizlikçi tek yumurta ikizlerinin dövüştüğünü söyledi. Tek yumurta ikizleri.
0: Dümdüz git.

0: Evet.
1: Hey, seninle gurur duyuyorum. Yaşıyorsun. O kim?
0: O kadar zekiysen bunu da kendin bul.
2: Bulacağım.
1: Bu benim en büyük savaşım olacak.
3: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
4: Hey dostum, hadi kaybol. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi.
5: Merhaba Jack, kopyam ne durumda?
1: İyi. Çişini yapmayı hala beceremiyor.
0: Köpek bombası yiyor. Yine de henüz kimseyi öldürmedi.
5: Ne demek istediğimi biliyorsun.
0: Ha evet, biliyorum. Evet.
1: Bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey hatırlıyor.
5: Mükemmel. Süreci hızlandırmak için ne yapabiliriz?
1: Hiçbir şey.
0: Bu işi tek başına çok iyi yapıyor. Ben farklı bir yöntem deneyeceğim.
5: Evet, nedir o?
1: Ne yani, bilmiyor musun?
0: Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyor musun?
1: Yoksa bizi hala izlemiyor musun?
5: 4901 Lassen. Kırmızı ışıklı bölge Jack.
0: Bu doğru.
6: Hey bebeğim, acelen mi? Hey. Hadi biraz yürüyelim. Hadi. Hadi. Rahatına bak canım.
7: Ödemeden sorun mu yaşıyorsun? Alacakları toplamaya geldim. Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Değil mi?
8: Ah!

Yeter abla, yeter dedim.

0: kıpırdamayın. Yere yatın, kıpırdamayın.
1: Ateş etmeyin. O bir şey yaptı.
0: Yere yat.
1: Hayır, lütfen.
2: Hey, sakin olun. Hey, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Burada neler oluyor Jack?
2: Sorun yok, benimle birlikte. Onu çıkarıyorum, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dostum, otur. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Onlarla git.
3: Hey, ceketini getirdim. Dışarı çıkınca beni arar.

0: Düşün. İyi düşün. Hatırla. İşte böyle. Kötü çocuk.
1: Kötü çocuk mu? Bu da ne demek?
2: Merhaba anne.
0: Annelerimi hatırlıyorsun. Annelerimi öldürüyorsun. Hadi konuş benimle. Konuş hadi.
2: Hatırla.
1: Bu fotoğrafa bak. Kadının kim olduğunu biliyor musun?
0: Şiler mi aldın onu?
1: Hayır, ne DMV ne de pasaport var. Kadın turistlerden biri olmalı.
0: Lanet olsun. Sıradaki.
1: Bu fotoğrafa bak.
0: Sıradaki. Hatırla hadi.

0: pekala bebeğim. Buraya gel. Buraya gel canım. Rüzgar estiğinde beşik sallanacak.
1: Ne görüyorsun? Ne gördüğünü söyle.
2: Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum.

0: Jake. Ben kimim?
1: Sen genetik bir kopyasın.
0: Genetik bir kopyasın.
1: Evet. Bunu ben de anlamıyorum ama... Senin diğer yarın bir katil. Hayır. Bin hadi. Hadi. Burası senin. Rahat mı? Güzel.

dondurma. Bin hadi. Al şunu. Bana bir iyilik yapmalısın. Şuna iyi bak. O kadını tanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Hı? Tamam. Güzel. Tamam. Oraya çiz. Bilmiyorum. Ev, kilise, ne? Çiz hadi.

0: Affedersiniz. Bu bayan burada mı kalıyor acaba?
1: Anlayamadım.
0: Bayan bu otelde mi kalıyor?
1: Siz kimsiniz? Polis mi? Kimliğiniz
0: var mı? Beni iyi dinleyin. Kim olduğum önemli değil. Sanırım kadının hayatı
1: üzgünüm
0: tehlikeli.
1: Üzgünüm efendim ama otel kurallarımız çok katıdır. Affedersiniz efendim. Affedersiniz. Otel görevlilerinden biri olmadan yukarı çıkmanız yasak.
0: Haklısınız. Bunu anlıyorum.
1: Güvenliği çağıracağım. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın.
0: Sus.

0: kapıyı aç. Aç kapıyı hadi. Güvenliği ara.
1: 1404 numaralı odaya gelin. 1404 numaralı odaya gelin.

0: Hey, ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Buraya gel.
0: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Aşağılık herif. Aç şu kapıyı. Buraya gel. Ona kapıyı aç dedim. Hey, kapıyı aç dedim. Buraya gel. Seni aşağılık herif. Lanet olsun. Buraya gel. Sana geri dön dedim. Aşağılık herif. Aşağılık. Aşağılık.

0: Sen nesin?
1: Genetik kopya.
0: Bir klon. İnanılmaz bir şey. Fantastik. Çok güzel. Benim birebir kopyam değil mi? Biz aynıyız.
1: Aynı mı?
0: Evet. Benim bedenim, senin bedenin. Benim zihnim, senin zihnin. Benim hayatım, senin hayatın. Ama sevgili kardeşim,

0: Jake güvenilmez biridir. O seni öldürecek. Ben seni koruyacağım kardeşim. Kardeş.
1: Lanet olsun. Neredesin? Hey! Hey!
2: Biz aynıyız.
1: Yolda çekil.
2: Biz aynıyız.
1: Çekil yolundan. Çekil dedim sana. Çekil diyorum. Beni duymuyor musun? Gerizekalı! Kaçmasına izin ver! Kaçmasına izin verdim!
3: Ama biz onunla aynıyız.
1: İkinizi de vurmalıydım. Canın cehenneme! Adam kafanı karıştırmış senin!
3: Jake beni öldürecek mi? Jake beni öldürecek mi? Biz aynı kişiyiz.

0: Jake? Jake beni öldürecek mi? Biz aynıyız.
1: Kapa çeneni.
2: Jake, hala bu işte misin?
3: Hayır.
2: Ekibe geri mi döndün?
3: Emekli oldum.
2: Bize daha iyi bir masal anlatamaz mısın?
3: Bak, bu sorumluluk almak isteyen biriyle ilgili. Ve bildiğim kadarıyla asla sorumluluk almıyor. Adam manyağın teki, hepsi bu.
2: Jake!
3: Evet, aramanı bekliyordum.
4: Biliyorum. Nasıl?
3: Güzel.
4: Kopyam nasıl?
3: Çok iyi.
4: Sesimi dışarı verir misin?
3: Bunu neden yapayım?
4: Bir aile gibi konuşabilmemiz için. İkinizin de beni duymasını istiyorum.
3: Devam et, konuş benimle.
4: Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bu dünyada olmasının benim için önemini.
3: Ne güzel. Psikopat sevgisi.
4: Bir sonraki kurbanımı öğrenmek mi istiyoruz? Kardeşime sor.
5: Jake.
3: Peki neden hala bekliyorsun?
4: Zamanı Jake.
5: Zamanı.
3: Bana neden göster. Yoksa başını havaya uçuracağım. Bana elini ver. Elini ver hadi.

0: Babacığım, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
1: Ah, merhaba Bay Svart.
2: Merhaba Carol. Annem bugün nasıl?
1: Aa, iyi, giderek düzeliyor. Belki onu neşelendirebilirsiniz.
2: Ona bir sürprizim var.
1: Aa, güzel.
0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
2: Ve işte bu. Onu keserek öldürdüm. Yavaşça. Keşke orada olsaydın. Bana yalvarıyordu. Çığlık atıyordu.
3: Kötü çocuk! Cezalandırılacaksın!
4: Hayır!
3: Cezalandırılmalısın!
2: Ama biliyor musun? Bunu senin için yaptım.
3: Sen kötü bir çocuksun. Cezalandırılmalısın.
4: Ben bir şey yapmadım.
3: Kötü
4: Hayır,
3: çocuk.
4: Anne.
2: Hayır. Artık değil. Seni sürdüm. Artık değil.

0: Luke Swart.
1: Jake, buldum. Luke Swart. Bundan kötü bir çocuk olamaz. Otomobil hırsızı, kaçakçılık, liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Resmi belgelere göre Haziran 91'de düşman hattında öldürülmüş ama cesedini asla bulamamışlar. Aa, annesinin izini de buldum. Gwendolyn Swart, 6 yıl önce felç geçirip Nepent evine yatırılmış. Ve Jake? Bir şey daha var. Bu kadın kocasını öldürmüş. Çocuğu dolaba kilitlemiş ve sonra evi ateşe vermiş. O gece yağmur yağdığından Luke Swart hayatta kalmış.

0: Bay Svart. Dün gece size ulaşmaya çalıştık.
1: Dün gece burada mıydı?
0: Elbette. Üzgünüm. Anneniz aniden komaya girdi efendim. Elimizden geleni yaptık ama başaramadı. Eşyaları.
1: Affedersiniz. Cesedi görebilir miyim?
0: Aa, evet, elbette.

Sakin ol Jay. Ölmesini istemezsin. Değil mi? Silahını yere at. Hadi. Ha? Silahını at. Güzel. O kadar zeki değilsin. Geleceğini hiç görmedin. Buraya kadar Jake. Birazdan öleceksin. Sorun nedir Jake, ha? Hiç zeki değilsin. Muhabirlerle alay mı ediyorsun? O senin ailen değil. Seni umursamıyor kardeşim. Ama ben umursuyorum. Seni umursuyorum. Bu yüzden seni istiyorum. Bir fikrim var. Onu sen öldüreceksin. Hadi yap.

0: Bu yüzden onunla öleceksin. Ve seni ben sanacaklar. Sen kötü bir çocuksun Luxua. Ne dedin? Sen kötü bir çocuksun Luxua. Anneni öldürdün. Evet. Bu doğru. Yani ne olmuş? Çok iyiydi. Seni sürtür.
1: Geçeceksin. İyileşeceksin.
2: Geralt,
1: sakın kıpırdama. Hemen döneceğim.

0: İşte orada. Evet. Hey, ne yapıyorsun sen? Dur, dur, yapma.
1: Nereye gitti?
2: Aşağı indi.

0: Hey! Anne kuzusu için fena değil ha. Şimdi haber merkezini arayayım mı? Ya da sonra.
1: Dur!
0: Beni öldürürsen kendini öldürürsün. Kendini düşün Luke Swart.

0: Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

0: 26. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Taco arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
14: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
13: Sinan Engin.
15: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldik.
13: Ahmet Çakar.
16: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
13: Evet. Abdülkerim Durmaz.
17: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
13: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
19: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hadi başamalız.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, haribo
3: ya muslu ol. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etili faliften.
14: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Dostum, hadi bana bak. Hadi dostum bana bak. Hey bana bak. Hadi lütfen.
1: Jake. Ailem gitti.
0: Hayır. Hayır. O senin ailen değil. Anladın mı? Senin ailen benim. Şimdi senin ailen benim.
1: C. Yağmuru gördüm gözlerimde.

ihtiyaç. Hayır! Aç şu kapıyı dedim! Kapıyı aç! Hadi!

0: Kurtulmayı başaranlar sadece buzluktaki cesetlerdi. Ayrıntılı rapor istiyorum.
1: Ben birinci olacağım.
2: Benim. Birinci olabilirsin ama senden iyi.
1: Hayır.
2: Hayır, hayır. Ben biriyim.
1: Ben.
2: Ha.

0: Oh. Postacıyı görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi gidelim. Gidip bakalım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Döneceğini biliyordum. Buradan gidelim. Hadi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Boş musun?
1: Yakışıklı bir adamsın ama kalbim başkasına ait.
0: Bu fikrini değiştirir mi?
1: Açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var?
0: Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz?
1: 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım, sonra neler olduğunu konuşuruz, tamam mı?

0: Radyoyu açmamın sakıncası var mı?
1: Hayır. Hadi gidelim artık.
0: Hazır. Başla.

0: Partiyle çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı.
1: Evet, ne şanslıyım.
0: Aa, geç kalacağız. Biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da.
1: Sorun değil.

0: İyi misin?
1: İyi. Neden?
0: Biraz okladın da. Hey! O geçen Daniel miydi?
2: Kim olacak? Polis şefinin annesi mi?
0: Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazdı.
2: Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var.
0: Yeni silah mı dedin? Peki söylesene, nasıl bir silah bu?
2: Çok gizli bir silah.
3: Sıkıcı bir gün.
4: Şuna bak, saatte 298 kilometre.
5: Dikkat dikkat, beyaz taksi hızı saatte 298 kilometre. Saatte 298 kilometre.
6: Anlaşıldı, peşindeyim.

0: Ben de uyuyakaldılar diye endişelenmeye başlamıştım.
1: Bir polis arabası.
0: Hayır, yalnızca birkaç arkadaşım. Gerçekten komik çocuklardı.
2: Laka, sence de garip değil mi?
3: Biraz daha yaklaş.

0: Hey, bu bize aptal demek istiyor. Baksana.
1: Oyun bitti. Sıkı tutun.
0: Neden yavaşlıyor?
2: Yavaşlamıyorum. O hızlandı.
3: Nitro mu?
1: Hayır. Bir arkadaşımın bir barı var. Aslında bu bir tür içki. İstersen sana da biraz getirebilirim.
3: Sağ ol ama kalsın.

0: Bir dakika. O bir TGV mi?
1: Tabii ya, ne sandın? En alasından. Çok hızlı aletin ama buralarda biraz yavaşla.
0: Aman tanrım.
1: Nerede ineceksin?
0: Burada. Burada duralım.
1: 19 dakika 32 saniye. Ha, sendin. Genelde yolculuk iyi geçiyor ama durduğum zaman vap, pusu veriyorlar.
0: Öyle mi?
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Yoksa uçağın bu mu ha?
0: Yardımın için çok teşekkürler.
1: Seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz?
0: Sanmıyorum ama seni bir daha görürsem hatırlarım. İyi şanslar.
1: Billy bana asla inanmayacak.

0: Tamam.
1: Ah. Neyin var tatlım?
0: Hiçbir şey. Sadece 8 ay boyunca uyuyamadım.
1: Şu çete yüzünden mi?
0: Evet. 8 aydır benimle dalga geçiyorlar ama çıldırmak üzereyim artık.
1: Evet, farkındayım. 8 aydır sürekli seninle konuşmaya çalışıyorum.
0: Biliyorum, biliyorum ama benim de sorunlarım var herhalde, değil mi?
1: Dediğimi duydun mu sen?
0: Evet, Noel Baba kılığındaki haydutlar 8 ayda 37 soygun yaptılar. İnanabiliyor musun?
1: Evet, ve artık Noel Baba'ya inanmıyorsun.
0: İnanıyorum. Hayır, inanamıyorum ama bu sorun değil. Noel

0: yaklaşıyor ve soruşturma ilerlemiyor.
1: Belki de hissettiğin şey Noel keyfidir.
0: Petra, o çeteyi Noel gelmeden önce yakalamak zorundayım, yoksa bir daha işin içinden asla çıkamam.
1: Ve ben de Emilian, seninle Noel'den önce konuşmalıyım.
0: Tamam, konuşuruz.
1: Ne yapıyorsun?
0: Büroya gidiyorum.

0: Uyanın millet.
1: Ya Lili tatlım, uyuyamadın
0: sen
1: mı?
0: Sen sabahın dördünde arabanı tamir edersen nasıl uyuyabilirim?
1: Bu tamirat değil ki. Kış geldi. Sadece yolda dengeli olabilmek için bazı değişiklikler yapıyorum tatlım.
0: Dinle, ısınmayla ilgili bir şeyler yapmak için tam 5 dakikan var. Evet öyle, üşüyorum çünkü yatakta yanımda değilsin. Ve farkındaysan bunu her mevsim yapıyorsun.
1: Lili lütfen.
0: Dokunma bana, bundan sıkıldım artık. Kendimi bir paçavra gibi hissediyorum.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Demek istediğim şu, beni tabak tencere temizleyen bir şeymişim gibi görüyorsun.
1: Aa, öyle söyleme, tamam hemen temizlenip geliyorum.
0: Aa, hayır. Sana ne olacağını söyleyeyim. Yıkanıp bu iğrenç kokunun çıkması için 1 saat bekleyeceksin. Ve benim gitme saatim gelmiş olacak.
1: Anlaşılan sen bugün biraz ters tarafından uyanmışsın. Saat 2'de uyandım. Yarım saat seni seyrettim ve sonra televizyon seyretmek yerine faydalı bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepsi bu tatlım.
0: Daniel, bizim televizyonumuz yok.
1: Olabilir ama bu bir prensip.
0: Televizyon yok, müzik yok, perde yok, kanepe yok, çiçek koyacak vazo bile yok. Zaten çiçek veren de yok. Aa, buzdolabı var ama tıka basa motor yağıyla dolu.
1: Lili.
0: Duş var ama gaz kokuyor. Arabanın için kriko var ve dolabın tekerleklerle dolu. İçinde giysilerimi koyacak yer bile yok.
1: Lili.
0: Aa, evet tabii anlıyorum. O kadar lüks ve rahat içinde yaşıyoruz ki bir garajımız eksik.
1: Senin neyin var Lili, yoksa ay başın mı?
0: Hayır, sadece bir garajda yaşıyorum. Artık buna tahammülüm kalmadı. Ben bir kadının, farkındasın değil mi? Kadın sadece gülümseyen bir şey değildir. Kadın hareket eder, düşünür ve evrilir. Ve bazen de hayatında biraz konfor ister.
1: Hayır, tek nedeni arabaları sevmem. Kadınlar. Anlayamıyorum, ne güzel koku işte. Nereye gidiyoruz?
0: Ailemin yanına.
1: Barakayı garaja tercih mi ediyorsun?
0: Perdeleri, bahçesi ve masasında çiçekleri olan bir baraka.
1: Saçmalama, böyle çekip gidemezsin Lili. Bana çok eğlendiğini söylemiştin.
0: Evet ama o eskidendi. Artık senin için o külüstür bile benden daha önemli ve bu garaj bize küçük geliyor, tamam mı? Kararım kesin. Hoşça kal.

0: Oo, merhaba kızlar. Ne o, yürüyüşe mi çıktınız? Sakin olun çocuklar. Sakin olun, sakin olun. Sonra görüşürüz. Ha?
1: Evet.
0: Merhaba. Girebilir miyim? Burada mı yattın?
1: Sadece 5 dakika kestirdim.
0: Hayır, 5 dakika olması imkansız çünkü dosyanın izi suratına çıkmış. Ama ben sana söyleyebilirim. Çünkü suratın kütük gibi olmuş dostum. Ve bir çember 1 yıl sayıldığına göre 20 yıl. Evet. Pekala, unut gitsin tamam mı? Beni bilirsin, ben hep şaka yaparım. Ben böyleyim işte, değişmemi bekleyemezsin dostum.
1: Ama ben seni değiştirebilirim.
2: Peki duvardaki bu posterler ne?
0: Bob Marley.
2: İnanamıyorum, burası bir karakol. Söyler misin? Bu davayla ne zamandır uğraştığını

0: Bizi biliyor musun sen?
1: Noel Baba çetesi mi?
0: Evet, ta kendisi. Artık bir şeyler yapma vakti geldi bence. 8 ayda hiç iz bırakmadan 37 soygun yaptılar. İşimize yarayacak tek bir ipucu yok. Aptalız biz. Gerzeyiz.
1: Şey ister misin? Şu Raşit'in mallarından.
2: Hayır.
1: Kendini daha iyi hissedersin. Peki kahvaltı? Ha? Kahvaltı insana enerji verir dostum.
0: O olur, hadi gidelim.

0: Vay canına. İştahım bayağı açıkmış.
1: Aylardır yemek yiyemiyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. Korkunç kabuslar görüyorum. Bir sürü Noel Baba çevrende geziniyor. Çok korkunç, iğrenç kabuslar.
0: Evet, evet, korkunç olduğuna hiç şüphem yok. Ayakkabını bağla.
1: Ve Noel yaklaşıyor. O zaman rahatlıkla kalabalığa karışabilecekler.
0: Evet, bu çok doğru. Temmuz'da bunu yapmazlardı.
1: Evet, çünkü göze çarparlardı. Ama şimdi önümüzde Noel var ve en büyük vurgunlarına hazırlandıklarına eminim.
0: Bak, beni rahatsız eden bir sorun var. Neden Noel Baba gibi giyiniyorlar bunlar?
1: Çok basit. Şuraya bir baksana. İyi yürekli biri hediyeler dağıtıyor. Kırmızı giysisiyle güvenilir bir havası var. İşte böyle. Ayrıca
2: kimliğini gizlemek için ideal bir kıyafet.
3: Tabanca.

0: Sen kımıldama. Polis.
1: Seni tutukluyorum. Sakın kımıldama.
2: Ne oldu?
1: Kaçmaya çalıştı ama çok hızlı davranıp yakaladık.
2: Söylesene, onun sahte bir Noel Baba olduğunu nasıl anladın?
1: Tabanca taşıyan kaç Noel Baba tanıyorsun sen?
2: Tabanca ha? Peki nasıl anladın?
1: Salak herif düşürdü.
2: Ah beyinsiz.
1: Evet, çok aptalmış.
2: Salak mısın?
1: Hadi onu merkeze götürelim. Merhaba patron. Bak sana kimi getirdik. Ah patron gitmiş, ne güzel. Gel gel, onu sandalyeye bağla. Madem patron yok, diyelim ki patron benim. Nasıl, koltuk yakıştı mı?
2: Ya buralardaysa?
1: Merak etme dostum, geri dönerse ben hallederim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Noel Baba, söyle bakalım, bu polis silahını nereden buldun? Çaldın mı? Noel Baba'nın adresini bulur musun?
2: Rehberden mi?
1: Hı hı. Unuttuğum bir şey olduğunda meslektaşım hatırlamana yardımcı olacak. Dinle, biz gerçek profesyoneliz. Bak, burada bir numara var. O numarayı bilgisayara girip silahın sahibini bir dakikada öğrenebileceğime eminim. Vay gerzek. Silahı Jiber'den çalmış.
2: İmkansız.
1: İşte bak, yemin ederim. Ha? Silahı polis şefinden çaldığını biliyor musun sen? Bunun için bir açıklaman var mı? Yokmuş.
2: Sence konuşamamasının sebebi ağzındaki bant olabilir mi?
1: Hı hı. Haklısın, git çıkar bari.
3: Emilian.
4: Şef.
2: Beni çağırıyorlar.
4: Ama neden böyle giyindiniz ki şef?
3: İşimi yapıyorum Emilian. Bu giysileri Noel Baba çetesine sızmak için giydim ama sen her zamanki gibi işi mahvettin oğlum.
4: Ben çok özür dilerim şef. Ama söyleseydiniz ya, biz de öyle giyinebilirdik.
3: Size haber vermedim çünkü bunun bireysel bir operasyon olması gerekiyordu. Ama hiç merak etme Emilian, sana özel bir kostüm vereceğim. Copunu beline takıp sokaklarda istediğin kadar prova yapabileceksin. Şimdi şunu çıkarabilir misin lütfen?
4: Elbette şef. Ah, kelepçenin anahtarları alende kalmış.
3: Çabuk ol Emilian, sabrım taşmak üzere.

0: dakika.
1: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
0: Henüz değil. Demek istediğim, henüz şef olamadım. Ve ne yazık ki adım Jiber de değil. Yani genelde adım Jiber değil ama...
2: Emilian, anahtarlar!
0: Hemen şef.
1: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
2: Evet, benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, adım Jiu.
2: Jiu, ne güzel bir isim bu böyle ve saç örgünüz gerçekten çok hoş. Çinli misiniz acaba?
1: Aslında Melezim. Annem Çinli, babamsa İsviçrelidir.
2: İsviçre'yi çok iyi bilirim.
1: Ben gazeteciyim. World International gazetesinde çalışıyorum. Fransız polisi hakkında bir makale yazmalıyım da... ...en büyük şefi yakından izlemem istendi. Ve sanırım o sizmişsiniz.
2: Bu doğru. Açıkçası boyum 1.90. Bu bir polis için bile çok fazla tabii ki.
1: Çok etkileyici.
2: Şaka mı ediyorsunuz? Ben bazen kendi kendimi bile etkilerim.
1: İzin verirseniz bir gün size yapışmak istiyorum.
2: İsterseniz hayatım boyunca bile yapışabilirsiniz. Yani demek istediğim, makalenizi yazana kadar. Böylece nasıl soruşturma yaptığımı da görebilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı?
2: Elbette, zevkle. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Neden Noel Baba gibi giyindiğinizi söyler misiniz lütfen?
2: Bu sadece bir kamuflaj. Noel Baba kılığına giren bir çeteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde giyinerek içlerine sızmayı düşünmüştüm.
1: Ya kelepçeler?
2: Kelepçeler benim değil ki. Başka soru yok mu acaba?
0: Girin.
3: Müsait misin?
0: Evet, artık dünyanın en müsait insanıyım.
3: Büroda yalnızsın ve yapacak bir işin yok. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum.
0: Lütfen Petra, bunun sırası değil. Evde konuşamaz mıyız bebeğim?
3: Evde sadece iş hakkında konuşuyorsun. O yüzden büroda da evle ilgili bazı sorunları konuşabilirsin.
0: Bugün olmaz Petra. Bugün olmaz, tamam mı?
3: Ama 8 aydır bugün olmaz deyip duruyorsun.
0: Dinle, zaten başım belada. Lütfen üstüme gelme. Yeter artık.
3: Sabah evden çıktıktan sonra neler oldu?
0: Bir Noel Baba yakaladım. Silahlı bir Noel Baba'ydı. Çetenin üyesi olduğunu sandım ben.
3: Bunun için silah olmasına gerek yok ki. Senin aklın fikrin Noel Baba'dı.
0: İkisi de vardı. Noel Baba da silahta ve ben içgüdüsel olarak üstüne atladım.
3: Silahını elinden aldın mı?
0: Evet.
3: Yani her şey yolunda.
0: Değil. Noel Baba Jiber çıktı. Şimdi de gülüyorsun, öyle mi? Ben işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Sen gülüyorsun, ne güzel.
3: Ne yapmamı bekliyorsun ki?
0: Ne bileyim. Teselli et. Güzel bir şeyler söyle. Mesela iyi bir haber ver. İyi bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam.
3: Emilian.
0: Ne var?
3: Ben hamileyim.
0: Olamaz.
3: Evet. Bu iyi bir haber mi?
0: Elbette. Kaç aylık?
3: 8 aylık Emilian.
0: Yok canım.
3: Evet.
0: Ama bu nasıl olur?
3: 8 ay önce kutsal ruh bana geldi.
0: 8 ay. Bu mümkün mü? Değişimleri gördüm ama demek istediğim göğüslerin... Demek bu yüzdenmiş. Peki doğuracak mısın?
3: Başka bir karar için çok geç değil mi?
0: Evet ama neden bana söylemedin?
3: 8 aydır ne söylemeye çalışıyorum. Her yere karnabahar koydum. Bak buraya bile.
0: Ben de bunlar ne diyordum, iyi mi?
3: Duvarlara baksana. 20'den fazla ekografik fotoğraf astım. Hiç görmedin mi?
0: Bu benim bebeğim mi?
3: Şimdilik. Benimle paylaşmak istiyorsan uyan artık.
0: Sağlıklı mı?
3: Babasını düşünecek olursak çok yerinde bir soru oldu. Ama evet, bebek gayet sağlıklı.
0: Ama hamileysen ve bebeği doğuracaksan... ...o zaman ben baba olacağım demektir.
3: Evet. Bu ne zeka böyle? Sen aslında polis olmalıymışsın.
0: Baba olacağım.
3: Evet. Ve çocuğun bir süper babaya ihtiyacı var.
0: Bana güvenebilirsin Petra. Bana güvenebilirsin.
4: Biri!
5: aptalın tekisin. Sevdiğin kadını bir araba uğruna kaybettin. Ha? Hızlı test mi? Ne hızlı testi bu? İki çizgi. İki çizginin anlamı ne ki? İyi günler.
6: İyi günler.
5: Bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
6: Bir saniye. Hızlı hamilelik testi. Profilaksi istenen sonucu verdi mi?
5: Bilemiyorum ki. Neden siz söylemiyorsunuz?
6: Bir dakika. Bakalım mavi prezervatif kalmış mı? Çok üzgünüm dostum. Elimizde mavi prezervatif kalmamış. Kadınlar mavi prezervatif ya da bebek gibi hediyelere bayılır.
5: Ona mavi prezervatif mi hediye etmeliyim?
6: Hiç bilmiyorum. Bunu kızıma sormalıyım. Angela! Eczacılıkta okuyor. Bütün ilaçların adını ezbere biliyor. Çok felaket bir kız. Angela, nedir bu?
7: Üzgünüm baba, çok dikkatli davranmıştım. O yüzden de korunma konusunu hiç düşünmedim.
6: Tatlım, etrafın prezervatif dolu. Neden birkaç tane alıp vermedin?
7: Boyu ona uyan yoktu ki.
6: Kim yaptı bunu?
7: Bilmiyorum.
6: Ne demek bilmiyorum? Çocuğun adı yok mu yani?
7: Ama babacığım, sarhoştum. Hepsinin ismini hatırlayamam ya.
6: Tanrım.
5: Neyse. Mutlu Noel'ler.
2: Herkes beni dinlesin. Noel Baba çetesi hakkında ne yapacağımızı açıklıyorum. Aslında mükemmel bir bireysel operasyona başlamıştım. Ama Emilian sağ olsun yarıda kesildi. Ama geçmişi unutalım. Biz geleceğe bakalım. Yarın ne yapacağımızı düşünelim. Bugünden hazırlanalım. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayın lütfen. Biraz karmaşık. Yanlış anlaşılmasını istemem.
8: Saçmalıklar başlıyor.
0: Evet, o bir dahi.
2: Ne diyordum? Konu neydi?
8: Plan efendim.
2: Harekat planı. Ve şu noktadan itibaren herhangi birinizin yaptığı en ufak bir hatayı bile affetmem bilesiniz. Bunu da yazmayın. Bu operasyonda her şeyin temiz olmasını istiyorum. Süper temiz. Geçen yaz Amerikan polisinin verdiği bir eğitim kursundaydım da bu bir çeşit dil refleksi. Hmm. Çılgınca değil mi? Dinleyin. Sadece gidin dememle Noel Baba çetesinin Noel'den önce yakalanabilmesini istedim. Pekala. Tatil ya da sağlık izni yok. Bütün izinleri kaldırdım. Bu bayanın adı Piu. Jiu. Kendisi World International'da çalışan bir gazeteci. Bu görevde o da bize katılacak. O yüzden Fransız polisi hakkında iyi bir izlenim bırakmalıyız. Bu görevin temel niteliklerini sayıyorum. Konsantrasyon, düşünce ve hareket. Ve sıra operasyonun adında. Operasyon Pamuku Prenses. Fransızcası Blanche.
8: Ne dersin, haklı mıymışım?
0: Evet. O bir dahi.
2: Şu andan itibaren herkesin 24 saat göreve hazır olmasını istiyorum. Sorusu olan?
8: Ben.
2: Sen mi?
8: Evet.
2: Ne?
8: Masanızdaki hediye ne şef?
2: Hediye mi? Çok naziksiniz. Doğum günüm için mi?
8: Hangi ayda doğdunuz?
2: Temmuz'da.
8: Bu Noel hediyesi.
2: Her neyse, hemen açacağım. Çok güzelmiş. Kimden geldi bu?
8: Sizi iyi tanıyan birinden. O küçük düğmeyi gördünüz mü?
2: Evet. İndirin silahları. Hadi.
0: O bir dahi.
9: Herkese merhaba. Ben Noel Baba. Sizi yarın öğlen Avrupa Parkı'nın önünde bekliyorum. Hediyelerim de olacak.
2: Şu anda saat kaç?
10: 12.05 var.
2: Genel alarm! Size sessiz olun demedim. Hep birlikte mi çıldırtmaya çalışıyorsunuz? Aptal herifler. Bunu yazmayın Bayan Jiu. Tipik bir Fransız konuşmasıdır ama biz pek kullanmayız. Ben Jiber. İşaretim üzerine harekete geçilecek. Etrafa yayılın ve bekleyin. Eminim hızlı bir arabayla bankanın garajından fırlayacaklardır. Bizi görünce çok şaşıracaklar.
0: Şef, bunun doğru olduğundan emin misin acaba?
2: Kesinlikle. Bize nerede olacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiler ve gelmeyeceğimizi sandılar.

0: Sandılar. Çünkü Şef Jiber'i hiç tanımamışlar. İşte geldim ve tuzağa bekliyorum.
1: Ama şef, ya biz buradayken onlar başka bir yerde rahat rahat çalışıyorlarsa?
0: Hadi ama Emilyen, bu çok mantıksız. Neden bize yeni vurgunlarına haber versinler ki? Bu çok aptalca olmaz mı?
1: Beni endişelendiren de bu ya. Şimdiye dek hiç aptalca bir şey yapmadım.
0: Endişelenme Emilyen, her şeyin bir ilki vardır, bana güven.
2: Tabii eğer
0: ne?
2: Ya kaçabileceklerinden eminseler?
0: Benden kaçamazlar. Onları ne olursa olsun yakalarım.
3: Şef.
0: Evet.
4: Bu bankadan çıkmak için üstümüzden geçmek zorundayız.
0: Bu da ne böyle?
1: Bu düşündüğüm şey mi?

0: İyi misin şef?
1: Merak etmeyin, ben iyiyim. Siz neden hemen takibe başlamıyorsunuz?
0: Ama hangi arabalarla takip edeceğiz?
1: Ne bileyim ben, bulun bir şeyler. Hayal gücünüzü kullanın. Bir arabaya el koyun. Oh. Kimliğini gösterdiği halde neden durmadılar?
2: Marsilya'da kimse yola çıkan bir polis için durmaz.
1: Ama en azından yavaşlayabilirlerdi, öyle değil mi?
3: Tamam, tamam. İyiyim.
2: Şef, diğer arabaları kullanabiliriz.
1: Haklısın Emelian, arabalara!
4: Bakın, bu yeni ve eşsiz bir güvenlik sistemidir. Çünkü bu sistem doğrudan polis şebekesine bağlıdır. Bu düğmeye bastığınızda en yakın polis arabası bir dakikada buraya gelir.
5: İşe yarıyor.
6: Bu yaptığına inanamıyorum dostum. Sen salak mısın? Ne yaptın?
7: Dikkat etsene.
6: İnanamıyorum bu yaptığına.
7: Lanet olsun, arabam gitti.
6: Arabam, arabam.
7: Dikkatli olun.
6: Lanet olsun arabam.

0: şef, bu takip arabaları mahvediyor.
1: 20 kilo demir eksik olmuş, fazla olmuş, ne fark eder? Hadi bas gaza, hadi. Şu anda Marsilya Limanı'na gidiyoruz. Bu yol üzerinde 17. Louis tarafından 1661 senesinde yaptırılmış çok güzel anıtlar ve tarihi eserler var ve... Bu işte araba orada! Sen takip ettin, emin misin?
2: Elbette. 1661 yılında 17. Louis tarafından yaptırılmış.
1: Sana anlattığım şeyleri soran oldu mu şimdi? Öndeki koca tekerlekli arabayı takip et. Olala! Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi kadrolaşma sorunlarından kaynaklanıyor. Mesela bu genç adam iyi bir yüzme hocasıdır. Ama diğer yandan sanki ehliyeti yokmuş gibi araba kullanıyor.
0: Affedersiniz şef, senin ehliyetin var mı?
2: Hayır, işe daha dün başladım ben.
0: İşte ben de bundan korkuyordum.
1: Sakin ol Emilian, altı üstü arabayı takip etmesi gerekiyor. Bu iş bir yüzme hocası için bile çocuk oyuncağı, değil mi?
2: Ne yapmalıyım?
1: Sen sadece onları takip et. Bu aletleri iyi bilirim. 100 kilometrede 1001 litre benzin yakarlar. 5 dakikaya kadar durur.
0: Ya 5 dakika içinde yakalayamazsak?
1: Yakalarız.

0: İnsanları biraz rahatsız ettik gibi geldi şef. Ne dersin?
1: Merak etme Emilian. Fransa'da olur böyle şeyler.
0: Ama adamların evinin içinden
1: geçti. Aynı şeyi tekrarlamaktan vazgeçemiyorum.
2: Kayboldular.
1: Ne? İmkansız.
2: Havuz var.
1: Böyle iyiyiz. Aa dur! Şu işe bak. Tam ucundayız.

0: 5 dakika dayanabilir miyiz burada?
1: Elbette. Her yer kapalı, su geçirmez.
2: Fransız polisi hep böyle midir acaba?
1: Kesinlikle hayır. Pek çok durumda arabalar su alır.
3: Şişef, ben yüzme bilmiyorum.
1: Endişelenme, arabada bir yüzme hocası var.
4: Dikkat etseydin bari.
3: Şuna bak.

0: Oh, küçük Daniel, seni gördüğüme sevindim. Bak ne diyeceğim. Kızımla çok görüşüyorsun. Şakaydı, şaka yaptım. Bu normal, siz keyfinize bakın. Şoför mü gördün mü? Geç kaldı da.
1: Evet, kavşaktaydı. Birkaç dakikaya kadar burada olur.
0: Tamam, çok iyi.
1: Peki Lili evde mi acaba?
0: Evet, evde. Lili, özür dilerim tatlım, seni görmedim.
2: Sorun değil baba, ben alışkınım.
0: Bak kim geldi.
1: Merhaba Lili, konuşabilir miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Çünkü doktora gidiyorum. Baba, beni bırakır mısınız?
0: Elbette tatlım. Tabii şoförüm gelirse.
1: Aa, kim bilir, bu kadar geciktiğine göre belki de bazı sorunları vardır. Sizi benim bırakmama ne dersiniz?
0: Bence uygundur. Hadi hayatım, geç kalıyorum. Asker, arabaya.
2: Cassini Bulvarı şoför bey.
1: Emredersiniz.

0: Nerelerdesin sen? Neyse ki Daniel bırakmayı teklif etti. Hemen barakaya dön asker. Sen eskiden daha hızlı sürerdin.
1: Ben mi? Bilmiyorum ki, şimdi trafik çok yoğun. Ayrıca etrafta çok fazla insan var. Sonra polisler, ne arada bir yavaş kullanmamın da zararı yok. Değil mi?
0: Aynı fikirdeyim. Ama çok geç kaldım.
1: Ne oldu? Neyin var?
2: Çok ağrıyor.
1: Neresi ağrıyor? Neli?
2: Karnım.
1: Karnım ağrıyor. Ama bu çok korkunç. Ne yapacağız general?
0: Ben ne bileyim. Çok mu kötü hayatım?
2: Hayır, geçti. İyiyim.
1: İyi misin tatlım?
2: Evet evet, iyiyim.
1: İyiymiş. İyiymiş, iyiymiş. O iyi. Ah, bu çok iyi. O iyiymiş.
0: Daniel, neden bu kadar gerginsin sen?
1: Noel yüzünden olmalı. Bir sürü insan var. Sonra hediyeler falan.
0: Anlıyorum. Peki o kulağındaki nedir?
1: Aa, bu hiçbir şey. Yalnızca yeni bir termometre. Gerçekten çok pratik bir şey. Bir çizgi iyi, iki çizgi kötü.
0: Burada iki çizgi var.
3: Ne biliyorum. Belki de sorun budur.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşürüz hayatım.
2: Doktor değilim ama kalbin umutsuz görünüyor.
0: Rahatsızlığını anlıyorum ama gerçekten geç kaldım.
1: Hazır. Başla.

0: girin.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim. Çok iyiyim ama gördüğünüz gibi araç gereçlerimiz bize ihanet ediyor. Bunları da yazmayın lütfen ama öncelikle yeni bir koltuk alınması gerekiyor ve kapılar çok alçak görüyorsunuz. Ha? Ayrıca arabalarla ilgili sorunlarımız var. Siz de şahit oldunuz değil mi? Bunlar yetmezmiş gibi ayakkabılar da çok küçük. İnanın çok canım yanıyor. Ah tanrım.
1: Ama bu ayakkabı keçisi.
0: Ne? Anlaşılan biri bana eşek şakası yapmış ha? 6 aydır yürüme zorluğu çekiyorum. Hiç komik değil. Bunu yapanı elime geçirirsem...
1: Biraz sakin olun şef. Çok gerginsiniz.
0: Hepsi şu çete yüzünden. Noel Baba çetesi.
1: Rahatlayın artık. Size yardım edeceğim.
0: Aa, o şeylerden anlar mısın?
1: Evet, biraz.
0: O daha geçen hafta geldi. Ne yazık ki o gelince daktilomu aldılar tabii.
1: Şimdi sakin olun şef. 5 dakikada keyfinizi yerine getirebilirim.
0: Öyle mi?
1: Buna eminim.
0: Tamam ama şu anda göremiyorum. Bu normal mi acaba?
1: Evet öyle. Sadece gevşeyim.
0: Kendimi çok iyi hissediyorum.

0: Daha uyuyakalacağım burada.
1: Ben sizi uyandırırım.
2: İnan çok zordu.
3: Hey! Ne yapıyorsun? Sen burası neresi biliyor musun ha?
4: Neresi?
3: Karakolun önü!
4: Yapma ya! Ama bir yere park etmek zorundaydım.
3: Bu hiç komik değil. Saygılar sunarım general.
2: Rahat. Teşekkür ederim Daniel. Akşama evde görüşürüz.
5: Daniel. Seni gördüğüme sevindim. Acaba hizmetinden yararlanabilir miyim?
4: Elbette ama yalnızca arkadaşım olduğun için.
5: Seni gördüğüme çok sevindim dostum.
4: Bakar mısınız? Her şey yolunda değil mi?
3: Evet, gidebilirsiniz.
4: Şimdi dinle. Burası boş kalsın, geri döneceğim. Tamam mı?
3: Tamam.
5: Bas gaza, çok geç kaldım dostum.
4: Elbette patron.
5: Başıma ne geldiğini tahmin edemezsin.
4: Sen nasıl benim başıma geleni bilsen?
5: Hadi tahmin etmeye çalış. Eminim tahmin edemeyeceksin.
4: Ne oldu, terfi mi ettin?
5: Hayır, işimle ilgili değil. Özel bir şey. Hadi tahmin et.
4: Evleniyor musun?
5: Daha iyi baba oluyorum dostum.
4: Bu mümkün değil.
5: Hayır, mümkün. Sen bir daha iyisin.
4: Lili de hamile.
5: Buna inanamıyorum. Düşünsene, bu harika. Beraber baba olacağız. Ne inanılmaz değil mi? İkimiz yıllardır arkadaşız ve bebeğimiz olacak. Tabii aynı bebek değil. Ayrı bebekler.
4: Ama aynı anda.
5: Evet. Herkesin bir bebeği olacak.
4: Peki kaç aylık hamile?
5: 8.
4: Bunu neden şimdiye kadar söylemedin?
5: Bana bu sabah söyledi. İlk öğrenen sensin. İnan annem bile bilmiyor. Peki Lili kaç aylık hamileymiş?
4: 2 çizgi.
5: İki çizgi ne demek?
4: Bilmiyorum. Yeni bir yöntem. Bir test yapıyorsun, o sana söylüyor. Sonuç olarak Lili 2 çizgi hamile.
5: Güzel. Harika.
4: Evet, evet.
1: Şef. Ziyaretçileriniz var.
6: Ne yapıyorsun Jiber?
7: Bu ne sürpriz böyle? Yok bir şey. Biz sadece burada bu Çinli bir meslektaşım. Bana zaman kazandıracak bir yöntem gösteriyordu. 5 dakikada sanki 5 saat uyumuş gibi oluyorsunuz ve enerji veriyor.
1: Evet ama dersimiz bitti. Yarın görüşmek üzere şef.
7: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük civim. Sizin için ne yapabilirim?
5: Düşünsene, bürom karnabahar doluydu ama ben nedenini anlayamamıştım. Ne büyük bir hata.
4: Evet, bence de daha önce fark etmeliydin. Peki neden karnabahar?
5: Ne bileyim, herhalde babalık sembolü falan gibi bir şey olmalı. Büyük aptallık ettim. Çok büyük aptallıktan ya.
4: Sakin ol. Sadece karnabaharın neyi simgelediğini bilmediğim için.
5: Öyle mi?
4: Evet, Petra anlayış gösterir.
5: Sağ ol. Şimdi sakinleştim.
4: O kadar da sakinleşme. Anne adaylarından korkulur.
5: Nasıl yani?
4: Demek istediğim, bu dönemde ne yapacakları hiç belli olmaz dostum. Her an bir kriz çıkabilir. Ayrıca çocuklara da zaman ayırmamız gerekecek. Değil mi? Senin anlayacağın, artık yaşam tarzımızı değiştirmek zorundayız.
5: Haklısın. Onları okula götürmek için zamana ihtiyacımız var.
4: Evet haklısın ama o daha sonra. Önce prizleri bantla kapama işimiz var.
5: Ne? Ellerini sokmasınlar diye mi?
4: Kesinlikle.
5: Vay başıma gelenler. Bu iş hiç hayal ettiğim gibi değilmiş.
4: Bu lanet şey... Raşid'in malı mı?
5: Evet. Raşid'i tanıyor musun?
4: Evet, biraz tanırım. Güneş doğuyor.
5: Söylesene Daniel. Noel babanın motor kullanması garip değil mi?
4: Evet, normalde kızak sürerler.
5: Onu gizlice takip et, çetenin üyesi olabilir.
4: Daha 5 dakika bile geçmedi. Konuştuklarımızı ne kadar çabuk unutuyorsun sen. İşini düşünmeyi bırak artık. Belki de senin tek sorunun budur ha.
5: Takip et.
4: Emredersin şef.

0: Şüpheli bir motoru kontrol etmenizi istiyorum. Plakası N75BM13.
1: 2 hafta önce çalınmış.
0: Evet, biliyordum. Takip edelim hadi.
2: Bence Petra'yı arasan iyi olur.
0: Sen dediğimi yap. Ciber'i arayacağız ve bununla o ilgilenecek. Söz veriyorum.
2: İyi, tamam.
0: Uzun süredir hata yapmalarını bekliyordum.
2: Şunu keser misin artık?
0: Nasıl istersen. İnanamıyorum. Bu aylardır bulduğumuz ilk ipucu ve onu elimizden kaçırıyoruz.
2: Sakin ol Emilian. Her sorunun bir çözümü vardır.
0: Ne yapıyorsun sen? Danya, niye böyle yamulduk?
2: Sorununu çözüyorum işte, beğenmedin mi?
0: Hayır, beğendim ama böyle duramıyorum.
2: Dizlerini kır biraz, işe yarayacaktır.
0: Dizlerimi mi kırayım? Tamam.

0: buraya kadar. Nereye girdiğini gördüm. Şimdi şefi ara.
1: Kapa çeneni. Emin olmadan arayamam. Gidip bir bakacağım, tamam mı? Burada bekle.
0: Evet. Elinde bir Noel Baba, çalıntı bir motor ve terk edilmiş bir depo var. Daha ne lazım ha? Adamın dosyası mı?
1: Sadece bakacağım, merak etme. 5 dakika sürmez. Tamir servis.
0: Peki içeride plastik patlayıcı da var mı diye bakmayacak mısın?
1: Ne kadar komiksin. Hadi başka bir yerden bakalım. Beni izle.
0: Bana bak, bir anlaşma yapmıştık. Neden şimdi hemen şefi aramıyorsun sen?
1: Çünkü standart prosedüre göre şefin ilk sorusu kaç kişiler olacak? Bunu öğrenmek zorundayım, endişelenme. 5 dakika sürmeyecek.

0: Emilyan, içimden bir ses bunu yapma diyor.
1: O zaman sen evine dönebilirsin. Bu benim görevim ve görevimi yapmak zorundayım dostum.
0: Evet, ben de bundan korkuyordum.
1: Beni korkutan tek şey Jiber.
0: Emilyan, yapma! Oh. Oy. Alo.
2: Doktora gitmem ilgini çekiyor mu?
0: İyi bir doktorsa elbette ilgimi çeker.
2: Mükemmel bir doktor. Polis şefinin kızı tavsiye etti. Kendisinin tam 4 çocuğu var.
0: Hiç merak etme, biz onu geçeriz.
2: Bir daha görüşürsek belki.
0: Dinle Lili. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi tatlım? O yüzden lütfen
3: bana karşı elinden geldiği kadar...
2: Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
0: Çünkü Noel babalar var. En az 5 kişiler ve...
3: Çöp tenekesini karıştırıyorlar.
0: Lili. Lili. Lanet olsun Lili.
4: Burada ne işin var senin?
2: Tahmin et.
4: Vaktini boşa harcama, ne kadar işkence yaparsan yap konuşmayacağım.
2: Kimse seni konuşturmak falan istemiyor, zaten her şeyi biliyoruz. Ve işkencenin de modası geçti artık. Bir erkeği konuşturmanın çok daha etkili yolları var.
4: Ne gibi?
2: Örneğin şefkat göstermek. Çok tehlikeli bir silah olabilir.
5: Merhaba Daniel. Yine mi sen? Bir yerlerde Emilyan'ı gördün mü?
0: Evet, onu bedavaya bir yere götürdüm.
5: Bedava mı? Peki nereye götürdün?
0: Motorlu bir Noel babayı bir depoya kadar takip ettim.
5: Yoksa Noel baba çetesinden mi?
0: Herhalde öyledir.
5: Emilyan'a bak, çeteyi tek başına buldu.
0: Hayır, iki kişiydi.
5: Bu çok iyi. Şimdi hemen plan uygulamaya başlayacağız.
0: Peki ya Emilyan?
5: Onu bana bırak Daniel, endişelenme. Buralarda ol.
6: Bana bak, dinle. Bu planı uygulamaya koymak için sana gerçekten ihtiyacımız var dostum.
0: Peki Emilyan?
6: Emilyan mı? Noel gelmeden bulacağımıza eminim. Ama durumunu bilemem.
0: Çok umut verici.
2: Şef.
5: Tam zamanında. Noel Baba çetesinin izini bulduk. Şimdi hepsini birer birer bulup çeteyi kökünden çökerteceğiz.
2: Peki ben de gelebilir miyim acaba?
5: Kesinlikle hayır, bu çok tehlikeli bir tutuklama olacak. Öyle Noel partilerine benzemez.
2: Lütfen ama ben de geleyim.
5: Tamam, gidelim, zaten çok uzakta değiller.
6: Hey, bizi takip et.

0: değil söyle.
1: Her yerde Noel havası var.
2: Noel baba çetesini yakalamanın zamanı geldi de geçti bile.
3: Yerlerini nereden biliyorsun?
2: Doğrudan bana bağlı casus ekibim sayesinde. Başlarında kardeşim Jean Robert var. Polislik sınavlarına beraber girmiştik ama o kaldı. İşin doğrusu her şeyi benden kopya çekti ama salak herif numaramı değiştirmeyi unutmuş.
4: Ha, böyle şeyler çok oluyor. Mesela benim bir arkadaşım bir gün...
2: Tamam, çok konuşma. Dün gece arayıp bir yeraltı geçidinden şüphelendiğiniz söyledi. Araştırınca ne gördüm tahmin et. Bir tünel. Bankayla büyük mağazalar arasında.
4: ama şef, demek ki büyük mağazaların hasılatlarını çalacaklar.
2: Hayır, asıl niyetleri bu değil. Pazar sabahını bekleyip Noel Baba kılığında bankayı soyacaklarmış.
4: Evet doğru, açık olan mağazalardan bankaya geçecekler.
2: Kesinlikle kimse onları umursamıyor. Bu yüzden 8 aydır Marsilya'da rahatça soygun yapıyorlar.
4: Çok akıllıca. Siz bir dahisiniz.
2: Hayır, bunun dahi olmakla falan bir ilgisi yok. Bence bu bir eğitim meselesi. Hı hı. Ah evet.
3: Bir telefon edebilir miyim?
2: Ne demek? Aa, Emilien'de de aynından var. Evet. Tamam.
3: Tamam, görüşürüz.
2: Ne güzel diliniz var, denemek isterdim. Çince yani.
5: Patron, hareketlenme var.
2: Hazır olun. Ben işaret verdiğimde hepsinin canını okuyacağız.
5: Emredersiniz efendim.
2: Noel tatili sona erdi. Jiber öyle söylüyor.
5: Oho! Bu da ne böyle?
2: Neler oluyor burada böyle? Adamlar kaçıyor. Hadi bir şeyler yapın. Ne duruyorsunuz? Bu araca el koyuyorum. Beni takip et.

0: İşte Marsilya'nın en muhteşem manzarası buradadır.
1: Aa, gerçekten de öyle, kışın hep sessiz mi?
0: Evet, her zaman böyle.
2: Kımıldamayın! Beni bekle şef.
1: Buna vaktim yok.
2: Bekleyin.
0: Söylediğim gibi polis teşkilatına yeterince ödenek ayrılmıyor.
1: Anlıyorum ama bir motora iki polis de fazla.
0: Çok haklısınız.

0: Helikopter pilotuna tam zamanında geleceğimizi söyle. Seni gerçekten özleyeceğim Emilien. Ve senden hoşlandığım için fazla acı çektirmeyeceğim.
1: Çok nazikisin.
0: Sana özel bir alet sayesinde tam olarak ne zaman öleceğini bilme ayrıcalığını tanıyacağım. Çünkü ben yarı İsviçreliyim. Mekanizma çalıştırıldığı zaman o topu serbest bırakacak. Ve sen de ilk gelen dalgayla ezileceksin.
1: Peki ne kadar vaktim var acaba?
0: Aslına bakarsan tam olarak 5 dakikan var.
1: Aman ne güzel.
0: Geriye kalan vaktini ruhunu temizlemek için kullan Emilien. Sana sadece bol bol dua etmeni ve ölmeden önce bilincini serbest bırakmanı tavsiye ediyorum.
1: 5 dakikada yapamam, bu hiç adil değil.
0: Başlasan iyi olur. Bu arada telefonunu hatıra olarak alıyorum. Çok duygusalımdır. Çünkü yarı Çinliyim.
1: Cehennemin dibine kadar yolum var.

0: olmaz pop. Ha olamaz taksi. Çıkar beni Daniel. Hemen çıkar beni buradan.
1: Hadi ne? Başıma geleni tahmin edemezsin. Çok korkunçtu. Telefonumu o fahişe aldı. Ne yapacağım ben? Onu bulmamız gerekiyor. Korkunç bir kadından yani neler yaptığını bilemezsin.
2: Biliyorum. Az önce hayatını kurtaran bendim.
1: Evet. Sen olmasaydın şimdi ölmüştüm.
2: Ha, arabamı senin için bir polis külüstürüymüş gibi riske attım.
1: Öyle söyleme, sen çok iyi şoförsün.
2: Öyleyse hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyebilirsin.
1: Çeteyi yakalayamazsak hayatımı boşu boşuna kurtarmış olacaksın. Bu sefer Jiber beni kesin öldürür.
2: Bana bak, çeteyi buluruz ama önce bir teşekkür et.
1: Nasıl bulacağımızı söyler misin? Hiçbir iz bırakmadan kayboldular işte.
2: Lütfen teşekkür ederim der misin?
1: Teşekkür ederim, mutlu oldun mu?
2: Evet!
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten. O Çinli bana saatlerce işkence yaptı Daniel.
2: İşkence mi dedin?
1: Evet. Korkunçtu.
2: Nasıl yani işkence?
1: Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Yani hayal bile edemezsin. Bunu açıklamak çok zor. En iyisi unut gitsin. Bahsederken bile bütün vücudum yanıyor.
2: Anladım. Merak etme. Onları mutlaka bulacağız. Hadi gel. Yanlarındayken hiçbir şey duymadın mı?
1: Hayır. Bir helikopter pilotuyla konuştular ama nereye gittiklerini söylemediler. Hepsi kürk giymişti.
2: Kürk mü dedim? Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
2: Soğuk.
1: Evet öyle, bu kar mı yani?
2: Evet, bu iki şeyi gösteriyor. Yüksek ve yakın bir yerdeler dostum.
1: Ayrıca kürklerin de bir anlamı olmalı.
2: Muhtemelen.
1: Dağda o kadar parayı ne yapacaklar ki?
2: Dağın diğer tarafında ne var?
1: İsviçre. Tabii ya. Sanırım planlarını çözdüm Daniel. Şimdi dinle. Gidebilecekleri yere kadar arabalarıyla gidecekler. Turistlerin arasında asla dikkat çekmezler.
2: Helikoptere bindiklerine göre kayak merkezlerinden birine gittiler.
1: Çok zekice.
2: Gel şöyle şöyle bir bakalım. Madem ki o kadar zekiler, İsviçre sınırına en yakın kayak merkezine gideceklerdir. Gilda Lizer.
3: Bir şey gördün mü?
4: Hayır, kesinlikle hiçbir şey görmedim.
3: Burası en bir olumsuz bir durum yok. Tatil.

0: Pekala, eğer yürüttüğümüz mantık doğruysa araba buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi sen sağ tarafa bak, ben de sola bakayım.
1: Tamam.
0: Sağını solunu bildiğinden emin misin sen Emilian?
1: Aa, affedersin, senin sağın sağını daha açık söylemeliydin.
0: Ne fark eder, yan yanayız.
1: Olabilir ama ben yüz yüze olduğumuzu hayal etmiştim dostum.
0: Ne?
1: Danyer, araba orada. İşte gidiyor. İleriden sağa dönmen gerekecek.
0: Sen yönünü biliyor musun?
1: Hayır, benim için her yön aynı. Daha ne düşünüyorsun? Dön bir tarafa.
0: İyi, senin şansına güveniyorum. Sağa döneceğim dostum.
1: Dikkatli ol. Kalbim duracaktır. Bu hangi yoldan yer?
0: Nereden bileyim? Haritaya baksana.
1: Bu arabalar sence de biraz garip değil mi?
0: Hayır, hepsi kayak merkezinin kiralık arabaları. Garip olan ne?
1: Bir dakika 10 saniye gecikmişiz. Bu sorun olur mu?
0: Hızlanırız, olur biter.

0: Hayır, olamaz. Şu tekerlik izlerine bak, buraya kadarmış Daniel. Artık şansımıza küselim. Devam edemeyiz, takip bitti.
1: Hayır, takip asla bitmez.
0: Daniel, saçmalama lütfen. Bu yolda onları taksiyle izlemek imkansız bir şey.
1: Hiçbir şey imkansız değildir. Sonbahar kış kreasyonumu nasıl buldun?
0: Ha, hiç fena değil. Peki denedin mi?
1: Hayır.
0: Görünüşe bakılırsa işe yarıyor.
1: Evet.
0: Onları koca dağda nasıl bulacağız peki?
1: Mesela izleri takip etmeye ne dersin dostum?
0: Ah elbette, hiç düşünmemiştim, harikasın. Helikopter kalkınca kullanabileceğimiz bir aletin var mı?
1: Sen fena şımardın ha, farkındasın değil mi?
0: Hemen kızma canım, sohbet etmeye çalışıyorum canım sıkılmasın diye.
1: Öyle olsun.
0: Telefonunu versene, benimkini Çin'in çaldı ya.
2: Bütün paraları sırt çantalarına koyun, güneş batmadan yola çıkmış olacağız. İş başına.
0: Sence hala oradalar mı?
1: Hiç belli olmaz.
0: Alo.
3: Dinle Emilyen. Pamuk Prenses operasyonu başladı. 10 dakika içinde yanınızda olurum. Şefiniz de benimle birlikte. Katılmak için ısrar etti.
0: Olamaz.
4: Tamam. Şef, evet. Yapabileceğinize emin misiniz?
5: Unutma ki ben 18 ay boyunca özel kuvvetlerin 13. birliğinde görev yaptım Alen. Bu dağlar beni çok iyi tanır.
4: Evet. Ama çok yüksek.
5: Daha önce kar görmüş müydün?
4: Sıcağı tercih ederim.
5: Olabilir, zevkler tartışılmaz. Gidelim.
2: Gidiyoruz.
0: Ben gidip bir göz atacağım dostum.
1: Yerinde olsam denemezdim.
0: 5 dakika sürmez.
1: Lanet olsun, her defasında aynı şey.
0: Haklısın, oraya ulaşamam.
1: Gördün mü? Bir dakika beklesen zaten çıkıyorlar.
0: Sakin ol, sadece su.
1: Hayır, şimdilik sadece kar. Ve kar dediğin iz bırak.
0: Yine arabanı temizlerim, tamam mı?
1: Neyle temizlemeyi düşünüyorsun?
0: Temizlerim dediysem temizlerim. Neyle olduğu benim sorumum.
1: Durmadan ne yapacaksan yap artık.

0: Beni izleyin.
1: Ama orası orman.
2: Ne olmuş? Korkuyor musun yani?
1: Hayır, arabanın içine endişelendim. Durum nedir Danyar?
2: Merak etme, dengedeyiz.
3: Sanırım helikopteri çağırdılar. Hazır olun.
4: Patron, siz bir şey...
5: Kapa çenin halen. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
3: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Beni bekleyin!
1: Sanırım halat kısa, o yüzden oluyor.
0: Demek halat kısa diye oluyor.
2: Hayır, bunu yapamazsınız.
0: Görürüz bakalım. İşte o. Beni bekle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İş bankası Elif'le sunar.
4: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
3: Yani.
4: Sunalım.
3: Tabii tabii buyurun.
4: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
3: O zaman ne diyoruz?
4: Ben isterim, İşcep'im yapar.
3: Harika.
2: İş bankası.
5: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
9: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
11: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
12: Uğraşmayayım ben ya.
11: Ayıracağın 2 dakikayla kazanın.

0: alacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, Haribo yalnızlı ol.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
8: Senin yanında Akbank.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Arabanı arabamla takoma.
12: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Sadece durunladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10 tüm akar.

0: siz de yaşadınız ve neler gördünüz?
1: Evet. Abdülkerim Durmaz.
2: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
1: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
3: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Bosch Flexstore buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
1: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
0: Sinan Engin.
2: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
0: Ahmet Çakar.
3: Ben neler yaşadım dünya futbolu.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
6: Yolun bu olduğundan emin misin sen?
7: Galiba direklerin arasından geçmemiz gerekiyor.

artık birinci olacağı kesin diyebiliriz. Bu da ne? Taksi mi? Beraber bitirdiler.

0: Çok sessiz. Hatıra olarak bana verebilirsin.
1: Gideceğin yerde buna izin vermiyorlar. Ama öbürünü bol bol bulabilirsin. Götürün onu.
2: Bana bak. Saatlerce işkence etti demiştin ama hiç de kızgın değilsin. Ha?
1: Evet, ben kindar biri değilim.
2: Tabii.
1: Jiber de burada olmayacak mıydı? Nerede?
3: Geliyorum!
2: İşte ta kendisi.
3: Geliyorum! Geliyorum!
1: Şef, yere inerken dikkat et.
3: Boş versene. Sadece kar var. Ne olabilir ki? İniyorum.
2: Oh evet. Bu çok rahatlatıcı olmalı.
1: Alo.
4: Emilia, ben biraz sonra doğuracağım.
1: Doğuracak mısın? Şimdi mi yani?
4: Şey, biraz var ama acele.
1: Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum canım. Baba oluyorum, baba oluyorum şef.
2: Olacakları tahmin ediyorum.
1: Daniel. Geldim hayatım, geldim, buradayım. Buradayım canım, işte bak yanındayım, sakin ol. Her şey çok güzel olacak.
4: Çok korkuyorum Emilian, sakın yanımdan bir yere ayrılma.
1: Hayır, ne yapıyorsunuz, bunun sırası mı şimdi? Hayatım merak etme, ben senin yanındayım.
2: Dayan biraz Emilian, şimdi olmaz.
1: Tamam. Tamam.
4: Monitöre bak Emilian. Birazdan kasılmalar başlayacak.
1: Kasılmalar ha? Tamam, tamam. Kasılmalar hangi monitörde ki?
2: İşte şurada.
5: Bir tane. Hayır, it, it.
1: İt. De neyi
5: sen
1: itiyim?
5: Değil, o itecek, sen monitöre bakacaksın.
2: Kasılmalar!
1: İt yavrum, it, it, it. İtsene, it, it.
5: Derin nefes al.
1: Nefes mi? Tamam.
5: Sen değil, o nefes alacak.
1: Bebeğim, sen nefes alacak mısın? Alsana.
2: Kasılmalar. İt hadi. İt, it hadi, it. Devam
1: it
2: et.
1: İt hayatım, it bebeğim.
2: Şimdi derin
1: it
2: nefes
1: olur.
2: Al.
1: İt hadi, it.
2: Derin nefes al.
1: Hayatım, nefes al. Nefes almayı unutma, nefes al. Hadi, hadi, hadi. Nefes al, nefes al, nefes al.
5: Hadi. Tamam, kafasını görüyorum.
1: Ne? Kafası mı?
2: Kasılmalar.
1: Hadi bir kere daha, bir kere daha canım. İt onu, hadi. Derin nefes al ve it. Hadi it yavrum.
2: Kasılmalar.
5: Tamam, geliyor.
1: Tamam hayatım, it çok güzel. Başı görünmüş, her yeri görünmüş. Geliyor işte, hadi it, it onu.
2: Tamam,
1: it,
2: rahatla.
1: Tamam hayatım, tamam, tamam.
5: Bir oğlunuz oldu.
1: Oğlum, baba oldum. Ben baba oldum.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Antrenman.
0: Neden, hamile misin?
1: Hayır, sevdiğim kadın hamile. Alışmak için de biraz zaman gerekli.
0: Seni sevecek kadar aptal bir kadını nereden bulduğunu çok merak ediyorum.
1: Çok şanslıydım. Ona bir söz verecektim.
0: Nasıl bir söz?
1: Arabamdan çok onunla vakit geçireceğime ve iyi bir baba olacağıma.
0: Ya buzdolabı?
1: Boş olacak. Eğer benimle evlenirse dünyanın en iyi kocası olacağım.
0: Sana inanıyor musun?
1: Hayır. Ama ilk defa seninle ciddi konuşuyorum. Ve içtenlikle söylüyorum.
0: İçtenliğin beni verdiğin o güzel sözlerden çok daha fazla etkiledi Daniel.
1: Lili, benimle evlenir misin?
0: Hamile olduğum için kolay olacağını sanma.
1: Lili.
0: Ama bu şekilde olmaz. Her şeyin bir yolu var değil
1: mi? Lili, bana evlenme şerefini bahşeder misin?
0: Duruma göre değişir.
1: Hangi duruma?
0: İyi bir aşık olmana tabii. Öyle misin?
1: Emin olabilirsin.
0: Önce denemeliyim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Amber, lütfen kendinizi tanıtın.
1: Evimde bir adam var. Bir bebeğim var. Adam... Adam bizi öldürecek.
0: Bayan. Lütfen sakin olun ve hattan ayrılın.
1: Lütfen çabuk olun. Lütfen Tanrım, işte geliyor. Geliyor.
2: İşte. Olası bir cinayet vakası. Anne ve bebeği.
0: Bütün ekipler bölgeye gitsin. Bayan lütfen hattan ayrılmayın.
1: Hayır.

0: Hadi bebeğim. Hadi canım. Gel bakalım. Biraz dolaşalım seninle. Evet, beşiğine gidelim. Ve dal koptuğunda bebeğin beşiği düşecek. Hadi bakalım bebek. Bırak kabusunu bitireyim evlat.
1: Durumu nedir? SWAT timi geldi mi? Hemen güvenliği sağlayın. Hala neyi bekliyorsunuz?
2: SWAT ekibi.
1: Bütün gece gelmezler.

0: Hadi.
1: Ah, ateş etme.
0: İçeride başkası
1: lütfen
0: var.
1: Lütfen ateş etmeyin.
0: Chris.
1: Hayır.
0: Onlar aşağı inir.
2: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Dışarı.
0: Hadi.
2: Hadi,
0: hadi. Hadi.
1: Jake, itfaiye araçlarını beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Lanet olsun.
0: Pencereleri açın. Hadi.
1: Hadi yürü.

0: bebek.
1: Ben iyiyim.

Hadi. Hemen hastaneye götürün bebeği. İyi olup olmadığına bakın. Şüpheli beyaz erkek yürüyerek kuzeye doğru uzaklaştı. Üstünde siyah deri ceket var.

0: Kapıyı aç.
1: Neler oluyor?
0: Üzgünüm bay. Sadece rutin bir kontrol. Paniğe kapılmanız yersiz.
2: Neler oluyor?
0: Bunun için özür diliyorum.
3: Herkes ayağa. Cam kenarına. Bana bakmayın, hadi.

0: Onu gördün mü?
1: Tamam.
0: Uzaklaşıyor.
1: Hadi çabuk olun, çabuk olun.
2: Kimseyi bu tarafa geçirmeyin.
0: İyi misiniz tamam. Efendim?
1: Tamam, devam edin. Hadi. Köpekler geldi efendim. Hadi siz bu tarafta. Evet, şuraya da var.
2: Tamam, bunları da alalım.
0: Olamaz.
1: Hadi devam edin, devam edin.
3: Kovanları topladınız.
0: Çok az kaldı. Az daha yakalıyor.
4: Evet ama bu artık senin sorunun değil. Bir saat önce resmi olarak emekli oldun.
0: Biliyorum. Hey, arabayı bulduklarında kan kontrolü yaptıklarından
4: eminim. Yeter Jack, kes sesini tamam mı? Bu artık senin işin
0: bak,
4: değil.
0: Bak, onu yaraladım. Kanını incelettir.
5: Sessizce bırakamıyor seni.
0: Hayır dostum, senden son kez ders almak istemiştim.
5: 10 yıl Kusana boyunca onları hep duydun. Pek çok iyi iş yapıldı. Ama ayrılmadan önce federaller burada. Seninle konuşmak istiyorlar.
0: Benimle mi?
5: Hı-hı.
0: Elbette isterler. Baylar.
6: Jack. Stan Reisman. Nasılsın?
0: Çok iyiyim. Ne istiyorsunuz?
6: Teşkilattan ayrıldığını duydum.
0: Bu doğru.
6: Bir iş teklif etmek istiyoruz.
0: Hayır teşekkür ederim. İhtiyacım yok.
6: Yine öldürecek. Onu yakalamana yardım edebiliriz.
7: Dün gece katil 11. cinayetini işledi. Bu seri katil tam 3 yıldır yakalanmadan dolaşıyor. Seattle bölgesinde yaşayan anneleri seçiyor. Bu olayı araştıran dedektif Jake Riley'nin Torch'a bir mesajı var.
8: Torç olayını çözmeden ayrılmak nasıl bir durum?
0: Yarım yok.
9: Seni hala arıyorsun Jake.
0: Yarım yok dedi.
8: Mesleği bırakmanızın nedeni bu. Zeki katil mi dedik?
0: Kişisel nedenler var. Bu olayla bir ilgisi yok.
9: Hadi Jake bize bir şey söyle.
0: Evet bir şey söyleyeceğim. Büyük acımasız dostumuzun yatağını ıslatan bir anne kuzusu olduğu anlaşıldı. Bu çok doğru. Her zaman altını ıslatıyor. Zavallı sapı. Sadece

0: Hey.
1: Jack canım, sana telefon var.
0: Evet.
2: Televizyonda söylediğin şeyler çok ayıptı Jack.
0: Sahi mi? Öyleyse biraz
2: fazla hassas. Dinle, artık beni aramanı istemiyorum. Mesleği bıraktım.
3: İstifa edebilirsin. Ama benden asla kurtulamazsın.
2: Ben çok zekiyim.
0: Evet, annen seninle gurur duyuyor olmalı manyak.
3: Kes artık Jack. Şu haline bak.
2: 3 yıl boyunca beni yakalamaya çalıştın ama başaramadın. Kötü bir polissin.
3: İstifa etmen beni durdurur mu sanıyorsun?
2: Öldürmeye devam edeceğim serseri.
3: Sen gerçek bir budalasın.
4: Canın cehenneme pis serseri. Seni bir köpek gibi izleyeceğim. Beni anladın mı pis serseri? Manyaksın sen.
3: Senin de öyle Jake.
5: Küçük farklılıklar olsa da her zaman aynı tiplerdir. Bekar anne, sevgisizlik, yalnız geçen çocukluk. Biraz parmak izi var. Zayıf deriler. Kan grubu da benim. Ama yine de torçuyor.
0: Ciddi misin? Bana bilmediğin bir şey söyle.

Süper bilgisayarımıza Torch'la ilgili büyük miktarda bilgi depoladık. Beyaz bir erkek sonucuna vardık, 30'unda. Fiziği sağlam. İşaretli yere bas.

Hoş geldin Jacob Riley.

0: Bir yıl önceki Martucci olayını hatırladın mı? Ona ait bir saç örneği bulmuştuk. DNA baskısı için yeterliydi. Şuna yakından bak.
1: Tamam. Yani katili mi klonladınız?
2: Bir kopya. Tanrı insanı 6 günde yaratmış. Bizimki uzun sürdü.
1: FBI ne zamandan beri kopya?
0: Biz FBI'den değiliz. Ulusal güvenlik muhafızlarıyız. Senin seri katilin umurumuzda değil. Bu kopyayı ulusal güvenlik için geliştirdik. Antiterörizm. Günümüz haber alma sistemleri teröristleri bulamıyor.
1: Pekala, devam et.
0: Amacımız bizi onlara götürebilecek kopyalar yaratmak.
1: Anlıyorum. Aslında bu kopya bir terörist değil.
0: Hayır. Ama benzer davranış özellikleri var.
1: Peki, neden ben?
0: Çünkü o seni seçti.
1: Beni seçti de ne demek oluyor?
0: Hazır olduğunda onun bakıcısı olacaksın. Onunla ilgileneceksin. Gelişmesine yardım edeceksin. Sonra seni katile götürüp götürmeyeceğini göreceksin.
1: Yüzünü bütün kanallarda göstermek daha kolay olmaz mıydı?
0: Hayır hayır, bu proje çok gizli. Resim yok, geleneksel teknikler yok dedektif. Elinizdeki tek şey bir kopya.

0: Neler oluyor?
1: Karşı tepki. En son büyüme hormonunu reddediyor.
0: Konuşmayın. Ne yapabiliriz?
2: Zor durumda. Ölüyor.
0: Ona çıkalım. Şimdi!

0: Günaydın bir numara. Uyanma zamanı geldi. Bugün temel şeyleri öğreneceğiz. Nasıl oturacağını, dikileceğini, yürüyeceğini ve duracağını. Şimdi yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Bayan Johnson, nasılsın? Yoksa canını mı yaktın?
1: Altın çocuğunuz belki de özürlü.
2: Fiziki özellikleri normal. Beyin dalgaları zayıf. Ama telepatik becerisini geliştirdik. Genlerinin frekansını ayarladık.
3: Bizim için ilk olabilir ama genetik hafızası bilimsel olarak kanıtlandı. İnsan davranışlarını öğrenmesi gerekiyor.
0: O bir tuvalet.
3: Bu da senin için. İlk insan teması.

0: Etkileyici değil mi?
1: Beklentilerin ötesinde.
2: Kendinizle gurur duyuyor olmalısınız değil mi? Nasıl bir pisliğe battığınızı bilmiyorsunuz. 11 kadına neler yapabildiğine kendim tanık oldum. Ve bu şeyde orijinaline benzeyecek olursa... buna pişman oluruz.
0: Evet ama günün sonunda kopyalar çöpe atılabilir.
2: Hey, sakin ol. Yemek. Ye. Adım Jake. Güzel. Evet. Sevdin mi? Evet, buna ne dersin? Nasıl bu? Tamam. İşte şuna bak. Güzel. Bunu sevdim. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Hey, hey, sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Hey, hey. Hey, hey, sakin ol. Sakin ol. Geri çekil. Geri çekil. Hadi. Hadi. Kalk ayağa. Otur oraya.
3: Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum.
2: Ayakta öyle duruyorum. Kal. Hayır. Yürü. Gidelim.

0: Bana gözlüğünü ver.
1: Bu güneş gözlüğü 500 dolar dedi.
0: Sahi mi? Hey, bak.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak. Bu adamın kullanma kılavuzu yok mu dostum?
1: İçindeki katili uyandırmak için ne gerekiyorsa yap. İşte geçici NSA belgeleri. Ve silah.
0: Sağ ol.
1: 12 saatte bir rapor istiyorum.
0: Tamam. Gidelim. Yürü.
1: Yürü.
0: Hadi. Kımıldama. Ne güzel. Ha, konuklarımız var.

0: Pekala bilim mucizesi. Seninle biraz konuşalım, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? He? Ne hatırlıyorsun? Hadi. Sen katil misin? Bunu hissediyor musun? Sadece kadınları mı öldürüyorsun? Hı? Nasıl yaptığını göster. Nasıl yaptığını göster. Hadi bana göster dedim. Hadi. Bunu hatırlıyor musun? Al hadi. Evet. Beni öldürmek ister misin? İşte şans. Yap hadi. Yap dedim.
1: Yap dedim.
2: Silahını at! Silahını at!
0: Aa, üç silahşör kurtarma görevinde.
2: Sakin ol. Deneye ateş etme. Jake, geri çekilmesini söyle.
0: Hayır. Sadece ateş edin. Onu öldürün.
2: Lanet olsun Jake!

0: Bu güzel.
1: Gizli projeyi bilerek tehlikeye attın. Onu geri götürüyoruz.
0: İyi fikir ama işe yaramaz.
2: Ah!

Gel, gel.

0: Sıkı tutun! Sıkı tutun!
1: Onu hareketlerini göstermemeliyim.
0: Hayır!
1: Canın yanıyor değil mi?
2: Kıpırdama!
1: Hayır! Hayır! $1 milyon proje. Ateş etmek yok, unuttun mu? İndir onu. Güzel. Hayır! Hayır! Kıpırdama! Hadi. Otur. Sana taksi çağırırım. Yürü hadi.

0: Aa, evet merhaba. Berkeley'deki evi görmek için randevu alacaktım. Benim adım Jake Riley.
1: Silahını at.
0: Kes sesini.
2: Ne dediniz?
0: Hayır, affedersiniz. Radyodan geliyordu.
2: Aa, anladım.
0: Yarım saat.
2: Evet, evet tabii.
0: Evet, sağ olun.

0: Burayı hatırladın mı? Bir yıl önce ülkenin en meşhur evi yapmıştı. Gerçekten berbattı. Hadi hadi geri çekil. Hadi sakin ol.
1: Sakin ol.
0: Anladın mı beni? Sakin ol. Hadi gidelim. Sadece yağmur.
2: Hava gerçekten de çok kötü. Jack Riley değil mi? Wendy Wickman.
0: Wendy?
2: Wendy Wickman.
1: Sakin ol serseri.
0: Hayır. Özür dilerim. Kuzenim Ram biraz özel biridir de.
2: Tamam. Size içerisini göstereyim.
0: Bu sudur, tamam mı? Hadi.
2: Bu ev 1926'da inşa edilmiş. Ahşap işçiliği orijinaldir. Hemen girişte güzel ve dekoratif bir şöminesi var. İşte burada büyük bir yatak odası var. Ah, bu taraftan lütfen. İşte burası. Yakın bir tarihte yeniden dekore edilen mutfağa giriyoruz. Elbette bütün mermerler Fransa'dan getirildi. Ve burada da çok güzel bir yemek salonumuz var.

0: buradan
1: eğlence
0: ayrılmam.
1: İçinde mükemmel. Hangi işte çalıştığınızı söylemiştiniz?
0: Emniyet teşkilatında görevliydim.
1: Ah evet, hatırladım. Siz televizyondaki polissiniz. Torç davasına bakan. Şimdi gerçekten rahatladım. Bu evin geçmişini biliyor musunuz?
0: Evet, biliyorum.
1: Biliyor musunuz, bu çok kötü. Çünkü çoğu insan geçmişi unutamadı ama burası hala güzel.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
12: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
11: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
13: Araba şamalaz.
14: Oo.
13: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
15: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
16: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Brief Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
8: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
9: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
10: Sinan Engin.
11: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
8: Ahmet Çakar.
12: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
8: Evet. Abdülkerim Durmaz.
13: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
8: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Günlük pedin olayı bu.
2: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
9: Break. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Piyasa fiyatının çok altında. Durumu iyi mi?
6: Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
5: Ah, kesinlikle.
6: Hadi gidelim.

0: Daha önce buraya gelmiş mi?
1: Diğer hayatımda. Gidelim hadi.
2: Parka gitmek istiyorum. Şimdi. Lütfen.
0: Johnny, kes artık. Sen kötü bir çocuksun.

0: Nasılsın evlat?
1: İyiyim.
0: Gel hadi. Hadi. Atla hadi, hadi. Evet işte, güzel.
1: İyiyim.
0: Nasılsın bakalım, evet. İyi çocuk oldun mu ha? Hadi gel. İşler nasıl gidiyor ha?
1: Güzel, annem en sevdiğin şeyi yapıyor.
0: Ha, bunu severim. Gidip benim için annene sarıl, hadi. Uslu duracaksın.
2: Deni yukarı çık, tamam mı? Scott'ı da yanında götür.
1: Tamam.
2: Tamam mı?
1: Scott gel.
0: Böyle geç. Yere. Otur.
2: Bana neler olduğunu söyler misin Jack?
0: Gizli bilgi. Seni öldürmem gerektiğini söylemiştim.
2: Hiç komik değil.
0: Üzgünüm biliyorum. Dinle, yardımın gerekiyor. Bu adamı bir an önce yola sokmak zorundayım.
2: Senin için bunu yapmayacağım. Bu teşkilat politikasına aykırı, unuttun mu?
0: Bu yüzden iyilik olarak görüyorum.

0: Onu yeme. O köpekler için. İşte bunu dene. Biraz daha ister misin? Teşekkür ederim demelisin.
1: Canım
2: ne
1: burada
2: kal.
1: Burada bekle tamam. Jack! Jack! Dur! O yapmadı. Scott çocuğu ısırmış. Köpek yapmış Jack. O yapmamış.

0: Ne oldu?
1: Onu biraz patakladım ama yanlışlıkla oldu.
0: 18 saat oldu Jack. Avol peşine düştü. Adamlarıma saldırmasına göz yumdun. Şimdi de kopya kötü davrandığımı mı söylüyorsun? Belki de yanlış bir karar
1: verdim. Belki de öyle yaptım. Belki de deney sonucunu da alıp gitmelisin. Pisliğine ihtiyacım yok.
0: Thornton sana söylediklerinden sonra mı? Onu gerçekten istediğini sanıyordum.
1: Onun bana ne söylediğini nereden biliyorsun? He? Evimi dinliyorsun. Doğru mu? Bugün nerede olduğumuzu nasıl da öğrendin? Bizi mi izliyorsun?
0: Seninle ilgili her şeyi bilmeden ulusun geleceğiyle ilgili bir projeyi yanında götürmene izin vereceğimi mi sandın? 12 saatte bir rapor istiyorum, Jake. İstisnalar olmaz.

0: Jack, sen misin?
1: Evet, benim anne. Benim. Üstündekileri çıkar. Evet, güzel, tamam. Güzel. Kıpırdama. Gel, gel, gel, gel. Kolunu uzat. Nerede oldu bu? Arabada olmadın kesin. Tamam, tamam, ağzını aç. Hadi. İçinde izleme cihazın var ha. Kendini çok zeki. Zekice değil. Ama sorun yok. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hadi.
0: Ne? Ne yapıyorsun?
1: Çalışıyorum anne. Sorun yok, tamam mı? Sorun yok. Sandığın gibi değil. Gidelim abi.
0: Jack, bu adam dövülmüş.
1: Anne, sen adamı tanımıyorsun bile, tamam mı?
0: Bir dakika, bir dakika Jacob. Ben senden söz ediyorum. Tanrım. Senin nen var oğlum, ne oldu?
1: Anne, senin derdin ne?
0: Neden insanlara bu şekilde davranıyorsun?
1: Anne, dur. Lütfen.
0: Tamam. Ama bir şeyi unutma. İnsanlara suçlu gibi davranırsan... Onlar da gerçek birer suçlu olurlar. Yemeğin buzdolabında. Ben eve gidiyorum.

0: çocuğu.
1: Tamam anne. Hayır.
0: Cezalandırman gerek.
2: Kötü bir annesin.
3: Hey, sen iyi misin? Hey, onu rahat bırak.

0: Bunun için teşekkür ederim. Sana bir iyilik borçluyum.
1: Boş ver.
0: Buraya bak. Kıpırdama.

0: Pekala, ne hatırladığını görelim. Buna ne dersin? He? Hatırlıyor musun? Hadi.
1: Evet.
0: Hadi benimle konuş.
1: Fotoğraf tarandı. Buna göz at, tamam mı?

0: Hey! Yerine otur. Hadi yerine otur. Edward Gerrit. Edward Gerrit. Bu göçmen. 1995'te Güney Afrika'dan buraya gelmiş.
1: Jake.
0: Hey yüzbaşı, piyasa nasıl?
1: Petrol fiyatları düşüyor. Şimdi burada ne aradığını söyle bakalım.
0: Sadece bazı dosyaları siliyordum. Şimdi işim.
1: Beni mi izliyorsun?
0: Hayır hayır, gitmeliyim.
2: Beni mi izliyorsun?
0: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herif.

Gidelim. Jake.

Aman Tanrım. Sıradaki kurban. Jake, buraya yasa dışı şekilde girdik.

0: Bu adam gerçekten hasta.
1: George, onu yakalamışsın arabadaki o.
2: Hayır, sana sonra açıklarım.

0: Uzak dur! Git! Git! Git!
1: Çabuk dışarı çıkın!

0: Çabuk yardım çağırın.
1: İyi misin?
0: Nerede? Biliyordum.

0: Burada neler oluyor? Bana neler olduğunu
1: hayır,
0: söyle.
1: Hayır, onu kaybedeceğim. Hayır.
0: O torçtu. Arabandaki adam torçtu.
1: Hayır, o değil. O torçu bulmak için kullandığım araç.
0: Jack! Jack! Bekle!

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Seni serseri!

0: Angie. Durumu nasıl?
1: Bana yalan söylüyorsun.
2: Martini Lanç adresinde silahlı çatışma rapor edildi. Şüpheli bir erkek, siyah deri ceketli. Bütün birimler olay yerine gitsin.
3: İki kişiydiler. Kavga ediyorlardı. Patronumu ateş ettiler. Sonra da
1: sakin ol, sakin ol, tamam.
3: İki erkek, tek yumurta ikizleriydiler. Burada kavga ediyorlardı.
1: Temizlikçi tek yumurta ikizlerinin dövüştüğünü söyledi. Tek yumurta ikizleri.
0: Dümdüz git.

0: Evet.
1: Hey, seninle gurur duyuyorum. Yaşıyorsun. O kim?
0: O kadar zekiysen bunu da kendin bul.
2: Bulacağım.
1: Bu benim en büyük savaşım olacak.
3: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
4: Hey dostum, hadi kaybol. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi.
5: Merhaba Jake, kopyam ne durumda?
1: İyi. Çişini yapmayı hala beceremiyor.
0: Köpek bombası yiyor. Yine de henüz kimseyi öldürmedi.
5: Ne demek istediğimi biliyorsun.
0: Ha evet, biliyorum. Evet.
1: Bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey hatırlıyor.
5: Mükemmel. Süreci hızlandırmak için ne yapabiliriz?
1: Hiçbir şey.
0: Bu işi tek başına çok iyi yapıyor. Ben farklı bir yöntem deneyeceğim.
5: Evet, nedir o?
1: Ne yani, bilmiyor musun?
0: Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyor musun?
1: Yoksa bizi hala izlemiyor musun?
5: 4901 Lasel. Kırmızı ışıklı bölge Jack.
0: Bu doğru.
6: Hey bebeğim, acelen mi? Hey. Hadi biraz yürüyelim. Hadi. Hadi. Rahatına bak canım.
7: Ödemeden sorun mu yaşıyoruz? Alacakları toplamaya geldim. Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Değil mi?
8: Yeter abi, yeter dedim.

0: Polis, kıpırdamayın. Yere yatın, kıpırdamayın.
1: Ateş etmeyin. O bir şey yaptı.
0: Yere yat.
1: Hayır, yere yat. Lütfen.
2: Hey, sakin olun. Hey, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Burada neler oluyor Jack?
2: Sorun yok, benimle birlikte. Onu çıkarıyorum, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dostum, otur. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Onlarla git.
3: Hey, ceketini getirdim. Dışarı çıkınca beni arar.

0: Düşün. İyi düşün. Hatırla. İşte böyle. Kötü çocuk.
1: Kötü çocuk mu? Bu da ne demek?
2: Merhaba anne.
0: Annelerimi hatırlıyorsun. Annelerimi öldürüyorsun. Hadi konuş benimle. Konuş hadi.
2: Hatırla.
1: Bu fotoğrafa bak. Kadının kim olduğunu biliyor musun?
0: Şiler mi aldın onu?
1: Hayır, ne DMV ne de pasaport var. Kadın turistlerden biri olmalı.
0: Lanet olsun. Sıradaki.
1: Bu fotoğrafa bak.
0: Sıradaki. Hatırla hadi.

0: Pekala bebeğim. Buraya gel. Buraya gel canım. Rüzgar estiğinde beşik sallanacak.
1: Ne görüyorsun? Ne gördüğünü söyle.
2: Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum.

0: Jake. Ben kimim?
1: Sen genetik bir kopyasın.
0: Genetik bir kopyasın.
1: Evet. Bunu ben de anlamıyorum ama... Senin diğer yarın bir katil. Hayır. Bin hadi. Hadi. Burası senin. Rahat mı? Güzel.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle...

0: Kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
1: Hadi başamalız.
2: Oo!
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
3: boya mutlu ol. İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carte hazır mısınız? Karşınızda yeni Carte Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carte bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve

0: Express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerim.

0: Bize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Dondurma. Bin hadi. Al şunu. Bana bir iyilik yapmalısın. Şuna iyi bak. O kadını tanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Hı? Tamam. Güzel. Tamam. Oraya çiz. Bilmiyorum. Ev, kilise, ne? Çiz hadi. Anladım.

0: Affedersiniz. Bu bayan burada mı kalıyor acaba?
1: Anlayamadım.
0: Bayan bu otelde mi kalıyor?
1: Siz kimsiniz? Polis mi? Kimliğiniz
0: beni
1: var mı?
0: Beni iyi dinleyin. Kim olduğum önemli değil. Sanırım kadının hayatı
1: üzgünüm
0: tehlikeli.
1: Üzgünüm efendim ama otel kurallarımız çok katıdır. Affedersiniz efendim. Affedersiniz. Otel görevlilerinden biri olmadan yukarı çıkmanız yasak.
0: Haklısınız. Bunu anlıyorum.
1: Güvenliği çağıracağım. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın.
0: Sus.

0: Gel. Gidelim. Yakında mı?
1: Yakında.

0: Hey, ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Buraya gel.
0: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Aşağılık herif. Aç şu kapıyı. Buraya gel. Ona kapıyı aç dedim. Hey, kapıyı aç dedim. Buraya gel. Seni aşağılık herif. Lanet olsun. Buraya gel. Sana geri dön dedim. Aşağılık herif.

0: Sen nesin? Genetik kopya. Bir klon. İnanılmaz bir şey. Fantastik. Çok güzel. Benim birebir kopyam değil mi? Biz aynıyız.
1: Aynı mı?
0: Evet. Benim bedenim, senin bedenin. Benim zihnim, senin zihnin. Benim hayatım, senin hayatın. Ama sevgili kardeşim, Jake güvenilmez biridir. O seni öldürecek. Ben seni koruyacağım kardeşim. Kardeş.
2: Lanet olsun. Neredesin? Hey! Hey!
0: Biz aynıyız.
2: Yoldan çekil!
0: Biz aynıyız.
2: Çekil yolundan! Çekil dedim sana! Çekil diyorum! Beni duymuyor musun? Çekil! Senin gerizekalı! Kaçmasına izin ver! Kaçmasına izin verdim!
1: Ama biz onunla aynıyız.
2: İkinizi de vurmalıydım. Canın cehenneme. Adam kafanı karıştırmış senin.
1: Jake beni öldürecek mi? Jake beni öldürecek mi? Biz aynı kişiyiz.

0: Jake? Jake beni öldürecek mi? Biz aynıyız.
1: Kapa çeneni.
2: Jake, hala bu işte misin?
3: Hayır.
2: Ekibe geri mi döndün?
3: Emekli oldum.
2: Bize de Hive masal anlatamaz mısın?
3: Bak, bu sorumluluk almak isteyen biriyle ilgili. Ve bildiğim kadarıyla asla sorumluluk almıyor. Adam manyağın teki, hepsi bu.
2: Jake!

0: Evet, aramanı bekliyordum.
1: Biliyorum. Nasıl?
0: Güzel.
1: Kopyam nasıl?
0: Çok iyi.
1: Sesimi dışarı verir misin?
0: Bunu neden yapayım?
1: Bir aile gibi konuşabilmemiz için. İkinizin de beni duymasını istiyorum.
0: Devam et, konuş benimle.
1: Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bu dünyada olmasının benim için önemini.
0: Ne güzel. Psikopat sevgisi.
1: Bir sonraki kurbanımı öğrenmek mi istiyorsun? Kardeşime sor.
2: Jake.
0: Peki neden hala bekliyorsun?
1: Zamanı Jake.
2: Zamanı.
0: Bana neden göster? Yoksa başını havaya uçuracağım. Bana elini ver. Elini ver hadi.

0: Georgie'im, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
1: Ah, merhaba Bay Swart.
2: Merhaba Carol. Annem bugün nasıl?
1: İyi, giderek düzeliyor. Belki onu neşelendirebilirsiniz.
2: Ona bir sürprizim var.
1: Güzel.
0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
2: Ve işte bu. Onu keserek öldürdüm. Yavaşça. Keşke orada olsaydın. Bana yalvarıyordu. Çığlık atıyordu.
3: Kötü çocuk! Cezalandırılacaksın!
4: Hayır!
3: Cezalandırılmalısın!
2: Ama biliyor musun? Bunu senin için yaptım.
3: Sen kötü bir çocuksun. Cezalandırılmalısın! Kötü çocuk!
4: Anne!
5: Hayır. Artık değil. Seni sürdüm. Artık değil.

0: Luke Swart.
1: Jake, buldum. Luke Swart. Bundan kötü bir çocuk olamaz. Otomobil hırsızlığı, kaçakçılık, liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Resmi belgelere göre Haziran 91'de düşman hattında öldürülmüş ama cesedini asla bulamamışlar. Aa, annesinin izini de buldum. Gwendolyn Swart, 6 yıl önce felç geçirip Nepent evine yatırılmış. Ve Jake? Bir şey daha var. Bu kadın kocasını öldürmüş. Çocuğu dolaba kilitlemiş ve sonra evi ateşe vermiş. O gece yağmur yağdığından Luke Swart hayatta kalmış.

0: Bay Svart. Dün gece size ulaşmaya çalıştık.
1: Dün gece burada mıydı?
0: Elbette. Üzgünüm. Anneniz aniden komaya girdi efendim. Elimizden geleni yaptık ama başaramadı. Eşyaları.
1: Affedersiniz. Cesedi görebilir miyim?
0: Aa, evet, elbette.

Silahını yere at, hadi. Ha? Silahını at. Güzel. O kadar zeki değilsin. Geleceğini hiç görmedin. Buraya kadar Jake. Birazdan öleceksin. Sorun nedir Jake, ha? Hiç zeki değilsin. Muhabirlerle alay mı ediyorsun? O senin ailen değil. Seni umursamıyor kardeşim. Ama ben umursuyorum. Seni umursuyorum. Bu yüzden seni istiyorum. Bir fikrim var. Onu sen öldüreceksin. Hadi yap.

Bu yüzden onunla öleceksin. Ve seni ben sanacaklar. Sen kötü bir çocuksun Luxor. Ne dedin? Sen kötü bir çocuksun Luxor. Anneni öldürdün. Evet. Bu doğru. Yani ne olmuş? Çok iyiydi. Seni sürtüş...

Melina, iyileşeceksin, iyileşeceksin. Geralt, sakın kıpırdama. Hemen döneceğim.

0: İşte orada. Evet. Hey, ne yapıyorsun sen? Dur, dur, yapma.
1: Nereye gitti?
2: Aşağı indi.

0: Hey! Anne kuzusu için fena değil ha. Şimdi haber merkezini arayayım mı? Ya da sonra.
1: Dur!
2: Ne?

Beni öldürürsen kendini öldürürsün. Kendini düşün Luke Swart.

Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.

0: Hadi. Dostum. Hadi bana bak. Hadi dostum bana bak. Hey bana bak. Hadi lütfen.
1: Jake. Ailem gitti.
0: Hayır. Hayır. O senin ailen değil. Anladın mı? Senin ailen benim. Şimdi senin ailen benim.
1: Jay. Yağmuru gördüm. Gözlerim.

Hayır! Kapıyı aç! Hayır! Aç şu kapıyı dedim! Kapıyı aç! Hadi!

0: Kurtulmayı başaranlar sadece buzluktaki cesetlerdi. Ayrıntılı rapor istiyorum.
1: Ben birinci olacağım.
2: Benim. Birinci olabilirsin ama senden iyi.
1: Hayır.
2: Hayır, hayır. Ben biriyim.
1: Ben.
2: Ha.

0: Oh. Postacıyı görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi gidelim. Gidip bakalım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Döneceğini biliyordum. Buradan gidelim. Hadi.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Boş musun?
1: Yakışıklı bir adamsın ama kalbim başkasına ait.
0: Bu fikrini değiştirir mi?
1: Açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var?
0: Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz?
1: 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım, sonra neler olduğunu konuşuruz, tamam mı?

0: Partiyle çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı.
1: Evet, ne şanslıyım.
0: Aa, geç kalacağız. Biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da.
1: Sorun değil.

0: İyi misin?
1: İyi. Neden?
0: Biraz okladın da. Hey! O geçen Daniel miydi?
2: Kim olacak? Polis şefinin annesi mi?
0: Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazlar.
2: Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var.
0: Yeni silah mı dedin? Peki söylesene, nasıl bir silah bu?
2: Çok gizli bir silah.
3: Sıkıcı bir gün.
4: Şuna bak, saatte 298 kilometre.
5: Dikkat dikkat, beyaz taksi hızı saatte 298 kilometre. Saatte 298 kilometre.
6: Anlaşıldı, peşindeyim.

0: Ben de uyuyakaldılar diye endişelenmeye başlamıştım.
1: Bir polis arabası.
0: Hayır, yalnızca birkaç arkadaşım. Gerçekten komik çocuklardı.
2: Laka, sence de garip değil mi?
3: Biraz daha yaklaş. Hey, bu bize aptal demek istiyor. Baksana.
0: Oyun bitti. Sıkı tutun.
3: Neden yavaşlıyor?
2: Yavaşlamıyorum. O hızlandı.
1: Nitro mu?
0: Hayır. Bir arkadaşımın bir barı var. Aslında bu bir tür içki. İstersen sana da biraz getirebilirim.
1: Sağ ol ama kalsın.

0: abi ya, ne sandın? En alasından. Çok hızlı hallettin ama buralarda biraz yavaşla.
1: Aman canım.
0: Nerede ineceksin?
1: Burada. Burada duralım.
0: 19 dakika 32 saniye. Ha, sendin. Genelde yolculuk iyi geçiyor ama durduğum zaman vap, pusu veriyorlar.
1: Öyle mi?
0: Burası olduğundan emin misin?
1: Kesinlikle.
0: Yoksa uçağın bu mu ha?
1: Yardımın için çok teşekkürler.
0: Seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz?
1: Sanmıyorum ama seni bir daha görürsem hatırlarım. İyi şanslar.
0: Billy bana asla inanmayacak.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. Sadece kabus gördüm. Sen uyu hayatım.

0: Neyin var tatlım?
1: Hiçbir şey. Sadece 8 ay boyunca uyuyamadım.
0: Şu çete yüzünden mi?
1: Evet. 8 aydır benimle dalga geçiyorlar ama çıldırmak üzereyim artık.
0: Evet, farkındayım. 8 aydır sürekli seninle konuşmaya çalışıyorum.
1: Biliyorum, biliyorum ama benim de sorunlarım var herhalde, değil mi?
0: Dediğimi duydun mu sen?
1: Evet, Noel Baba kılığındaki haydutlar 8 ayda 37 soygun yaptılar. İnanabiliyor musun?
0: Evet, ve artık Noel Baba'ya inanmıyorsun.
1: İnanıyorum. Hayır, inanamıyorum ama bu sorun değil. Noel yaklaşıyor ve soruşturma ilerlemiyor.
0: Belki de hissettiğin şey Noel keyfidir.
1: Petra, o çeteyi Noel gelmeden önce yakalamak zorundayım. Yoksa bir daha işin içinden asla çıkamam.
0: Ve ben de Emilian. Seninle Noel'den önce konuşmalıyım.
1: Tamam, konuşuruz.
0: Ne yapıyorsun?
1: Büroya gidiyorum.
0: Ama saat sabahın 3'ü.
1: Ha? 3 mü? Olsun, daha iyi. En azından yollar boştur da trafiğe takılmam.
0: Sen çıldırmışsın.
1: Yo, iyiyim. Büroda görüşürüz.

0: Uyanın millet.
1: Lili tatlım, uyuyamadın
0: mı? Sen sabahın dördünde arabanı tamir edersen nasıl uyuyabilirsin?
1: Bu tamirat değil ki. Kış geldi. Sadece yolda dengeli olabilmek için bazı değişiklikler yapıyorum tatlım.
0: Dinle, ısınma ile ilgili bir şeyler yapmak için tam 5 dakikan var. Evet öyle, üşüyorum çünkü yatakta yanımda değilsin. Ve farkındaysan bunu her mevsim yapıyorsun.
1: Lili lütfen.
0: Dokunma bana, bundan sıkıldım artık. Kendimi bir paçavra gibi hissediyorum.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Demek istediğim şu, beni tabak tencere temizleyen bir şeymişim gibi görüyorsun.
1: Aa, öyle söyleme, tamam hemen temizlenip geliyorum.
0: Hayır. Sana ne olacağını söyleyeyim. Yıkanıp bu iğrenç kokunun çıkması için 1 saat bekleyeceksin. Ve benim gitme saatim gelmiş olacak.
1: Anlaşılan sen bugün biraz ters tarafından uyanmışsın. Saat 2'de uyandım. Yarım saat seni seyrettim ve sonra televizyon seyretmek yerine faydalı bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepsi bu tatlım.
0: Daniel, bizim televizyonumuz yok.
1: Olabilir ama bu bir prensip.
0: Televizyon yok, müzik yok, perde yok, kanepe yok, çiçek koyacak vazo bile yok. Zaten çiçek veren de yok. Buzdolabı var ama tıka basa motor yağıyla dolu.
1: Lili.
0: Duş var ama gaz kokuyor. Arabanın için kliko var ve dolabın tekerleklerle dolu. İçinde giysilerimi koyacak yer bile yok.
1: Lili.
0: Evet tabii anlıyorum. O kadar lüks ve rahat içinde yaşıyoruz ki bir garajımız eksik.
1: Senin neyin var Lili, yoksa ay başın mı?
0: Hayır, sadece bir garajda yaşıyorum. Artık buna tahammülüm kalmadı. Ben bir kadının, farkındasın değil mi? Kadın sadece gülümseyen bir şey değildir. Kadın hareket eder, düşünür ve evrilir. Ve bazen de hayatında biraz konfor ister.
1: Hayır, tek nedeni arabaları sevmem. Kadınlar. Anlayamıyorum, ne güzel koku işte. Lili, nereye gidiyoruz?
0: Ailemin yanına.
1: Barakayı garaja tercih mi ediyorsun?
0: Perdeleri, bahçesi ve masasında çiçekleri olan bir baraka.
1: Saçmalama, böyle çekip gidemezsin Lili. Bana çok eğlendiğini söylemiştin.
0: Evet ama o eskidendi. Artık senin için o külüstür bile benden daha önemli ve bu garaj bize küçük geliyor, tamam mı? Kararım kesin. Hoşça kal.

0: Merhaba kızlar. Ne o, yürüyüşe mi çıktınız? Sakin olun çocuklar. Sakin olun, sakin olun. Sonra görüşürüz. Ha?
1: Evet.
0: Merhaba. Girebilir miyim? Burada mı yat?
1: Sadece 5 dakika kestirdim.
0: Hayır, 5 dakika olması imkansız çünkü dosyanın izi suratına çıkmış. Ama ben sana söyleyebilirim. Çünkü suratın kütük gibi olmuş dostum. Ve bir çember 1 yıl sayıldığına göre 20 yıl. Pekala, unut gitsin tamam mı? Beni bilirsin, ben hep şaka yaparım. Ben böyleyim işte, değişmemi bekleyemezsin dostum.
1: Ama ben seni değiştirebilirim.
2: Peki duvardaki bu posterler ne?
0: Bob Marley.
2: İnanamıyorum, burası bir karakol. Söyler misin? Bu davayla ne zamandır uğraştığımızı biliyor musun sen?
0: Noel Baba çetesi mi?
2: Evet, ta kendisi. Artık bir şeyler yapma vakti geldi bence. 8 ayda hiç iz bırakmadan 37 soygun yaptılar. İşimize yarayacak tek bir ipucu yok. Aptalız biz. Gerzeyiz.
0: Şey ister misin? Şu Raşit'in mallarından.

0: Kendini daha iyi hissedersin. Peki kahvaltı? Ha? Kahvaltı insana enerji verir dostum.
1: O olur, hadi gidelim.

0: Vay canına. İştahım bayağı çıkmış.
1: Aylardır yemek yiyemiyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. Korkunç kabuslar görüyorum. Bir sürü Noel Baba çevremde geziniyor. Çok korkunç, iğrenç kabuslar.
0: Evet, evet, korkunç olduğuna hiç şüphem yok. Ayakkabını bağla.
1: Ve Noel yaklaşıyor. O zaman rahatlıkla kalabalığa karışabilecekler.
0: Evet, bu çok doğru. Temmuz'da bunu yapmazlardı.
1: Evet, çünkü göze çarparlardı. Ama şimdi önümüzde Noel var ve en büyük vurgunlarına hazırlandıklarına eminim.
0: Bak, beni rahatsız eden bir sorun var. Neden Noel Baba gibi giyiniyorlar bunlar?
1: Çok basit. Şuraya bir baksana. İyi renkli biri hediyeler dağıtıyor. Kırmızı giysisiyle güvenilir bir havası var. İşte böyle. Ayrıca kimliğini gizlemek için ideal bir kıyafet.
2: Tabanca.

0: Sen! Yumurtama! Polis!
1: Seni tutukluyorum. Sakın kımıldama.
2: Ne oldu?
1: Kaçmaya çalıştı ama çok hızlı davranıp yakaladım.
2: Söylesene, onun sahte bir Noel Baba olduğunu nasıl anladın?
1: Tabanca taşıyan kaç Noel Baba tanıyorsun sen?
2: Tabanca ha? Peki nasıl anladın?
1: Salak herif düşürdü.
2: Ah beyinsiz.
1: Evet, çok aptalmış.
2: Salak mısın?
1: Hadi onu merkeze götürelim. Merhaba patron. Bak sana kimi getirdik. Ah patron gitmiş, ne güzel. Gel gel, onu sandalyeye bağla. Madem patron yok, diyelim ki patron benim. Nasıl, koltuk yakıştı mı?
2: Ya buralardaysa?
1: Merak etme dostum, geri dönerse ben hallederim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Noel Baba, söyle bakalım, bu polis silahını nereden buldun? Çaldın mı? Noel Baba'nın adresini bulur musun?
2: Rehberden mi?
1: Hı hı. Unuttuğum bir şey olduğunda meslektaşım hatırlamana yardımcı olacak. Dinle, biz gerçek profesyoneliz. Bak, burada bir numara var. O numarayı bilgisayara girip silahın sahibini bir dakikada öğrenebileceğime eminim. Vay gerzek. Silahı Jiber'den çalmış.
2: İmkansız.
1: İşte bak, yemin ederim. Ha? Silahı polis şefinden çaldığını biliyor musun sen? Bunun için bir açıklaman var mı? Yokmuş.
2: Sence konuşamamasının sebebi ağzındaki bant olabilir mi?
1: Hı hı. Haklısın, git çıkar bari.
3: Emilian.
1: Şef.
2: Beni çağırıyorlar.
1: Ama neden böyle giyindiniz ki şef?
3: İşimi yapıyorum Emilian. Bu giysileri Noel Baba çetesine sızmak için giydim ama sen her zamanki gibi işi mahvettin oğlum.
1: Ben çok özür dilerim şef. Ama söyleseydiniz ya, biz de öyle giyinebilirdik.
3: Size haber vermedim çünkü bunun bireysel bir operasyon olması gerekiyordu. Ama hiç merak etme Emilian, sana özel bir kostüm vereceğim. Copunu beline takıp sokaklarda istediğin kadar prova yapabileceksin. Şimdi şunu çıkarabilir misin lütfen?
1: Elbette şef. Aha, kelepçenin anahtarları alende kalmış.
3: Çabuk ol Emilian, sabrım taşmak üzere.
1: 5 dakika.
4: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
1: Henüz değil. Demek istediğim, henüz şef olamadım. Ve ne yazık ki adım Jiber de değil. Yani genelde adım Jiber değil ama...
3: Emilian, anahtarlar!
1: Hemen şef.

0: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
1: Evet, benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Merhaba, adım Jiu.
1: Jiu, ne güzel bir isim bu böyle ve saç örgünüz gerçekten çok hoş. Çinli misiniz acaba?
0: Aslında Melezim. Annem Çinli, babamsa İsviçrelidir.
1: İsviçre'yi çok iyi bilirim.
0: Ben gazeteciyim. World International gazetesinde çalışıyorum. Fransız polisi hakkında bir makale yazmalıyım da. En büyük şefi yakından izlemem istendi. Ve sanırım o sizmişsiniz.
1: Bu doğru. Açıkçası boyum 1.90. Bu bir polis için bile çok fazla tabii ki.
0: Çok etkileyici.
1: Şaka mı ediyorsunuz? Ben bazen kendi kendimi bile etkilerim.
0: İzin verirseniz bir gün size yapışmak istiyorum.
1: İsterseniz hayatım boyunca bile yapışabilirsiniz. Yani demek istediğim, makalenizi yazana kadar böylece nasıl soruşturma yaptığımı da görebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı?
1: Evet, zevkli. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Neden Noel Baba gibi giyindiğinizi söyler misiniz lütfen?
1: Bu sadece bir kamuflaj. Noel Baba kılığına giren bir çeteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde giyinerek içlerine sızmayı düşünmüştüm.
0: Ya kelepçeler?
1: Kelepçeler benim değil ki. Başka soru yok mu acaba?
2: Girin.
3: Müsait misin?
2: Evet, artık dünyanın en müsait insanıyım.
3: Büroda yalnızsın ve yapacak bir işin yok. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum.
2: Lütfen Petra, bunun sırası değil. Evde konuşamaz mıyız bebeğim?
3: Evde sadece iş hakkında konuşuyorsun. O yüzden büroda da evle ilgili bazı sorunları konuşabilirsin.
2: Bugün olmaz Petra. Bugün olmaz, tamam mı?
3: Ama 8 aydır bugün olmaz deyip duruyorsun.
2: Yine zaten başım belada. Lütfen üstüme gelme. Yeter artık.
3: Sabah evden çıktıktan sonra neler oldu?
2: Bir Noel Baba yakaladım. Silahlı bir Noel Baba'ydı. Çetenin üyesi olduğunu sandım ben.
3: Bunun için silah olmasına gerek yok ki. Senin aklın fikrin Noel Baba'da.
2: İkisi de vardı. Noel Baba da silahta ve ben içgüdüsel olarak üstüne atladım.
3: Silahını elinden aldın mı?
2: Evet.
3: Yani her şey yolunda.
2: Değil. Noel Baba Jiber çıktı. Şimdi de gülüyorsun, öyle mi? Ben işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Sen gülüyorsun, ne güzel.
3: Ne yapmamı bekliyorsun ki?
2: Ne bileyim, teselli et. Güzel bir şeyler söyle. Mesela iyi bir haber ver. İyi bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam.
3: Emirhan.
2: Ne var?
3: Ben hamileyim.
2: Olamaz.
3: Evet. Bu iyi bir haber mi?
2: Elbette. Kaç aylık?
3: 8 aylık Emirhan.
2: Yok canım.
3: Evet.
2: Ama bu nasıl olur?
3: 8 ay önce kutsal ruh bana geldi.
2: 8 ay. Bu mümkün mü? Değişimleri gördüm ama demek istediğim göğüslerin... Demek bu yüzdenmiş. Peki doğuracak mısın?
3: Başka bir karar için çok geç değil mi?
2: Evet ama neden bana söylemedin?
3: 8 aydır ne söylemeye çalışıyorum. Her yere karnabahar koydum. Bak buraya bile.
2: Ben de bunlar ne diyordum, iyi mi?
3: Duvarlara baksana. 20'den fazla ekografik fotoğraf astım. Hiç görmedin mi?
2: Bu benim bebeğim mi?
3: Şimdilik. Benimle paylaşmak istiyorsan uyan artık.
2: Sağlıklı mı?
3: Babasını düşünecek olursak çok yerinde bir soru oldu. Ama evet, bebek gayet sağlıklı.
2: Ama hamileysen ve bebeği doğuracaksan o zaman ben baba olacağım demektir.
3: Evet. Bu ne zeka böyle? Sen aslında polis olmalıymışsın.
2: Baba olacağım.
3: Evet. Ve çocuğun bir süper babaya ihtiyacı var.
2: Bana güvenebilirsin Petra. Bana güvenebilirsin. Biri!
4: Aptalın tekisin. Sevdiğin kadını bir araba uğruna kaybettin. Hızlı test mi? Ne hızlı testi bu? İki çizgi. İki çizginin anlamı ne ki?

0: İyi günler.
1: İyi günler.
0: Bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
1: Bir saniye. Hızlı hamilelik testi. Profilaksi istenen sonucu verdi mi?
0: Bilemiyorum ki. Neden siz söylemiyorsunuz?
1: Bir dakika. Bakalım mavi prezervatif kalmış mı? Çok üzgünüm dostum. Elimizde mavi prezervatif kalmamış. Kadınlar mavi prezervatif ya da bebek gibi hediyelere bayılır.
0: Ona mavi prezervatif mi hediye etmeliyim?
1: Hiç bilmiyorum. Bunu kızıma sormalıyım. Angela! Eczacılıkta okuyor. Bütün ilaçların adını ezbere biliyor. Çok felaket bir kız. Angela, nedir bu?
2: Üzgünüm baba, çok dikkatli davranmıştım. O yüzden de korunma konusunu hiç düşünmedim.
1: Tatlım, etrafın prezervatif dolu. Neden birkaç tane alıp vermedin?
2: Boyu ona uyan yoktu ki.
1: Kim yaptı bunu?
2: Bilmiyorum.
1: Ne demek bilmiyorum? Çocuğun adı yok mu yani?
2: Ama babacığım, sarhoştum. Hepsinin ismini hatırlayamam ya.
1: Tanrım.
0: Neyse. Mutlu Noel'ler.
3: Herkes beni dinlesin. Noel Baba çetesi hakkında ne yapacağımızı açıklıyorum. Aslında mükemmel bir bireysel operasyona başlamıştım. Ama Emilian sağ olsun yarıda kesildi. Ama geçmişi unutalım. Biz geleceğe bakalım. Yarın ne yapacağımızı düşünelim. Bugünden hazırlanalım. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayın lütfen. Biraz karmaşık. Yanlış anlaşılmasını istemem.
4: Saçmalıklar başlıyor.
5: Evet, o bir dahi.
3: Ne diyordum? Konu neydi?
4: Plan efendim.
3: Harekat planı. Ve şu noktadan itibaren herhangi birinizin yaptığı en ufak bir hatayı bile affetmem, bilesiniz. Bunu da yazmayın. Bu operasyonda her şeyin temiz olmasını istiyorum. Süper temiz. Geçen yaz Amerikan polisinin verdiği bir eğitim kursundaydım da bu bir çeşit dil refleksi. Hmm. Çılgınca değil mi? Dinleyin. Sadece gidin dememle Noel Baba çetesinin Noel'den önce yakalanabilmesini istedim. Pekala. Tatil ya da sağlık izni yok. Bütün izinleri kaldırdım. Bu bayanın adı Piu. Giu. Kendisi World International'da çalışan bir gazeteci. Bu görevde o da bize katılacak. O yüzden Fransız polisi hakkında iyi bir izlenim bırakmalıyız. Bu görevin temel niteliklerini sayıyorum. Konsantrasyon, düşünce ve hareket. Ve sıra operasyonun adında. Operasyon Pamuk Prenses. Fransızcası Blanche.
4: Ne dersin, haklı mıymışım?
5: Evet. O bir dahi.
3: Şu andan itibaren herkesin 24 saat göreve hazır olmasını istiyorum. Sorusu olan?
4: Ben.
3: Sen mi?
4: Evet.
3: Ne?
4: Masanızdaki hediye ne şef?
3: Hediye mi? Çok naziksiniz. Doğum günüm için mi?
4: Hangi ayda doğdunuz?
3: Temmuz'da.
4: Bu Noel hediyesi.
3: Her neyse, hemen açacağım. Çok güzelmiş. Kimden geldi bu?
4: Sizi iyi tanıyan birinden. O küçük düğmeyi gördünüz mü?
3: Evet. İndirin silahları. Hadi.
5: O bir dahi.
6: Herkese merhaba. Ben Noel Baba. Sizi yarın öğlen Avrupa Parkı'nın önünde bekliyorum. Hediyelerim dolacak.
3: Şu anda saat kaç?
7: 12'ye 5 var.
3: Size sessiz olun demedim. Hep birlikte mi çıldırtmaya çalışıyorsunuz? Aptal herifler. Bunu yazmayın Bayan Giu. Tipik bir Fransız konuşmasıdır ama biz pek kullanmayız. Ben Jiber. İşaretim üzerine harekete geçilecek. Etrafa yayılın ve bekleyin. Eminim hızlı bir arabayla bankanın garajından fırlayacaklardır. Bizi görünce çok şaşıracaklar.
5: Şef, bunun doğru olduğundan emin misin acaba?
3: Kesinlikle. Bize nerede olacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiler ve gelmeyeceğimizi sandılar. Çünkü Şef Jiber'i hiç tanımamışlar. İşte geldim ve tuzağa bekliyorum.
5: Ama şef, ya biz buradayken onlar başka bir yerde rahat rahat çalışıyorlarsa?
3: Hadi ama Emilian, bu çok mantıksız. Neden bize yeni vurgunlarına haber versinler ki? Bu çok aptalca olmaz mı?
5: Beni endişelendiren de bu ya. Şimdiye dek hiç aptalca bir şey yapmadım.
3: Endişelenme Emilian. Her şeyin bir ilki vardır, bana güven.
4: Tabii eğer...
3: Tabii eğer ne?
4: Ya kaçabilecekler?

0: senden eminseler.
1: Benden kaçamazlar. Onları ne olursa olsun yakalarım. Şef.
0: Evet.
1: Bu bankadan çıkmak için üstümüzden geçmek zorundayız. Bu da ne böyle? Bu düşündüğün şey mi?

0: İyi misin şef?
1: Merak etmeyin, ben iyiyim. Siz neden hemen takibe başlamıyorsunuz?
0: Ama hangi arabalarla takip edeceğiz?
1: Ne bileyim ben, bulun bir şeyler. Hayal gücünüzü kullanın. Bir arabaya el koyun. Kimliğini gösterdiği halde neden durmadılar?
2: Marsilya'da kimse yola çıkan bir polis için durmaz.
1: Ama en azından yavaşlayabilirlerdi, öyle değil mi?
3: Tamam, tamam. İyiyim.
2: Şef, diğer arabaları kullanabiliriz.
1: Haklısın Emelian, arabalara!
4: Bakın, bu yeni ve eşsiz bir güvenlik sistemidir. Çünkü bu sistem doğrudan polis şebekesine bağlıdır. Bu düğmeye bastığınızda en yakın polis arabası bir dakikada buraya gelir.
5: İşe yarıyor.
6: Bu yaptığına inanamıyorum dostum. Önünde sen salak mısın? Ne yaptın?
7: Dikkat etsene.
6: İnanamıyorum bu yaptığına.
7: Lanet olsun, arabam gitti.
6: Arabam, arabam.
7: Lanet olsun arabam.

0: Şef, bu takip arabaları mahvediyor.
1: 20 kilo demir eksik olmuş, fazla olmuş, ne fark eder? Hadi bas gaz, hadi. Şu anda Marsilya Limanı'na gidiyoruz. Bu yol üzerinde 17. Louis tarafından 1661 senesinde yaptırılmış çok güzel anıtlar ve tarihi eserler var ve... Bu işte araba orada! Sen takip ettin, emin misin?
2: Elbette. 1661 yılında 17. Louis tarafından yaptırılmış.
1: Sana anlattığım şeyleri soran oldu mu şimdi? Öndeki koca tekerlekli arabayı takip et. Olala! Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi kadrolaşma sorunlarından kaynaklanıyor. Mesela bu genç adam iyi bir yüzme hocasıdır. Ama diğer yandan sanki ehliyeti yokmuş gibi araba kullanıyor.
0: Affedersiniz şef, senin ehliyetin var mı?
2: Hayır, işe daha dün başladım ben.
0: İşte ben de bundan korkuyordum.
1: Sakin ol Emilian, altı üstü arabayı takip etmesi gerekiyor. Bu iş bir yüzme hocası için bile çocuk oyuncağı, değil mi?
2: Ne yapmalıyım?
1: Sen sadece onları takip et. Bu aletleri iyi bilirim. 100 kilometrede 1001 litre benzin yakarlar. 5 dakikaya kadar durur.
0: Ya 5 dakika içinde yakalayamazsak?
1: Yakalarız.

0: İnsanları biraz rahatsız ettik gibi geldi şef. Ne dersin?
1: Merak etme Emilian. Fransa'da olur böyle şeyler.
0: Ama adamların evinin içinden
1: geçti. Aynı şeyi tekrarlamaktan vazgeçemeyim.
2: Kayboldular.
1: Ne? İmkansız.
2: Havuz var.
1: Böyle iyiyiz. Aa dur! Şu işe bak. Tam ucundayız. Hey! Biraz dikkat edin.

0: öyle midir acaba?
1: Kesinlikle hayır. Pek çok durumda arabalar su alır.
2: Şişef, ben yüzme bilmiyorum.
1: Endişelenme, arabada bir yüzme hocası var.
3: Yüklemek bir şeydim bari.
4: Şuna bak.

0: Oh, küçük Daniel, seni gördüğüme sevindim. Bak ne diyeceğim. Kızımla çok görüşüyorsun. Şakaydı, şaka yaptım. Bu normal, siz keyfinize bakın. Şoför mü gördün mü? Geç kaldı da.
1: Evet, kavşaktaydı. Birkaç dakikaya kadar burada olur.
0: Tamam, çok iyi.
1: Peki Lili evde mi acaba?
0: Evet, evde. Lili, özür dilerim tatlım, seni görmedim.
2: Sorun değil baba, ben alışkınım.
0: Bak kim geldi.
1: Merhaba Lili, konuşabilir miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Çünkü doktora gidiyorum. Baba, beni bırakır mısınız?
0: Elbette tatlım. Tabii şoförüm gelirse.
1: Aa, kim bilir, bu kadar geciktiğine göre belki de bazı sorunları vardır. Sizi benim bırakmama ne dersiniz?
0: Bence uygundur. Hadi hayatım, geç kalıyorum. Asker, arabaya.
2: Cassini Bulvarı şoför bey.
1: Emredersiniz.

0: Nerelerdesin sen? Neyse ki Daniel bırakmayı teklif etti. Hemen barakaya dön asker. Sen eskiden daha hızlı sürerdin.
1: Ben mi? Bilmiyorum ki, şimdi trafik çok yoğun. Ayrıca etrafta çok fazla insan var. Sonra polisler, ne arada bir yavaş kullanmamın da zararı yok. Değil mi?
0: Aynı fikirdeyim. Ama çok geç kaldım.
1: Ne oldu? Neyin var?
2: Çok ağrıyor.
1: Neresi ağrıyor? Neli?
2: Karnım.
1: Karnım ağrıyor. Ama bu çok korkunç. Ne yapacağız general?
0: Ben ne bileyim. Çok mu kötü hayatım?
2: Hayır, geçti. İyiyim.
1: İyi misin tatlım?
2: Evet evet, iyiyim.
1: İyiymiş. İyiymiş, iyiymiş. O iyi. Ah, bu çok iyi. O iyiymiş.
0: Daniel, neden bu kadar gerginsin sen?
1: Noel yüzünden olmalı. Bir sürü insan var. Sonra hediyeler falan.
0: Anlıyorum. Peki o kulağındaki nedir?
1: Aa, bu hiçbir şey. Yalnızca yeni bir termometre. Gerçekten çok pratik bir şey. Bir çizgi iyi, iki çizgi kötü.
0: Burada iki çizgi var.
3: Ne biliyorum. Belki de sorun budur.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşürüz hayatım.
2: Doktor değilim ama kalbin umutsuz görünüyor.
0: Rahatsızlığını anlıyorum ama gerçekten geç kaldım.
1: Hazır. Başla.

0: görün.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim ama gördüğünüz gibi araç gereçlerimiz bize ihanet ediyor. Bunları da yazmayın lütfen ama öncelikle yeni bir koltuk alınması gerekiyor ve kapılar çok alçak görüyorsunuz. Ha? Ayrıca arabalarla ilgili sorunlarımız var. Siz de şahit oldunuz değil mi? Bunlar yetmezmiş gibi ayakkabılar da çok küçük. İnanın çok canım yanıyor. Oh tanrım.
1: Ama bu ayakkabı keçisi.
0: Ne? Anlaşılan biri bana eşek şakası yapmış ha? 6 aydır yürüme zorluğu çekiyorum. Hiç komik değil. Bunu yapanı elime geçirirsem...
1: Biraz sakin olun şef. Çok gerginsiniz.
0: Hepsi şu çete yüzünden. Noel Baba çetesi.
1: Rahatlayın artık. Size yardım edeceğim.
0: Aa, o şeylerden anlar mısın?

0: Efeytim biraz.
1: O daha geçen hafta geldi. Ne yazık ki o gelince daktilomu aldılar tabii.
0: Şimdi sakin olun şef. 5 dakikada keyfinizi yerine getirebilirim.
1: Öyle mi?
0: Buna eminim.
1: Tamam ama şu anda göremiyorum. Bu normal mi acaba?
0: Evet öyle. Sadece gevşeyim.

0: uyuyakalacağım burada.
1: Ben sizi uyandırırım.
2: İnan çok zordu.
3: Hey! Ne yapıyorsun? Sen burası neresi biliyor musun ha?
4: Neresi?
3: Karakolun önü!
4: Yapma ya! Ama bir yere park etmek zorundaydım.
3: Bu hiç komik değil. Saygılar sunarım general.
2: Rahat. Teşekkür ederim Daniel. Akşama evde görüşürüz.
5: Daniel. Seni gördüğüme sevindim. Acaba hizmetinden yararlanabilir miyim?
4: Elbette ama yalnızca arkadaşım olduğun için.
5: Seni gördüğüme çok sevindim dostum.
4: Bakar mısınız? Her şey yolunda değil mi?
3: Evet, gidebilirsiniz.
4: Şimdi dinle. Burası boş kalsın, geri döneceğim. Tamam mı?
3: Tamam.
5: Bas gaza, çok geç kaldım dostum.
4: Elbette patron.
5: Başıma ne geldiğini tahmin edemezsin.
4: Sen nasıl benim başıma geleni bilsen?
5: Hadi tahmin etmeye çalış. Eminim tahmin edemeyeceksin.
4: Ne oldu, terfi mi ettin?
5: Hayır, işimle ilgili değil. Özel bir şey. Hadi tahmin et.
4: Evleniyor musun?
5: Daha iyi baba oluyorum dostum.
4: Bu mümkün değil.
5: Hayır, mümkün. Sen bir daha iyisin.
4: Lili de hamile.
5: Buna inanamıyorum. Düşünsene, bu harika. Beraber baba olacağız. Ne inanılmaz değil mi? İkimiz yıllardır arkadaşız ve bebeğimiz olacak. Tabii aynı bebek değil. Ayrı bebekler.
4: Ama aynı anda.
5: Evet. Herkesin bir bebeği olacak.
4: Peki kaç aylık hamile?
5: 8.
4: Bunu neden şimdiye kadar söylemedin?
5: Bana bu sabah söyledi. İlk öğrenen sensin. İnan annem bile bilmiyor. Peki Lili kaç aylık hamileymiş?
4: 2 çizgi.
5: İki çizgi ne demek?
4: Bilmiyorum. Yeni bir yöntem. Bir test yapıyorsun, o sana söylüyor. Sonuç olarak Lili 2 çizgi hamile.
5: Güzel. Harika.
4: Evet.
1: Şef. Ziyaretçileriniz var.
6: Ne yapıyorsun Jiber?
7: Bu ne sürpriz böyle? Yok bir şey. Biz sadece burada bu Çinli bir meslektaşım. Bana zaman kazandıracak bir yöntem gösteriyordu. 5 dakikada sanki 5 saat uyumuş gibi oluyorsunuz ve enerji veriyor.
1: Evet ama dersimiz bitti. Yarın görüşmek üzere şef.
7: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük Jim. Sizin için ne yapabilirim?
5: Düşünsene, bürom karnabahar doluydu ama ben nedenini anlayamamıştım. Ne büyük bir hata.
4: Evet, bence de daha önce fark etmeliydin. Peki neden karnabahar?
5: Ne bileyim, herhalde babalık sembolü falan gibi bir şey olmalı. Büyük aptallık ettim. Çok büyük aptallıktan ya.
4: Sakin ol. Sadece karnabaharın neyi simgelediğini bilmediğim için.
5: Öyle mi?
4: Evet, Petra anlayış gösterir.
5: Sağ ol. Şimdi sakinleştir.
4: O kadar da sakinleşme. Anne adaylarından korkulur.
5: Nasıl yani?
4: Demek istediğim, bu dönemde ne yapacakları hiç belli olmaz dostum. Her an bir kriz çıkabilir. Ayrıca çocuklara da zaman ayırmamız gerekecek. Değil mi? Senin anlayacağın, artık yaşam tarzımızı değiştirmek zorundayız.
5: Haklısın, onları okula götürmek için zamana ihtiyacımız var.
4: Evet haklısın ama o daha sonra. Önce prizleri bantla kapama işimiz var.
5: Ne? Ellerini sokmasınlar diye mi?
4: Kesinlikle.
5: Vay başıma gelenler. Bu iş hiç hayal ettiğim gibi değilmiş.
4: Bu lanet şey Raşid'in malı mı?
5: Evet. Raşid'i tanıyor musun?
4: Evet biraz tanırım. Güneş doğuyor.
5: Söylesene Daniel. Noel babanın motor kullanması garip değil mi?
4: Evet, normalde kızak sürerler.
5: Onu gizlice takip et, çetenin üyesi olabilir.
4: Daha 5 dakika bile geçmedi. Konuştuklarımızı ne kadar çabuk unutuyorsun sen. İşini düşünmeyi bırak artık. Belki de senin tek sorunun budur ha.
5: Takip et.
4: Emredersin şef.

0: Şüpheli bir motoru kontrol etmenizi istiyorum. Plakası N75BM13.
1: 2 hafta önce çalınmış.
0: Evet, biliyordum. Takip edelim hadi.
2: Bence Petra'yı arasan iyi olur.
0: Sen dediğimi yap. Ciber'i arayacağız ve bununla o ilgilenecek. Söz veriyorum.
2: İyi, tamam.
0: Uzun süredir hata yapmalarını bekliyordum.
2: Şunu keser misin artık?
0: Nasıl istersen. İnanamıyorum. Bu aylardır bulduğumuz ilk ipucu ve onu elimizden kaçırıyoruz.
2: Sakin ol Emilian. Her sorunun bir çözümü vardır.
0: Ne yapıyorsun sen? Danya, niye böyle yamulduk?
2: Sorununu çözüyorum. İşte beğenmedin mi?
0: Hayır. Beğendim ama böyle duramıyorum.
2: Dizlerini kır biraz. İşe yarayacaktır.
0: Dizlerimi mi kırayım? Tamam.

0: buraya kadar. Nereye girdiğini gördüm. Şimdi şefi ara.
1: Kapa çeneni. Emin olmadan arayamam. Gidip bir bakacağım, tamam? Burada bekle.
0: Evet. Elinde bir Noel Baba, çalıntı bir motor ve terk edilmiş bir depo var. Daha ne lazım ha? Adamın dosyası mı?
1: Sadece bakacağım, merak etme. 5 dakika sürmez. Tam servis.
0: Peki içeride plastik patlayıcı da var mı diye bakmayacak mısın?
1: Ne kadar komiksin. Hadi başka bir yerden bakalım. Beni izle.
0: Bana bak, bir anlaşma yapmıştık. Neden şimdi hemen şefi aramıyorsun sen?
1: Çünkü
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma... ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü. Uluslararası

0: Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Hasret bitiyor.
3: Doğrunun bulunması tarafındayız.
2: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
4: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
5: Ama ben yaptım böyle. Çok bir şey var mı? Keşke yapmasaydım.
6: Çok korkunç bir ifade bu.
7: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
8: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
2: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
9: Çağla'yı babası öldürdü.
10: Neyi kapatacağım ya?
11: Bir süs vermeye çalışmamış.
12: Elimizde 3 ayrı DNA var.
13: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
14: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
2: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey de yemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
7: Standart prosedüre göre şefin ilk sorusu kaç kişiler olacak? Bunu öğrenmek zorundayım, endişelenme. 5 dakika sürmeyecek.

0: Maximilian, içimden bir ses bunu yapma diyor.
1: O zaman sen evine dönebilirsin. Bu benim görevim ve görevimi yapmak zorundayım dostum.
0: Evet, ben de bundan korkuyordum.
1: Beni korkutan tek şey Jiver.
0: Emilia, yapma! Oh. Oy. Alo.
2: Doktora gitmem ilgini çekiyor mu?
0: İyi bir doktorsa elbette ilgimi çeker.
2: Mükemmel bir doktor. Polis şefinin kızı tavsiye etti. Kendisinin tam 4 çocuğu var.
0: Hiç merak etme, biz onu geçer.
2: Bir daha görüşürsek belki.
0: Dinle Lili. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi tatlım? O yüzden lütfen
3: bana karşı elinden geldiği kadar...
2: Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
0: Çünkü Noel babalar var. En az 5 kişiler ve...
3: Çöp tenekesini karıştırıyorlar.
0: Lili. Lili. Lanet olsun Lili.
1: Burada ne işin var senin?
2: Tahmin et.
1: Vaktini boşa harcama, ne kadar işkence yaparsan yap konuşmayacağım.
2: Kimse seni konuşturmak falan istemiyor, zaten her şeyi biliyoruz. Ve işkencenin de modası geçti artık. Bir erkeği konuşturmanın çok daha etkili yolları var.
1: Ne gibi?
2: Örneğin şefkat göstermek. Çok tehlikeli bir silah olabilir.
4: Merhaba Daniel. Yine mi sen? Bir yerlerde Emilia'yı gördün mü?
0: Evet, onu bedavaya bir yere götürdüm.
4: Bedava mı? Peki nereye götürdün?
0: Motorlu bir Noel babayı bir depoya kadar takip ettim.
4: Yoksa Noel baba çetesinden mi?
0: Herhalde öyledir.
4: Emilia'ya bak, çeteyi tek başına buldu.
0: Hayır, iki kişiydik.
4: Bu çok iyi, şimdi hemen plan uygulamaya başlayacağız.
0: Peki ya Emilia?
4: Onu bana bırak Daniel, endişelenme. Buralarda ol.
5: Bana bak, dinle. Bu planı uygulamaya koymak için sana gerçekten ihtiyacımız var dostum.
0: Peki Emilian?
5: Emilian mi? Noel gelmeden bulacağımıza eminim ama durumunu bilemem.
0: Çok umut verici.
2: Şey?
4: Tam zamanında. Noel Baba çetesinin izini bulduk. Şimdi hepsini birer birer bulup çeteyi kökünden çökerteceğiz.
2: Peki ben de gelebilir miyim acaba?
4: Kesinlikle hayır. Bu çok tehlikeli bir tutuklama olacak. Öyle Noel partilerine benzemez.
2: Lütfen ama ben de geleyim.
4: Tamam, gidelim. Zaten çok uzakta değiller.
5: Hey, bizi takip.

0: çevreyi sarın.
1: Her yerde Noel havası var.
0: Noel Baba çetesini yakalamanın zamanı geldi de geçti bile.
2: Yerlerini nereden biliyorsun?
0: Doğrudan bana bağlı casus ekibim sayesinde. Başlarında kardeşim Jean Robert var. Polislik sınavlarına beraber girmiştik ama o kaldı. İşin doğrusu her şeyi benden kopya çekti ama salak herif numaramı değiştirmeyi unutmuş.
3: Ha, böyle şeyler çok oluyor. Mesela benim bir arkadaşım bir gün...
0: Tamam, çok konuşma. Dün gece arayıp bir yeraltı geçidinden şüphelendiğiniz söyledi. Araştırınca ne gördüm tahmin et. Bir tünel. Bankayla büyük mağazalar arasında.
3: ama şef, demek ki büyük mağazaların hasılatlarını çalacaklar.
0: Hayır, asıl niyetleri bu değil. Pazar sabahını bekleyip Noel Baba kılığında bankayı soyacaklarmış.
3: Evet, doğru. Açık olan mağazalardan bankaya geçecekler.
0: Kesinlikle kimse onları umursamıyor. Bu yüzden 8 aydır Marsilya'da rahatça soygun yapıyorlar.
3: Çok akıllıca. Siz bir dahisiniz.
0: Hayır, bunun dahi olmakla falan bir ilgisi yok. Bence bu bir eğitim meselesi. Hı hı. Ah, evet.
2: Bir telefon edebilir miyim?
0: Ne demek? Aa, Emilien'de de aynından var. Evet. Tamam.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Ne güzel diliniz var, denemek isterdim. Çince yani.
4: Patron, hareketlenme var.
0: Hazır olun. Ben işaret verdiğimde hepsinin canını okuyacağız.
4: Emredersiniz efendim.
0: Noel tatili sona erdi. Jiber öyle söylüyor.
4: Oho! Bu da ne böyle?
0: Neler oluyor burada böyle? Adamlar kaçıyor. Hadi bir şeyler yapın. Ne duruyorsunuz? Bu araca el koyuyorum. Beni takip et.

0: bekle şef.
1: Buna vaktim yok.
0: Bekleyin.
2: Söylediğim gibi polis teşkilatına yeterince ödenek ayrılmıyor.
3: Anlıyorum ama bir motora iki polis de fazla.
2: Çok haklısınız.

0: Helikopter pilotuna tam zamanında geleceğimizi söyle. Seni gerçekten özleyeceğim Emilien. Ve senden hoşlandığım için fazla acı çektirmeyeceğim.
1: Çok naziksin.
0: Sana özel bir alet sayesinde tam olarak ne zaman öleceğini bilme ayrıcalığını tanıyacağım. Çünkü ben yarı İsviçreliyim. Mekanizma çalıştırıldığı zaman o topu serbest bırakacak. Ve sen de ilk gelen dalgayla ezileceksin.
1: Peki ne kadar vaktim var acaba?
0: Aslına bakarsan tam olarak 5 dakikan var.
1: Aman ne güzel.
0: Geriye kalan vaktini ruhunu temizlemek için kullan Emilien. Sana sadece bol bol dua etmeni ve ölmeden önce bilincini serbest bırakmanı tavsiye ediyorum.
1: 5 dakikada yapamam. Bu hiç adil değil.
0: Başlasan iyi olur. Bu arada telefonunu hatıra olarak alıyorum. Çok duygusalımdır. Çünkü yarı Çinliyim.
1: Cehennemin dibine kadar yolum var.

0: Artık bir mucizeye ihtiyacım var.
1: Harika.
2: Olamaz pop. Ha, olamaz taksi. Çıkar beni Daniel. Hemen çıkar beni buradan.
0: Hadi ne? Başıma geleni tahmin edemezsin. Çok korkunçtu. Telefonumu o fahişe aldı. Ne yapacağım ben? Onu bulmamız gerekiyor. Korkunç bir kadından yani neler yaptığını bilemezsin.
3: Biliyorum. Az önce hayatını kurtaran bendim.
0: Evet. Sen olmasaydın şimdi ölmüştüm.
3: Ha, arabamı senin için bir polis külüstürüymüş gibi riske attım.
0: Öyle söyleme, sen çok iyi şoförsün.
3: Öyleyse hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyebilirsin.
0: Çeteyi yakalayamazsak hayatımı boşu boşuna kurtarmış olacaksın. Bu sefer Jiber beni kesin öldürür.
3: Bana bak, çeteyi buluruz ama önce bir teşekkür et.
0: Nasıl bulacağımızı söyler misin? Hiçbir iz bırakmadan kayboldular işte.
3: Lütfen teşekkür ederim der misin?
0: Teşekkür ederim, mutlu oldun mu?
3: Evet!
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten. O Çinli bana saatlerce işkence yaptı Daniel.
3: İşkence mi dedin?
0: Evet. Korkunçtu.
3: Nasıl yani işkence?
0: Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Yani hayal bile edemezsin. Bunu açıklamak çok zor. En iyisi unut gitsin. Bahsederken bile bütün vücudum yanıyor.
3: Anladım. Merak etme. Onları mutlaka bulacağız. Hadi gel. Yanlarındayken hiçbir şey duymadın mı?
0: Hayır. Bir helikopter pilotuyla konuştular ama nereye gittiklerini söylemediler. Hepsi kürk giymişti.
3: Kürk mü dedim? Bir şey görüyor musun?
0: Hayır.
3: Soğuk.
0: Evet öyle, bu kar mı yani?
3: Evet, bu iki şeyi gösteriyor. Yüksek ve yakın bir yerdeler dostum.
0: Ayrıca kürklerin...

0: de bir anlamı olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Dağda o kadar parayı ne yapacaklar ki?
1: Dağın diğer tarafında ne var?
0: İsviçre. Tabii ya. Sanırım planlarını çözdüm Daniel. Şimdi dinle. Gidebilecekleri yere kadar arabalarıyla gidecekler. Turistlerin arasında asla dikkat çekmezler.
1: Helikoptere bindiklerine göre kayak merkezlerinden birine gittiler.
0: Çok zekice.
1: Gel şu haritaya bir bakalım. Madem ki o kadar zekiler, İsviçre sınırına en yakın kayak merkezine gideceklerdir. Gildalizer.
2: Bir şey gördün mü?
3: Hayır, kesinlikle hiçbir şey görmedim.
2: Burası en bir olumsuz bir durum yok. Tatilde nereye gideceksin?
3: Tatil gelsin de düşünürüz. Henüz karar vermedim.

0: Pekala, eğer yürüttüğümüz mantık doğruysa araba buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi sen sağ tarafa bak, ben de sola bakayım.
1: Tamam.
0: Sağını solunu bildiğinden emin misin sen Emilian?
1: Affedersin, senin sağın sağını daha açık söylemeliydim.
0: Ne fark eder, yan yanayız.
1: Olabilir ama ben yüz yüze olduğumuzu hayal etmiştim dostum.
0: Ne?
1: Danyel, araba orada. İşte gidiyor. İleriden sağa dönmen gerekecek.
0: Sen yönünü biliyor musun?
1: Hayır, benim için her yön aynı. Daha ne düşünüyorsun? Dön bir tarafa.
0: İyi, senin şansına güveniyorum. Sağa döneceğim dostum.
1: Dikkatli ol. Kalbim duracaktı. Bu hangi yoldan yer?
0: Nereden bileyim? Haritaya baksana.
1: Bu arabalar sence de biraz garip değil mi?
0: Hayır, hepsi kayak merkezinin kiralık arabaları. Garip olan ne?
1: Bir dakika 10 saniye gecikmişiz. Bu sorun olur mu?
0: Hızlanırız, olur biter.

0: Hayır, olamaz. Şu tekerlek izlerine bak, buraya kadarmış Daniel. Artık şansımıza küselim. Devam edemeyiz, takip bitti.
1: Hayır, takip asla bitmez.
0: Daniel, saçmalama lütfen. Bu yolda onları taksiyle izlemek imkansız bir şey.
1: Hiçbir şey imkansız değildir. Sonbahar kış kreasyonumu nasıl buldun?
0: Ha, hiç fena değil. Peki denedin mi?
1: Hayır.
0: Görünüşe bakılırsa işe yarıyor.
1: Evet.
0: Onları koca dağda nasıl bulacağız peki?
1: Mesela izleri takip etmeye ne dersin dostum?
0: Ah elbette, hiç düşünmemiştim, harikasın. Helikopter kalkınca kullanabileceğimiz bir aletin var mı?
1: Sen fena şımardın ha, farkındasın değil mi?
0: Ömer kızma canım, sohbet etmeye çalışıyorum, canım sıkılmasın diye.
1: Öyle olsun.
0: Telefonunu versene, benimkini Çin'in çaldı ya.
2: Bütün paraları sırt çantalarına koyun, güneş batmadan yola çıkmış olacağız. İş başına.
0: Sence hala oradalar mı?
1: Hiç belli olmaz.
0: Alo.
3: Dinle Emilyen. Pamuk Prenses operasyonu başladı. 10 dakika içinde yanınızda olurum. Şefiniz de benimle birlikte. Katılmak için ısrar etti.
0: Olamaz.
4: Tamam.
5: Şef, evet. Yapabileceğinize emin misiniz?
4: Unutma ki ben 18 ay boyunca özel kuvvetlerin 13. birliğinde görev yaptım Alen. Bu dağlar beni çok iyi...

0: sanıyorsun?
1: Evet. Ama çok yüksek.
0: Daha önce kar görmüş müydün?
1: Sıcağı tercih ederim.
0: Olabilir, zevkler tartışılmaz. Gidelim.
2: Gidiyoruz.
3: Ben gidip bir göz atacağım dostum.
4: Yerinde olsam denemezdim.
3: 5 dakika sürmez.
4: Lanet olsun, her defasında aynı şey.
3: Haklısın, oraya ulaşamam.
4: Gördün mü? Bir dakika beklesen zaten çıkıyorlarmış.
3: Sakin ol, sadece su.
4: Hayır, şimdilik sadece kar. Ve kar dediğin iz bırak.
3: Yine arabanı temizlerim, tamam mı?
4: Neyle temizlemeyi düşünüyorsun?
3: Temizlerim dediysem temizlerim. Neyle olduğu benim sorumluluğum.
4: Bağırıp durmadan ne yapacaksan yap artık.
2: Yola çıkıyoruz.
3: Zak mı oldu?
4: Şimdilik sadece araba.

0: ama orası orman.
1: Ne olmuş? Korkuyor musun yani?
0: Hayır, arabanın için endişelendim. Durum nedir Danya?
1: Merak etme, dengedeyiz.
2: Sanırım helikopteri çağırdılar. Hazır olun.
3: Patron, siz bir şey...
4: Kapa çenin halen. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
2: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Halat kısa, o yüzden oluyor.
1: Demek halat kısa diye oluyor.
2: Hayır, bunu yapamazsınız.
1: Görürüz bakalım. İşte oldu. Beni bekle.

Artık birinci olacağı kesin diyebiliriz. Bu da ne? Taksi mi? Beraber bitirdiler.

0: hatıra olarak bana verebilirsin.
1: Gideceğin yerde buna izin vermiyorlar. Ama öbürünü bol bol bulabilirsin. Götürün onu.
2: Bana bak. Saatlerce işkence etti demiştin ama hiç de kızgın değilsin. Ha?
1: Evet, ben kindar biri değilim.
2: Tabii.
1: Jiber de burada olmayacak mıydı? Nerede?
3: Geliyorum!
2: İşte ta kendisi.
3: Geliyorum! Geliyorum!
1: Şef, yere inerken dikkat et.
3: Boş versene, sadece kar var. Ne olabilir ki? İniyorum!
2: Oh evet, bu çok rahatlatıcı olmalı.
1: Alo.
4: Emilia, ben biraz sonra doğuracağım.
1: Doğuracak mısın? Şimdi mi yani?
4: Şey, biraz var ama acele.
1: Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum canım. Baba oluyorum, baba oluyorum şef.
2: Olacakları tahmin ediyorum.
1: Daniel! Geldim hayatım, geldim, buradayım. Buradayım canım, işte bak yanındayım, sakin ol. Her şey çok güzel olacak.
4: Çok korkuyorum Emilian, sakın yanımdan bir yere ayrılma.
1: Hayır, ne yapıyorsunuz, bunun sırası mı şimdi? Hayatım merak etme, ben senin yanındayım.
2: Dayan biraz Emilian, şimdi olmaz.
1: Tamam.
4: Monitöre bak Emilian, birazdan kasılmalar başlayacak.
1: Kasılmalar ha, tamam tamam. Kasılmalar hangi monitörde ki?
2: İşte şurada.
5: Bir tane. Hayır, git, git.
1: İyi de neyi
5: sen
1: diyeyim?
5: Değil, o itecek, sen monitöre bakacaksın.
2: Kasılmalar!
1: İt yavrum, it, it, it. İtsene, it, it.
5: Derin hadi. Nefes al.
1: Nefes mi? Tamam.
5: Sen değil, o nefes alacak.
1: Bebeğim, sen nefes alacak mısın? Alsana.
2: Kasılmalar! İt hadi. İt, it hadi, it. Devam
1: it
2: et.
1: İt hayatım, it bebeğim.
2: Şimdi derin
1: it
2: nefes
1: olur.
2: Al.
1: İt hadi, it.
2: Derin nefes al.
1: Hayatım, nefes al. Nefes almayı unutma, nefes al. Hadi, hadi, hadi. Nefes al, nefes al, nefes al. Hadi.
5: Tamam, kafasını görüyorum.
1: Ne? Kafası mı?
2: Kasılmalar.
1: Hadi bir kere daha, bir kere daha canım. İt onu, hadi. Derin nefes al ve it. Hadi it yavrum.
2: Kasılmalar.
5: Tamam, geliyor.
1: Tamam hayatım, it çok güzel. Başı görünmüş, her yeri görünmüş. Geliyor işte, hadi it.
2: Tamam,
1: İt,
2: rahatla.
1: Tamam hayatım, tamam, tamam.
5: Bir oğlunuz oldu.
1: Oğlum, baba oldum. Ben baba oldum. Baba oldum.
0: Burada ne yapıyorsun?
2: Antrenman.
0: Neden, hamile misin?
2: Hayır, sevdiğim kadın hamile. Alışmak için de biraz zaman gerekli.
0: Seni sevecek kadar aptal bir kadını nereden bulduğunu çok merak ediyorum.
2: Çok şanslıydım. Ona bir söz verecektim.
0: Nasıl bir söz?
2: Arabamdan çok onunla vakit geçireceğimi ve iyi bir baba olacağımı.
0: Ya buzdolabı?
2: Boş olacak. Eğer benimle evlenirse dünyanın en iyi kocası olacağım.
0: Sana inanıyor musun?
2: Hayır. Ama ilk defa seninle ciddi konuşuyorum. Ve içtenlikle söylüyorum.
0: İçtenliğin beni verdiğin o güzel sözlerden çok daha fazla etkiledi Daniel.
2: Lili, benimle evlenir misin?
0: Hamile olduğum için kolay olacağını sanma.
2: Lili.
0: Ama bu şekilde olmaz. Her şeyin bir yolu var değil mi?
2: Lili, bana evlenme şerefini bahşeder misin?
0: Duruma göre değişir.
2: Hangi duruma?
0: İyi bir aşık olmana tabii. Öyle misin?
2: Emin olabilirsin.
0: Önce denemeliyim.
2: Emeliyim.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: olur. Lütfen kendinizi tanıtın.
1: Evimde bir adam var. Bir bebeğim var. Adam. Adam bizi öldürecek.
0: Lütfen sakin olun ve hattan ayrılmayın.
1: Lütfen çabuk olun. Lütfen Tanrım, işte geliyor.
2: Olası bir cinayet vakası. Anne ve bebeği.
0: Bütün ekipler bölgeye gitsin. Bayan, lütfen hattan ayrılmayın.
1: Hayır.

0: Hadi bebeğim. Hadi canım. Gel bakalım. Biraz dolaşalım seninle. Beşiğine gidelim. Ve dal koptuğunda bebeğin beşiği düşecek. Hadi bakalım bebek. Bırak kabusunu bitireyim evlat.
1: Durumu nedir? SWAT timi geldi mi? Hemen güvenliği sağlayın. Hala neyi bekliyorsunuz?
2: SWAT ekibi.
1: Bütün gece gelmezler.

0: Hadi.
1: Ah, ateş etmeyin.
0: İçeride başkası
1: lütfen
0: var mı?
1: Ateş etmeyin.
0: Chris.
1: Hayır.
0: Onlar aşağı inir.
2: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Dışarı.
0: Hadi.
2: Hadi,
0: hadi. Hadi.
1: Jake, itfaiye araçlarını beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Lanet olsun.
0: Pencereleri açın. Hadi.
1: Hadi yürü.

0: bir bebek.
1: Ben iyiyim.

0: Abisi, dur dur diyorum. Kapıyı aç.
1: Neler oluyor?
0: Üzgünüm bay. Sadece rutin bir kontrol. Paniğe kapılmanız yersiz.
1: Neler oluyor?
0: Bunun için özür diliyorum.

0: Neler oluyor?
1: Bunun için özür diliyorum.
0: Korkmalısın Jake. Çok korkmalısın.

0: Onu gördün mü?
1: Tamam.
0: Uzaklaşıyor.
1: Hadi, çabuk olun, çabuk olun.
2: Kimseyi bu tarafa geçirmeyin.
0: İyi misiniz tamam. Efendim?
1: Tamam, devam edin. Hadi.
3: Köpekler geldi efendim.
1: Hadi siz bu tarafta. Evet, şuraya da var. Tamam, bunları da alalım.
0: Olamaz.
1: Hadi devam edin, devam edin.
3: Kovanları topladınız.
0: Çok az kaldı. Az daha yakalıyor.
4: Evet ama bu artık senin sorunun değil. Bir saat önce resmi olarak emekli oldun.
0: Biliyorum. Hey, arabayı bulduklarında kan kontrolü yaptıklarından
4: eminim. Yeter Jack, kes sesini tamam mı? Bu artık senin işin
0: bak,
4: değil.
0: Bak, onu yaraladım. Kanını incelettir.
5: Sessizce bırakamıyor seni.
0: Hayır dostum, senden son kez ders almak istemiştim.
5: 10 yıl Kusana boyunca onları hep duydun. Pek çok iyi iş yapıldı. Ama ayrılmadan önce federaller burada seninle konuşmak istiyorlar.
0: Benimle mi?
5: Hı hı.
0: Elbette isterler. Baylar.
6: Jack. Stan Reisman. Nasılsın?
0: Çok iyiyim. Ne istiyorsunuz?
6: Teşkilattan ayrıldığını duydum.
0: Bu doğru.
6: Bir iş teklif etmek istiyoruz.
0: Hayır teşekkür ederim. İhtiyacım yok.
6: Yine öldürecek. Onu yakalamana yardım edebiliriz.
7: Dün gece katil 11. cinayetini işledi. Bu seri katil tam 3 yıldır yakalanmadan dolaşıyor. Seattle bölgesinde yaşayan anneleri seçiyor. Bu olayı araştıran dedektif Jake Riley'nin Torch'a bir mesajı var.
8: Torç olayını çözmeden ayrılmak nasıl bir durum?
0: Yorum yok.
9: Seni hala arıyorsun Jake.
0: Yorum yok dedi.
8: Mesleği bırakmanızın nedeni bu. Zeki katil mi dedik?
0: Kişisel nedenler var. Bu olayla bir ilgisi yok.
9: Hadi Jake bize bir şey söyle.
0: Evet bir şey söyleyeceğim. Büyük acımasız dostumuzun yatağını ıslatan bir anne kuzusu olduğu anlaşıldı. Bu çok doğru. Her zaman altını ıslatıyor. Zavallı sapı. Sadece hasta bir manyak. Sizin için yeterli mi? Bunu çektiniz mi?
9: Bunu çektik mi?
0: Çektiniz mi?

0: Jack canım, sana telefon var.
1: Evet.
2: Televizyonda söylediğin şeyler çok ayıptı Jack.
1: Sahi mi? Öyleyse biraz
2: fazla hassas. Dinle, artık beni aramanı istemiyorum. Mesleği bıraktım.
3: İstifa edebilirsin. Ama benden asla kurtulamazsın.
2: Ben çok zekiyim.
1: Evet, annen seninle gurur duyuyor olmalı manya.
3: Kes artık Jack. Şu haline bak.
2: 3 yıl boyunca beni yakalamaya çalıştın ama başaramadın. Kötü bir polis.
3: İstifa etmen beni durdurur mu sanıyorsun?
2: Öldürmeye devam edeceğim serseri.
3: Sen gerçek...

0: bir budalasın.
1: Canın cehenneme pis serseri. Seni bir köpek gibi izleyeceğim. Beni anladın mı pis serseri? Manyaksın sen.
0: Senin de öyle Jake.
2: Küçük farklılıklar olsa da her zaman aynı tiplerdir. Bekar anne, sevgisizlik, yalnız geçen çocukluk. Biraz parmak izi var. Zayıf deriller. Kan grubu da benim. Ama yine de Torchio.
3: Ciddi misin? Bana bilmediğin bir şey söyle.

Süper bilgisayarımıza Torch'la ilgili büyük miktarda bilgi depoladık. Beyaz bir erkek sonucuna vardık, 30'unda. Fiziği sağlam. İşaretli yere bas.

Hoş geldin Jacob Riley.

0: Bir yıl önceki Martucci olayını hatırladın mı? Ona ait bir saç örneği bulmuştuk. DNA baskısı için yeterliydi. Şuna yakından bak.
1: Tamam. Yani katili mi klonladınız?
2: Bir kopya. Tanrı insanı 6 günde yaratmış. Bizimki uzun sürdü.
1: FBI ne zamandan beri kopya?
0: Biz FBI'den değiliz. Ulusal güvenlik muhafızlarıyız. Senin seri katilin umurumuzda değil. Bu kopyayı ulusal güvenlik için geliştirdik. Sonra seni katile götürüp götürmeyeceğini görüyor. Yok. Geleneksel teknikler yok dedektif. Elinizdeki tek şey bir kopya.

0: Neler oluyor?
1: Karşı tepki. En son büyüme hormonunu reddediyor.
0: Konuşmayın. Ne yapabiliriz?
2: Zor durumda. Ölüyor.
0: Ona çıkalım. Şimdi!

0: Günaydın bir numara. Uyanma zamanı geldi. Bugün temel şeyleri öğreneceğiz. Nasıl oturacağını, dikileceğini, yürüyeceğini ve duracağını. Şimdi yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Bayan Johnson, nasılsın? Oh, yoksa canını mı yaktın?
1: Altın çocuğunuz belki de özürlü. Fiziki özellikleri normal. Beyin dalgaları zayıf. Ama telepatik becerisini geliştirdik. Genlerinin frekansını ayarladık.

0: bizim için ilk olabilir ama genetik hafızası bilimsel olarak kanıtlandı. İnsan davranışlarını öğrenmesi gerekiyor.
1: O bir tuvalet.
0: Bu da senin işin. İlk insan teması.

0: Etkileyici değil mi?
1: Beklentilerin ötesinde.
2: Kendinizle gurur duyuyor olmalısınız değil mi? Nasıl bir pisliğe battığınızı bilmiyorsunuz. 11 kadına neler yapabildiğine kendim tanık oldum. Ve bu şey de orijinaline benzeyecek olursa... buna pişman oluruz.
0: Evet ama günün sonunda kopyalar çöpe atılabilir.
2: Hey, sakin ol. Yemek. Ye. Adım Jake. Güzel. Sevdin mi? Evet, buna ne dersin? Nasıl bu? Tamam. İşte şuna bak. Bunu sevdim mi? Sakin ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hey. Sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam. Sakin ol. Hey. Hey. Sakin ol. Sakin ol. Geri çekil. Geri çekil. Hadi. Hadi. Kalk ayağa. Otur oraya.
3: Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum.
2: Ayakta öyle kal. Hayır. Yürü. Yürü. Gidelim.

0: Bana gözlüğünü ver.
1: Bu güneş gözlüğü $500 dedi.
0: Sahi mi? Hey, bak.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak. Bu adamın kullanma kılavuzu yok mu dostum?
1: İçindeki katili uyandırmak için ne gerekiyorsa yap. İşte geçici NSA belgeleri. Ve silah.
0: Sağ ol.
1: 12 saatte bir rapor istiyorum.
0: Tamam. Gidelim. Yürü.
1: Yürü.
0: Hadi. Kımıldama. Katil. Ne güzel. Konuklarımız var.

0: Pekala bilim mucizesi. Seninle biraz konuşalım, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? He? Ne hatırlıyorsun? Hadi. Sen katil misin? Bunu hissediyor musun? Sadece kadınları mı öldürüyorsun? Hı? Nasıl yaptığını göster. Nasıl yaptığını göster. Hadi bana göster dedim. Hadi. Bunu hatırlıyor musun? Alın. Evet. Beni öldürmek ister misin? İşte şans. Yap hadi. Yap dedim.
1: Yap dedim.
2: Silahını at! Silahını at!
0: Aa, üç silahşör kurtarma görevinde.
2: Sakin ol. Deneye ateş etme. Jade, geri çekilmesini söyle.
0: Hayır. Sadece ateş edin. Onu öldürün.
2: Lanet olsun Jade.
0: Tamam, tamam çocuklar, sakin olun. Belki silahınızı indirirseniz o da aynını yapar.

0: Bu güzel.
1: Gizli projeyi bilerek tehlikeye attın. Onu geri götürüyoruz.
0: İyi fikir ama işe yaramaz.
2: Hareketlerini göstermemeliyim.
0: Güzel. Sana taksi çağırırım. Yürü hadi.

0: Aa, evet merhaba. Berkeley'deki evi görmek için randevu alacaktım. Benim adım Jake Riley.
1: Silahını at.
0: Kes sesini.
2: Ne dedin?
0: Hayır, affedersiniz. Radyodan geliyordu.
2: Aa, anladım.
0: Yarım saat.
2: Evet, evet tabii.
0: Evet, sağ ol.

0: Burayı hatırladın mı? Bir yıl önce ülkenin en meşhur evi yapmıştı. Gerçekten berbattı. Hadi hadi geri çekil. Hadi sakin ol.
1: Sakin ol.
0: Anladın mı beni? Sakin ol. Hadi gidelim. Sadece yağmur.

0: Hava gerçekten de çok kötü. Jack Riley değil mi? Wendy Wickman.
1: Wendy?
0: Wendy Wickman.
2: Sakin ol serseri.
1: Hayır. Özür dilerim. Kuzenim Ram biraz özel biridir de.
0: Tamam. Size içerisini göstereyim.
1: Bu sudur, tamam mı? Hadi.
0: Bu ev 1926'da inşa edilmiş. Ahşap işçiliği orijinaldir. Hemen girişte güzel ve dekoratif bir şöminesi var. İşte burada büyük bir yatak odası var. Ah, bu taraftan lütfen. İşte burası. Yakın bir tarihte yeniden dekore edilen mutfağa giriyoruz. Elbette bütün mermerler Fransa'dan getirildi. Ve burada da çok güzel bir yemek salonumuz var. Burada eğlence içinde mükemmel. Hangi işte çalıştığınızı söylemiştiniz?
1: Emniyet teşkilatında görevliydim.
0: Ah evet, hatırladım. Siz televizyondaki polissiniz. Torç davasına bakan. Şimdi gerçekten rahatladım. Bu evin geçmişini biliyor musunuz?
1: Evet, biliyorum.
0: Biliyor musunuz, bu çok kötü. Çünkü çoğu insan geçmişi unutamadı ama burası hala güzel. Piyasa fiyatının çok altında. Durumu iyi mi?
1: Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
0: Ah, kesinlikle.

0: Daha önce buraya gelmiş mi?
1: Diğer hayatımda. Gidelim hadi.
2: Parka gitmek istiyorum. Şimdi. Lütfen.
0: Johnny, kes artık. Sen kötü bir çocuksun.

0: Jake!
1: Nasılsın evlat?
0: İyiyim.
1: Gel hadi. Hadi. Atla hadi, hadi. Evet işte, güzel.
0: İyiyim.
1: Nasılsın bakalım, evet. İyi çocuk oldun mu ha? Hadi gel. İşler nasıl gidiyor ha?
0: Güzel, annem en sevdiğin şeyi yapıyor.
1: Ha, bunu severim. Gidip benim için annene sarıl, hadi. Uslu duracaksın.
2: Beni yukarı çık, tamam mı? Scott'ı da yanında
0: götür. Tamam.
2: Tamam mı?
0: Scott gel.
1: Böyle geç. Yere. Otur.